şu hadisi şerifi okur. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şu sözleri söylediğini duydum. Bir insan ilim kazanmak için bir yola giderse Allahü Teala ona cennete doğru bir yol açar. Melekler ilim peşinde koşanlardan hoşnut oldukları için kanatlarını onun altına gererler. İlim sahipleri için yerdekiler ve göktekiler mağfiret niyaz ederler. Denizin diplerindeki balıklar bile ona dua ederler. Âlimin âbid üzerindeki üstünlüğü ayın yıldızlara üstünlüğü gibidir. Peygamberlerin varisleri âlimlerdir. Bunlar dirhem ve dinar, para peşinde koşmazlar, ilme koşarlar. Onun için onlar ilimden ne kadar fazla pay almak mümkünse o kadar alırlar. Ebu'd-Derda Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerinde buyurdular ki: Bilmeyene bir kere, bilip de yapmayana 7 kere yazıklar olsun. 3 şey olmasa bir gün bile yaşamayı istemezdim. Bunlar sıcak ve uzun günlerde Allah için oruç tutup susuz kalmak, gece ortasında Allah için secde etmek ve meyvelerin iyisi arandığı gibi sözlerin de iyisini arayan kimselerle sohbet etmektir. İnsanlar ile çok düşüp kalkan kimsenin kalbi harab olur. Allahü Teala'yı görür gibi ibadet ediniz. Kendinizi ölmüş biliniz. İyilik zayi olmaz, günah unutulmaz. Aklında eksiklik olmayan hiç kimse yoktur. Çünkü dünyalıktan eline bir şey geçtiği vakit sevinir. Fakat ömrünün azaldığına üzülmez. Hayır, malı ve evladı çoğaltmakta değildir. Hayır, kulluk yükünün büyüklüğünü anlamak, ameli çoğaltmak, insanlarla oyalanmayı bırakıp Allahü Teala'ya ibadete yönelmektir. Eğer iyilik yaparsan Allahü Teala'ya hamd et. Günah işlemişsen istiğfar et. Ölümden sonra neler göreceğinizi, başınıza gelecekleri bilseydiniz, isteyerek ne yemek yiyebilir ne de su içebilirdiniz. Kul Allah'a ibadetle meşgul olunca Allahü Teala onu sever. Mahlukatına da sevdirir. İmanın zirvesi başa gelene sabır, kadere rıza, samimi bir tevekkül ve Allah'a boyun eğmektir. İlminden faydalanılmayan, ilmiyle amel etmeyen alimler mahşer günü şiddetli azaba düşeceklerdir. Ölümü çok hatırlayan taşkınlıktan ve hasetten kurtulur. Bir alim ilmiyle amel etmedikçe alim sayılmaz. Ebu'd-Derda'nın rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları da şunlardır. Cömertlik iman sağlamlığından gelir. İmanı sağlam olan cehenneme girmez. Cimrilik de şek ve şüpheden gelir. Şüphe içinde olan cennete giremez. İbn Mace Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte Cuma günleri bana çok salavat getirin. Okunan salavat bana hemen bildirilir buyuruldu. Bunu işitenlerden Ebu'd-Derda Hazretleri öldükten sonra da bildirilir mi dedik de evet ben öldükten sonra da bildirilir. Çünkü toprağın peygamberleri çürütmesi haram kılındı. Onlar öldükten sonra diridirler, rızıklandırılırlar buyurdu. Din kardeşinin arzu ettiği yemeği ona yediren kimsenin günahları bağışlanır. Din kardeşini sevindiren Allah'ı sevindirmiş olur. Sizler kıyamet günü kendinizin ve babanızın adlarıyla çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler veriniz. Mizana konacak amellerden en ağır geleni güzel ahlaktır. Bir kimse kardeşine arkasından dua ettiği zaman bir melek Allah sana da o dua ettiğin gibi versin der. Her kim Kehf suresinin başından 10 ayeti kerime ezberlerse Deccal'ın ve aldatıcıların şerrinden korunmuş olur. Her hastalığın başı çok yemektir. Dertli müminin duasını

ganimet bilin. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah çok söyleyiniz. Zira onlar salih amellerdendir. Ağaçların yaprakları döktükleri gibi bunlar da hataları dökerler. Bunlar cennet hazinelerindendir. Kul bir şeye lanet ettiğinde o lanet göğe çıkar. Gök kapıları kapanır. Giremez, yere döner. Yerin kapıları kapanır, giremez. Sağa sola gider. Gidecek bir yer bulamayınca lanet edilene gider. Layıksa onda kalır. Layık değilse lanet edene döner. Ey Ebu Derda, cehennem ehlinin kimler olduğunu sana bildireyim mi? Her böbürlenen, kaba, büyüklük taslayan, iyiliğe mani olan kimsedir. Cennet ehlinin kimler olduğunu sana bildireyim mi? Her fakir kimse ki Allah'a yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Yemin ettiği şeyi yaratır. Yine başka bir sohbette buyurdular ki, şunu iyi bil ki insanlar bu alemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, sonuncusu ise kabirdir. Hakiki vatan ya cennet veya cehennemdir. İnsanın ömrü sefer mesafesini teşkil eder. Yıllar konak yerleri, aylar fersahlar, günler kilometreler, nefesler metrelerdir. Yapmış olduğu iyilik, taat ve ibadetler azığıdır. Ömrünün en kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve şehevi arzuları yolunu kesen eşkıyadır. Kazancı ve kârı, cenneti ve oradaki ebedi nimetleri elde etmek, Allahü Teâlâ'nın rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. Zararı ise cehennemde çeşitli azaplara maruz kalmak, Allahü Teâlâ'nın rahmet ve cemalinden uzaklaşmaktır. Kim hesapsız cennete girmek isterse vakitlerini Allahü Teâlâ'nın beğendiği şeylerle geçirsin. Kim ahirette hasenat kefesinin ağır gelmesini isterse vakitlerinin çoğunu ibadet ve taatle geçirsin. Kim salih bir amel işler, sonra da günah işlerse onun durumu tehlikelidir. Fakat ümit kesilmiş de değildir. Af Allahü Teâlâ'nın keremindendir. Umulur ki Allahü Teâlâ onu affeder. Sen zannetme ki güneşin ve ayın seyrinden maksat sıralı ve düzenli bir hesaptır. Gölgenin, nurun ve yıldızların yaratılmasından maksat sadece insanların dünya işlerinde yardımcı olmak içindir. Bilakis insanların vakitlerini ve zamanlarını onlar vasıtasıyla bilip ahiret ticareti ve taatlerle meşgul olmaları içindir. Allahü Teala Furkan suresi 62. ayet-i kerimesinde mealen düşünüp ibret almak veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca geçiren yine odur buyuruyor. Akıl ve basiret sahiplerinin gayeleri Allahü Teala'ya ve mükafat yeri olan cennete kavuşmaktır. Bu da ancak ilim ve amel ile mümkündür. İlim ve amele devam edebilmek ancak bedenin haramlardan ve şüphelilerden korunmasıyla olur. Allahü Teala Mü'minun suresi 51. ayet-i kerimesinde mealen helal şeylerden yiyiniz ve salih amel işleyiniz. Çünkü ben ne yaparsanız bilirim buyuruyor. İlim öğrenip amel etmek ve takvaya ermek isteyen kimse yemeği bir intizam içinde yemelidir. Çünkü din uğruna yapılan her şeyde dinin nurları parlamalıdır. Bu nurlar ise insanın dizginlerini toplayacak olan sünnet ve edeplerdir. Bunlara dikkat ederek yemek yenilirse haram lokma yemekten korunulmuş, ecir ve sevaba kavuşulmuş olur. Allahü Teala
ahireti

dünyada yapılan amellere sevabın ve mükafatın verildiği yer yaptı. Dünyayı da kazanç ve geçim uğrunda sıkıntı, mihnet, meşakkat ve imtihan yeri yaptı. İnsanlar kazanç hususunda üç kısımdır. Birincisi, dünya geçimi kendisini ahiretinden alıkoyan kimsedir ki, helâke uğrayanlardandır. İkincisi, ahireti kendisini dünya geçiminden alıkoyan kimsedir. Bu kimse, ahirette kurtuluşa erenlerdendir. Üçüncüsü ise, ahireti kazanmak için dünya ile meşgul olanlardır. Bu kimsenin durumu, itidale en yakın ve orta bir yoldur. Maişeti temin ederken, doğru yola yapışılmazsa, iktisat ve itidal rütbesine kavuşulamaz. Ebu'd-Derda Hazretleri 3. Bölüm. Eshab-ı Kiram'ın meşhurlarından. İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci'dir. Ebu'd-Derda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32. Miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Hazreti Ebu'd-Derda peygamberimizden, Hazreti Ayşe'den ve Zeyd bin Sabit'ten hadis-i şerif rivayet etmiştir. Kendisinden hadis-i şerif rivayet edenler hanımı Ümmü'd-Derda, Fedale bin Ubeyd, Ebu Ümame, Ma'dan bin Ebu Talha, Ebu İdris Havlani, Alkame bin Kays, Said bin Müseyyep, Muhammed bin Sirin ve daha çok sayıda hadis alimidir. Ebu'd-Derda'nın rivayet ettiği hadis-i şerifler Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ümmetin bir hakimi vardır. Bu ümmetin hakimi de Ebu'd-Derda'dır buyurmuştur. Muaz bin Cebel Hazretleri de vefat ederken talebesi Amr bin Meymun'a Ebu'd-Derda Hazretlerinin ilminden istifade edilmesini vasiyet ederek yeryüzü ondan daha alim bir kimse taşımadı buyurmuştur. Ebu'd-Derda Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Yeryüzünde Allahü Teala'nın en çok sevdiği mekanlar mescitlerdir. Peki en çok sevilen yere kim gider? Tabii ki en çok sevilen gider. Ey cemaat, iman bir cevherdir. Allahü Teala bu cevheri çöplüğe koymaz. Bu imana sahip olanlar Allah katında çok kıymetli ve makbuldür. Eğer o imana sahip olanlar makbul olmasa Allahü Teala bu kadar kıymetli bir imanı nasip etmezdi. Bu iman cennetin anahtarıdır. Hiçbir ibadet, hiçbir amel cennete girmeye sebep değildir. Cennete girmeye sebep imandır. İbadetler imanı korumak içindir. Cevher meydanda durur mu? Kuyumcu nasıl ki en kıymetli pırlantayı anahtarlarla açılan dolaplardan çıkarırsa, işte iman da böyle korunmaya muhtaçtır. İbadetler, ameller bu kıymetli imanı korumak içindir. Her tarafta fırtına var. Siz mumu yakın ve bu fırtınada sönmesin deyin. Mümkün mü? Nasıl ki bu mumun sönmemesi için fener lazımsa, iman da böyle ibadetlerle muhafaza edilir. İnsan eğer cennet ve cehennemin sonsuz olduğunu düşünse, başka bir şey söylemesine gerek kalmaz. Cehennem ateşini düşünse, yemekten içmekten kesilir. Başı giyotine gidecek olan o bıçaktan başka ne düşünebilir? İnsan öldüğü zaman bir hiçtir. Allahü Teala'ya tevekkül azaldıkça, Allahü Teala'ya güven azaldıkça, Allahü Teala'ya iman azaldıkça insanlar kendilerini emniyette hissetmek için bir sürü tedbirler peşinde koşar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, sizin neşenizi kıran, lezzetlerinizi ağzınızdan alan ölümü çok sık hatırlayın.

dininizden dönün diyorlar. Biz dayanmamız zor oluyor. Ya Rabbi sen bu eshabımın sabrını, dayanma gücünü arttır diye bize dua edin. Böylece içimizden nefsimiz bizi isyana sürüklemesin. Çünkü acı çok, işkence çok. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, oturun buyurdular. Ve onlara anlatmaya başladılar. Sizden önceki ümmetlere, Müslümanlıktan dönmeleri için yapılan işkence şöyleydi. Bir mü'mini alırlar, bir çukur kazarlar, onu beline kadar gömerler ve dinlerinden dönmelerini söylerler. Onlar Allah bir derlerdi. Böyle dedi diye onların başını testereyle ikiye yararlardı. Onlar böylece şehit olurlardı. Öyle makamlar var ki, o makamlara ibadetle varılamaz buyurdular. O eziyetle beraber Cenab-ı Hak o dereceyi o kişiye ihsan eder. Hepimiz bu iman nimetine şükredelim. Çünkü sonsuz nimet gelecektir buyurdular. Mü'minin başına gelen her türlü bela ve sıkıntı mutlaka bir suçun karşılığıdır. Bu bir cezadır. Peki bu ceza fena bir şey midir? Hayır, çok iyidir. İster peygamber olsun, ister başkası, bu böyledir. Çünkü Allahü Teala öyle karar vermiş. İki türlü suç vardır. Birisi kasıtlı, diğeri yanılarak, unutarak olan. Ne olursa olsun karşılığı cezadır. Mesela Adem aleyhisselam yanılarak yasak meyveden yedi. Bunun karşılığında cezasını çekmek üzere dünyaya indirildi. Ama Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kasten yemedi, aldatıldı buyuruyor. Eğer bir suç işlenmişse, bunun karşılığı mutlaka bir cezadır. İnsanın çektiği acılar, suçun karşılığıdır. Fakat günahların affına sebeptir. Bu ceza, ya dünyada veya ahirette mutlaka çekilecektir. Ahiretteki cezanın yanında, dünyada çekilen ceza yok gibidir. Cenab-ı Hak sevdiği kullarına bu cezayı dünyada çektiriyor. Onu ahirete bırakmıyor. Bu ne büyük merhamettir. Ebu'd-Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir defasında Ebu'd-Derda Hazretlerinin evine bir zat uğradı. Ona, eğer burada kalacaksan sana bir yer hazırlayayım. Yolcu isen geçip gideceksen sana azık hazırlayayım dedi. O zat, yolcuyum, gideceğim dedi. Ebu'd-Derda Hazretleri, öyleyse sana en güzel azığı hazırlayayım. Bundan daha kıymetli azık olsaydı onu sana verirdim dedi. Sonra şöyle devam etti. Bir gün Resulullah Efendimizin aleyhissalatu vesselam huzuruna gitmiştim. Dedim ki ya Resulallah, zenginler dünyayı da ahireti de kazandılar. Onlar hem namaz kılıyor, hem oruç tutuyorlar, hem sadaka verebiliyorlar. Fakat biz fakir olduğumuz için sadaka veremiyoruz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen onu yapınca kavuştuğun şeye ancak onu yapanlar kavuşabilirler. Yapmayanlardan hiçbiri ona yetişemezler. Her namazdan sonra 33 kere tesbih, Sübhanallah, 33 kere tahmid, Elhamdülillah, 33 kere tekbir, Allahu Ekber getir. Ebu'd-Derda Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurdular. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği bir hadisi kutsi de Allahü Teala şöyle buyurdu. La ilahe illallah benim kalemdir. Kim benim kaleme girerse azabımdan emin olur. La ilahe illallah sözü en büyük kaledir. Allahü Teala'nın birliğini bildiren yüce bir sözdür. Kim onu kendisine kale edinirse ebedi saadeti ve nimetleri elde eder. Kim de bu mübarek kelimeyi kendisine kale edinmezse ebedi azaba düçar olur. Bu kelime kalp dairesini kuşatan bir kale olmazsa, bu kelimenin ruhu ve manası kalbe tam sinmezse, kalbe hakim olup, nefsin, hevanın ve şeytanın buraya girmesine mani olan bir muhafız olmazsa, insan bu kale

senin dışında kalır. Bu kelimeden nasibin dil ile olmasın. Bu kelimeden nasibin onun ruhu ve manası olsun. Bu kelimeyi ruhuna sindir. Çünkü Resulullah ve diğer peygamberler böyle yapmıştır. Kelime-i tevhidten nasibin böyle olursa dünya ve ahiretin sermayesini, iki dünyanın saadetini kazanmış, Allahü Teala'nın veli kullarının zümresine katılmış olursun. Eğer bu sözden nasibin dil ile söylemekten ibaret kalırsa bu münafıkların başı Abdullah bin Übey ve diğer binlerce kalbinden iman etmeyen münafıkların nasibidir. Eğer kelime-i tevhidten nasibin böyle olursa dünya ve ahirette hüsrana uğrarsın. Bu ise apaçık bir zarardır. Böyle olunca düşman zümresine katılırsın. Münafıklar cehennemin en alt derekesindedirler. La ilahe illallah dendiği zaman onun meskeni, mekanı insanda sadece dil olursa onun kalpte hiçbir meyvesi olmaz. O zaman insan münafık olur. Eğer bu kelimenin insandaki yeri kalp olursa o insan mümin demektir. Eğer bu kelimenin insandaki yeri ruh olursa Allahü Teala'ya aşık demektir. Onun için sen dilin ile mümin olmaktan sakın, kalbinle mümin ol. Bu kelime kıyamet günü Arasat'ta, "Ya Rabbi, bununla şu kadar sene beraber oldum. Benim hakkımı tanımadı, hürmetimi gözetmedi." diye senin hakkında davacı olur. Bu kelime kıyamet günü lehinde veya aleyhinde şahitlik eder. Kelime-i tevhidin manasının yerleştiği kalbi hiçbir şey köle ve kul edinemez. Çünkü onun sadece Allahü Teala ile ünsiyeti vardır. Sadece onun zikriyle mutmain olur. Böyle olunca kalp başkalarının köleliğinden kurtulmuş olur. Bu bakımdan hürdür. Hür ise satılamaz ve satın alınamaz. Fakat nefis şehvetlerine ve dünya lezzetlerine meyledince her lezzet ve şehvet onu kendisine köle edinir. O zaman nefis köle durumundadır. Böyle insanlar kelime-i tevhidin manasını kalplerine yerleştirmeyenlerdir. Saadet ağacı la ilahe illallah ağacıdır. Kim onu tasdik dikişiyle diker, ihlas suyuyla sular, salih amel ile gözetirse onun kökleri sağlam ve sabit olur. Hiçbir şey onu sarsamaz. Yaprakları yeşerir, meyveleri bol ve kat kat olur. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Bu ağacın meyvesi gafletten uyanıklık, tövbe, zühd, vera, tevekkül, teslimiyet ve batınî güzel sıfatların hepsidir. Bu ağacı tekzip ederek diktiğin, riya suyu ile suladığın, kötü ameller ve çirkin işlerle ahdi bozmak ve emaneti gözetmemek suretiyle onu zayi ettiğin zaman onun kökleri sağlam ve sabit olmaz, yaprakları yeşermez ve meyve vermez, kökleri parçalanır. Kim bu ağaca sığınırsa zafere erişir. Böyle yapmayan hüsrana uğrar. Kim bu ağaca bağlanırsa iki dünyada mes'ud ve bahtiyar olur. Kim de buna bağlanmazsa iki cihanda bedbaht olur. Bu ağacın dallarından bir dala yapışan kimseyi bu dal yüksek derecelere kavuşturur. La ilahe illallah öyle bir kelimedir ki kendisine yapışan kurtulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla muharebe etmeye emrolundum buyurdu. Ey insanoğlu, sadece Allahü Teala verir. Öyleyse sadece onunla meşgul ol ve ona yönel. Bu hasıl olursa senin için bütün nimetler hasıl olur. Ey insanoğlu, Allahü Teala'dan başkasına yöneldiğin, onlara iltifat ettiğin müddetçe la ilahe illallah kelimesini söylemeye devam et. Çünkü o sendeki iyi olmayan şeyleri yok eder.

Sana övülen iyi hasletleri getirir. İlminin fazla, amelinin çok olmasıyla gurura kapılan bir kimse, marifet sahibi değildir. Çünkü şeytan da pek fazla bilgiye sahipti. Mantık yürütmek suretiyle, ateşin topraktan daha hayırlı olduğunu iddia etti. Halbuki meleklere hocalık yapıyordu. Sonunda kendi nefsinin üstün olduğunu söyleyip kibirlendi. Böylece Allahü Teala'nın gazabına uğradı ve lanete müstahak oldu. Ebedi olarak rahmet dergahından kovuldu. Ey insanoğlu, sakın, çok sakın, iyi ibadetlerine, yüksek ilmine aldanma. Çünkü Belam-ı Bağura ve Bersisa en çok ibadet edenlerdendiler. Fakat sonunda nefis ve şeytana uyarak dünyaya bağlandılar. Ahiretlerini ziyan ettiler, rezil rüsva oldular. Ey insanoğlu! Kalbinde ufak bir leke görürsen, oruç tut. Gitmezse, az konuşmaya bak. Gitmezse, günahlardan şiddetle kaç. Yine gitmezse, her hali iyi bilen Allahü Teala'ya yalvarmaya, sızlanmaya başla. Bilgisizlik ölümdür. Allahü Teala ilim verdikçe canlanma başlar. Her bilgi bir vebaldir. Bu vebalden amel etmekle kurtulmak mümkün olur. Her amel fayda vermez. Fayda vermesi Allahü Teala için yapılmaya bağlıdır. İhlas elde edilmedikçe kurtuluşa erilmez. Salih Müslümanlar Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğerler. Gelen şiddet ve belalara sabrederler. Aza kanaat ederler. Allahü Teala'dan başkasından korkmazlar ve kimseden bir şey beklemezler. Ancak Allahü Teala'dan isterler. İnsana yüksek makamları veren, aziz eden, aşağı düşüren, zelil edenin Allahü Teala olduğunu bilirler. Salih Müslümanlar Peygamber Efendimizin sünnet-i şeriflerine tam uyarlar. Onların korkusu son nefes içindir. Onlar az konuşurlar, öfkelerini tutarlar, şehvetlerini yenerler. Nefislerinin arzularını yapmazlar. Allahü Teala'yı unutturacak bütün engelleri ortadan kaldırarak hep onunla beraber olmaya bakarlar. Böylece nefislerini alçaltıp ruhlarını yükseltirler. Nefse Allahü Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermek kadar zor gelen bir şey yoktur. Çünkü kadere razı olmak Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğmek nefsin isteklerine zıttır. Nefis bunları istemez. Saadete kavuşmak nefsin rızasını terk edip Allahü Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Saadete kavuşanlara müjdeler olsun. Hazreti Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya münacatında, "Ya Rabbi, beni Kelimullah olmakla şereflendirdin. Benimle konuştun. Daha önce kimseyle konuşmadığın halde niçin beni seçtin? Acaba yaptığım hangi amel sebebiyle bana bu ihsanı yaptın?" diye sual eyledi. Verilen cevap da, "Ya Musa, senden razıyım. Razı olmama sebep hükümlerime razı olman oldu." buyuruldu. Allahü Teala'nın hükmü ve kazası 4 kısımdır. 1. Nimet. Allahü Teala bir kimseye nimet verince o kimsenin gelen nimetlere şükretmesi ve hakkına razı olması lazımdır. 2. Dert ve bela. Bir yerde belaya ve sıkıntıya uğrayan kimsenin sabırla karşılık vermesi, buna da razı olması lazımdır. 3. İbadet. Bir kimsenin ölünceye kadar emirleri yapması, yasaklardan kaçınması ve bunları kendisine ihsan eden Allahü Teala'ya hamd etmesi lazımdır. 4. Günahlar. Başkalarına zulmederek kul haklarına düçar olan ve Allahü Teala'nın emirlerini yapmayıp yasaklarından kaçınmayarak günah işlemiş olan hemen tövbe etmelidir. Allahü Teala'nın razı olduğu yolları aramalıdır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, Allahü Teala levh-il mahfuza önce şunları yazdı. Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Muhammed
onun kulu ve Resulü

verdiğim hükme razı olan, bedalara sabreden, nimetlere şükreden kimseyi doğrular arasına yazdım. O kimse kıyamet günü onların arasında dirilir. Hükmüm dışında bir şey bekleyen, belalara karşı sabırlı olmayan, nimetlere şükür yolunu tutmayan da benden başka ilah arasın. Allahü Teala bir hadisi kutsi de buyurdu ki, hangi kul olursa olsun, bela geldiği zaman kullara koşar da, onlardan yardım dilerse, bütün yüce sebepler onun elinden çıkar. Bundan sonra o, nefsinin elinde perişan olur. Bir kimse, belaya düçar oldukta, halkı atar da bana koşarsa, o istememiş olsa bile her arzusunu yerine getiririm. Bana dua etmeye kalkmadan her ihtiyacını bilir, veririm. Ey insanoğlu! Allahü Teala'nın kalbi iman ve muhabbetle dolu nice kulları vardır. Onlar her an ölümü beklerler. Bu bekleyiş, çok sevdiği Rabbine kavuşmak içindir. Onlara bu dünyada fazla kalmak çok ağır gelmektedir. Bu alçak dünya, onlara zindandır. Hakiki aleme, ahirete göç edinceye kadar rahatlayamazlar. Onlara ölüm vakti geldiği zaman, Azrail aleyhisselam 70.000 melekle gelir. Bu durumu Cenab-ı Hak, Nahl suresinin 32. ayetinde mealen, onların canlarını melekler hoş ve rahat oldukları halde alırlar, buyurarak bildirdi. Bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi, iman sahiplerine Azrail aleyhisselam güzel bir koku ile gelir. En güzel kıyafetlere ve şekillere bürünür. Salih Müslüman onu görünce, ey melekül mevt, merhaba, emaneti almak için mi geldin, diye sorar. O da, ruhunu almaya geldim. Hangi şekilde dilersen, o şekilde alırım, buyurur. Bunun üzerine salih kimse, müsaade et, secdeye kapanayım da o zaman al, diye arzusunu bildirir. Melekül mevt de öylece ruhunu alır. Sonra o kimsenin hafaza melekleri gelip birbirlerine, bizim muhafaza edip koruduğumuz salih bir arkadaşımız vardı. Artık ondan ayrılma vaktimiz geldi. O çok iyi bir arkadaş idi, derler. Vefat eden salih Müslümana dönüp, ey imanlı, salih Müslüman! Sen dünyadayken hep hayırlı, iyi işler yaparak ahireti kazandın. Yolculuğun mübarek olsun.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Mecid,
2: Mecid'sin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, alemlere rahmet olan varlığın sebebi, efendiler efendisi bir gün beni çağırıp yanına oturttular. Kendisiyle beraber evinde baş başa kaldım. Ne diyecek acaba diye çok meraklanmış ve heyecanlanmıştım. İki cihan güneşi, alemler efendisi biraz sonra şöyle buyurdular. Dinle ey Ali. Sen benim yanımda Musa aleyhisselamın yanındaki kardeşi Harun gibisin. Ey Ali! Benden sonra hiçbir peygamber yoktur, gelmeyecektir. Bugün sana bazı tavsiyelerde bulunacağım. Şayet bu tavsiyeleri tutarsan, huzurlu olarak yaşar, hükmen şehit olarak da ölürsün. Kıyamet günü Allah Celle Celaluhu seni fakih ve alim olarak diriltir. Bir gün alemlere rahmet olan efendiler efendisi ashabına sordu. Siz aranızda kimi şehit sayıyorsunuz? Sahabe, ya Resulallah, kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir, dediler. Allah Resulü, o halde ümmetimin şehitleri pek azdır, buyurdular. Ashab, öyleyse kimdir onlar ya Resulallah, dediler. Allah Resulü buyurdu. Kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir. Kim Allah yolunda ölürse o da şehittir. Kim vebadan, boğulmaktan, yıkıntıdan ve ishalden ölürse o da şehittir. Dinle ey Ali! Kim helal şeyleri yerse dini, yaşantısı saf ve güzel olur. O şahsın kalbi yumuşar. Duasının kabulüne hiçbir şey engel olamaz. Ey Ali! Kim şüpheli şeyleri yerse dini amelleri şüpheli olur. Kalbi kararır. Kim haram yerse kalbi ölür. Dini hayatında istikrarsızlık olur. Yakini yönü zaafa uğrar. Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul etmez. İbadeti de azalır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh diyor ki, midesinde haram bir şey bulunan kulun ibadetini Allah Celle Celaluhu kabul etmez. Adamın biri Süfyan-ı Sevri'ye, efendim, namazda birinci safta bulunmanın faziletini bize anlatır mısınız? Demiş. O da, kardeşim, sen ekmeğini nereden kazanıyorsun? Ona bak. Sen helalinden gıdalan da namazını hangi safta dilersen orada kıl. Bu hususta sana bir zorluk yoktur, cevabını vermiş. Dinle ey Ali! Allah Celle Celaluhu bir kimseye kızarsa ona haram mal verir. Allah'ın o kimseye kızması şiddetlenirse ona yanlış amellerini süsleyen, arkadaşlık eden, dünyasını dinine engel kılan, dünya işlerini kolay gösteren, yanlış uygulamaları konusunda ahiretle ilgili yönü için nasıl olsa Allah gafur ve rahimdir diyen bir şeytanı musallat eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur. Kim Rahman'ın zikri olan
Kur'an caddesinden görmezlikten gelip uzaklaşırsa, biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık bu onun ayrılmaz bir arkadaşıdır. Şüphesiz bu şeytan onu yoldan saptırır. O kişi de kendisini kurtuluşa ermiş sanır. Dikkat et ey Ali! Haram elde etmek için yürüyen, haramı aramak için yola çıkan hiçbir kimse yoktur ki şeytan onun hemen peşinde olmasın. Haram mal biriktiren hiçbir kimse yoktur ki şeytan onun malından yemesin. Cima anında Allah'ın adını unutan hiçbir kimse yoktur ki onun çocuğunda şeytanın ortaklığı olmasın. Ey Ali! Allah Celle Celaluhu azgın şeytan hakkında buyurdu ki, defol git, onlardan sana kim uyarsa cezanız cehennem olacaktır. Ne de mükemmel ceza! Onlardan güç yitirdiğini sesinle yerinden oynat. Atlılarınla ve yayalarınla yaygara çıkarıp üzerlerine çullan. Mallarında ortak ol.

onlara sürekli vaatte bulun. Şeytan onlara bir aldanıştan başka ne vaat eder ki? Ey insanlar! Yeryüzündeki nimetlerden temiz ve helal olmak şartıyla yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size açık bir düşmandır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur, size çirkin şeyleri yapmayı emreder. Allah ise size kendisinden bir bağışlanma ve bolluk vaat ediyor. Allah ihsanı geniş olan, her şeyi hakkıyla bilendir. Ey Ali! Allah Celle Celaluhu abdestsiz namazı ve haramdan olan sadakayı kabul etmez. Mümin haram yemediği müddetçe dininde ilerlemeye devam eder. Kim alimlerden ayrılırsa kalbi ölür, Allah'a itaatten sapar. Dinle ey Ali! Kim Kur'an-ı Kerim'i okur da Kur'an'ın helal dediğini helal, haram dediğini de haram kabul eder de gereğini yerine getirmezse, Allah'ın kitabını terk eden, o yüce kitabı sırtlarının gerisine atanlardan olur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, ey Ali, abdesti son derece tam ve güzel almaya dikkat et. Çünkü abdest imanın yarısıdır. Abdest aldığın zaman israf da etme. Ayaklarını da yıkayıp bitirdikten sonra Kadr suresini 10 kere oku ki Allah seni sıkıntılardan kurtarsın. Ey Ali! Melekler insanların abdestli olup bozulunca hemen abdest aldıkları müddetçe bağışlanmalarını dilerler. Ey Ali! Kim cuma günü gusül abdesti alırsa Allah o kimsenin geçen cuma gününden beri işlediği günahları büyük günahlardan sakınması şartıyla bağışlar. Ayrıca bu gusül içinde kabrinde rahatlık, mizanında ağırlık verir. Dinle ey Ali, namazları vaktinde kılmaya çok dikkat et. Çünkü namaz her faziletin başı ve her ibadetin zirvesidir. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın nebisi, amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sordum. İki cihan güneşi namazları vaktinde kılmandır buyurdu. Bundan sonra nedir ey Allah'ın elçisi dedim. Anneye babaya itaattir dedi. Sonra nedir ey Allah'ın elçisi dedim. Allah'ın dinini öğretmektir buyurdular. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Ademoğlunun kulağının eritilmiş kurşunla doldurulması, ezanı işittikten sonra ona icabet etmemesinden daha hayırlıdır buyurdular. Ey Ali! Cebrail aleyhisselam şu 7 özellikten dolayı Ademoğlundan olmayı çok ister. Ey Allah'ın Resulü! Onlar nedir diye sordum. Alemlerin Efendisi, dinle ey Ali dedi. Cebrail imamla birlikte cemaatle 5 vakit namaz kılmayı arzuladı. Cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Cebrail, alimler meclisi

içerisinde bulunmayı arzuladı. Sahabeden olan Ebul Musa el-Eşari radıyallahu an anlatıyorlar. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın yanında bir kere oturuşum benim nefsime bir senelik amelden daha tesirli olurdu. Hasan Basri'nin arkadaşlarından Eş'as bin Abdullah şöyle demiştir. Biz Hasan'ın huzuruna girerdik. Yanından dünyaya hiçbir değer vermez halde çıkardık. Cebrail hasta ziyaretinde bulunmayı arzuladı. Hazreti Ali anlatıyorlar. Allah'ın Resulünü şöyle derken işittim. Herhangi bir Müslüman, diğer Müslümanı hastalığında sabahleyin ziyarete giderse, akşam oluncaya kadar 70 bin melek ona istiğfar eder. Akşam vakti ziyarete giderse, sabah oluncaya kadar 70 bin melek ona istiğfar eder. Bu Müslüman için cennette hazırlanmış meyveler vardır. Ya Resulallah, Cebrail'in Ademoğlundan olmayı istediği özellikler daha nelerdir? Diye sordum. Allah Resulü devam ettiler. Ey Ali! Vefat eden Müslüman kardeşinin cenazesi için son görevleri yerine getirmek, cenaze namazını kılmak ve cenazeyi defnetmek. İki cihan güneşi devam ettiler. Kim Müslüman kardeşinin cenazesini inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek uğurlar, cenaze namazını kılar ve defnoluncaya kadar ayrılmazsa, her biri Uhud dağı kadar sevabı olan iki krat kadar mükafatla döner. Cebrail, insanların su ihtiyacını karşılamayı çok arzuladı. Efendimiz buyurdular ki, şüphesiz Allah Celle Celaluhu kıyamet günü şöyle buyuracak. Ey Ademoğlu! Senden su istemiştim de beni sulamadın. Kul, ya Rabbi, sen kainatın Rabbisin. Seni nasıl sularım? Der. Allah Celle Celaluhu, falan kulum senden su arzu etti de ona su vermedin. Şayet ona su verseydin, elbette karşılığını katında bulacağını bilemedin mi? Ey Ali! Cebrail iki kimsenin arasını düzeltmeyi de çok arzuladı. Efendimiz buyurdular ki, kim mümin kardeşine bir sene dargın durursa, bu onun kanını dökmek gibidir. Ebu Derda radıyallahu an anlatıyor. Allah'ın Resulü namaz kılmak, oruç tutmak ve sadaka vermekten daha faziletli bir dereceyi haber vereyim mi? Buyurdu. Bizler, evet, haber ver ey Allah'ın Resulü dedik. Alemlerin efendisi, iki kişinin arasını bulup düzeltmektir. İki kişinin arasının bozuk olması dini kökünden yıkar. Buyurdular. Ey Ali! Cebrail'in Ademoğlundan olmayı istediği son şey ise komşuya ve yetime ikramda bulunmaktır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Resul ashabıyla birlikte otururlarken şehadet parmağıyla orta parmağını işaret ederek buyurdular ki, ey ashabım, ben ve yetime bakan kimse cennette böyleyiz. Ve yine buyurdular ki, Müslümanlar içerisinde en hayırlı ev, içinde kendisine güzel davranılan yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar içerisinde en şerli ev,

içerisinde kendisine kötü davranılan yetimin bulunduğu evdir. Ey Ali, sen de bunları yapmaya son derece çaba göster. Dikkat et ey Ali.

bir koyun sağacak kadar zaman içinde bile olsa gece namazını kıl. Zira gece namazını kılan yüz bakımından insanların en güzelidir. Gecenin öyle bir vakti vardır ki bu vakti gerek dünya ve gerekse ahiretle ilgili olan hayırlı bir şey dileyerek geçiren Müslümana Allah kesinlikle dilediğini verir. Bu vakit her gecede mevcuttur. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın Resulü geceleri kapımıza kadar gelip kapıyı tıklatırdı. Ve Fatıma ile bana namazınızı kılmayacak mısınız diye seslenir, sonra giderdi. Bir gün Bişri Hafiye, gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz demişler. O mübarek de şu karşılığı vermiş. Allah geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışladığı halde Allah'ın yüce Resulü ayakları şişinceye kadar ibadette bulunurlarsa ben nasıl uyuyabilirim? Ve ben bir tek günahımın bile Allah tarafından bağışlandığını bilmiyorum. Ey Ali! Cemaatle birlikte namaz kılmaya çok dikkat et. Zira bu Allah katında hac ve umreye doğru yürümen gibidir. Cemaatle namaz kılmaya ancak Allah'ın sevdiği mümin adam çok istekli olur. Bundan da ancak Allah'ın buğz ettiği münafık uzak durur. Ey Ali! Kuşluk namazını seferde ve seferde olmadığın zamanlarda da mutlaka kıl. Çünkü kıyamet günü olunca cennetin üst katlarından bir ses yükselir. Kuşluk namazı kılanlar nerede? Kuşluk namazı kılanlar nerede? Kuşluk kapısından emniyetle ve selametle cennete gireriz. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki ona kuşluk namazı emredilmesin. Ey Ali! Şu üç şey mümine olan ikramdandır. 1. Saliha bir hanım. 2. Cemaatle kılınan namaz. Ve 3. Kendisini seven komşular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Ramazan orucunu haramdan ve ona buna iftira etmekten sakınarak tutarsa, Rahman o kimseden razı olur. Cennetleri de o kimseye vacip kılar. Dinle ey Ali. Cömert kişi Allah'a yakın ve rahmetine yakındır. Cimri kimse Allah'tan uzak, rahmetinden uzak, azabına yakındır. Allah'ın Resulü yine buyurdular ki, iki haslet var ki müminde bir arada bulunmaz. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sordum. Onlar cimrilik ve kötü ahlaktır diye cevap verdi ve devam ettiler. Cömert Allah'a yakındır. İnsanlara yakındır, cehenneme uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cehenneme yakındır. Cömert cahil, cimri alimden daha sevimlidir. Ey Ali! Cennetin kapısının üstünde şunu yazılı gördüm. Sen her cimriye, ana babasına isyan edene ve laf getirip götüren kimseye haram kılındı. Allah Resulü dediler ki, ey Ali dikkat et. Anne ve baban senin cennetin ve cehennemindir. Allah'ın rızası anne babanın rızasında. Allah'ın gazabı anne ve babanın gazabında.

hesabındadır. Ey Ali! Allah Celle Celaluhu cenneti yaratınca cennet şöyle demiştir. Ey alemlerin Rabbi! Beni ne için yarattın? Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Seni her cömert ve benden hakkıyla korkanlar için yarattım. Cennet razı oldu demiştir. Cehennem de beni niçin yarattın diye sorunca Allah Celle Celaluhu seni bütün cimri ve kibirliler için yarattım. Cehennem de ey alemlerin Rabbi ben de onların hakkından gelirim. İki cihan güneşi buyurdular ki, ey Ali, cehaletten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha dayanaklı bir mal, kendini beğenmekten daha büyük bir yalnızlık, danışarak iş yapmaktan daha sağlam bir dayanak, tedbirli olmak gibi akıl, güzel ahlak gibi soysop şerefi, şüpheli şeylerden bile uzak durmak gibi takva, tefekkür gibi ibadet, haya ve sabır gibi iman yoktur. Dinle ey Ali. Cömertin bedduasından sakın. Çünkü cömertin ne zaman ayağa kayacak olsa, Allah Celle Celaluhu onun elinden tutar. Ey Ali! Kim bir Müslümana gönül hoşnutluğuyla yemek yedirirse, Allah Celle Celaluhu o kimseye 1 milyon sevap yazar, 1 milyon günahını siler ve 1000 derecesini yükseltir. Yahudi alimlerinden olan Abdullah bin Selam radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü, Mekke'den hicret edip Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya koşarak gitti. İnsanlar alemlere rahmet olan yüce Resul geldi diye feryat ediyorlardı. Ben de neler oluyor bir bakayım, kimdir bu gelen diye merakımdan halkın içine gittim. Nihayet onun yüzünü görünce yüzünün bir yalancı olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruk şu oldu. Ey insanlar! Selamlaşmayı çoğaltıp yaygınlaştırın. Muhtaçlara yemek yedirin. Akrabalarla iyi ilişki kurun. Ve halk uyurken geceliğin namaz kılın ki selamlanarak ve selametle cennete giresiniz. Ey Ali! Hayrı yüzleri aydın kimselerin yanında ara. Misafire ikram et. Zira misafir bir kavme inince rızkıyla birlikte iner. Misafir oradan ayrılınca Allah Celle Celaluhu ev halkının günahlarını götürür, onları denize atar. Allah'ın yüce peygamberi buyurdular ki, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa akrabasına ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Ey Ali! Rahmet melekleri içerisinde putların veya resimlerin yer aldığı, anne babasına eziyet eden kimselerin bulunduğu ve hiçbir misafirin girmediği evlere girmezler. Dinle ey Ali! Marufu emret. Sefeleye bile olsa. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, bir an anlayamadım ve alemlerin efendisine sordum. Sefele kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Varlığın sebebi yüce peygamber buyurdular ki, ey Ali, sefele insanları anlatıp fakat anlattıklarıyla kendisi amel etmeyen, insanları sakındırıp kendisi sakınmayan, kendi söylediğine de kendisine söylenene de
aldırmayan kimsedir, buyurdular. Ey Ali, gizlice verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür, bereketi ve çok rızkı celbeder. Sadakayı çok erken vakitte ver, çünkü bela sabahtan önce iner. İşte erken verdiğin bu sadaka, daha bela yere inmeden havada onu geri çevirir. Ey Ali! Sadaka vereceğin zaman yanındakinin en güzelini sadaka olarak ver. Helalden olma bir lokma sadaka, haramdan olan bin miskal sadakadan Allah katında daha sevimlidir. Ölümden önce vereceğin bir sadaka, başkalarının senin ölümünden sonra verecekleri bin miskalden daha faziletlidir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. O gün kişi kendi elinin ölümünden önce gönderdiğine bakacaktır. Ey Ali! Ölülere tasaddukta bulun. Çünkü Allah Celle Celaluhu dirilerin sadakalarını ölülere taşıyan melekler tayin etmiştir. Ölüler o sadakalarla dünyada sevindiklerinden daha fazla sevinirler ve şöyle derler: Allah'ım, kabrimizi nurlandıranı bağışla. Bizi sevindirdiği gibi sen de onu cennetle sevindir.

Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın Resulüne sordum. Biz ölenlerimize dua ediyor, onlar adına sadaka veriyor ve hac ediyoruz. Acaba bunların sevabı onlara ulaşıyor mu? İki cihan güneşi şöyle buyurdular. Gerçekten onlara ulaşır da sizden bir kimsenin hediyeye sevindiği gibi ona sevinirler. Sa'd bin Ubade radıyallahu an alemlerin efendisinden annesinin borcu olan bir adak hakkında fetva istedi. Annesi bunu ödeyemeden ölmüş. Allah'ın Resulü onun namına sen ödeyiver buyurdular. İstiğfar, Kur'an ve diğer zikirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali! Ezan ile kamet arası dua etmen gerekir. Çünkü bu dua çevrilmez. Efendiler Efendisi buyurdular ki, kim Allah'a dua etmezse Allah ona gazap eder. Dua, ibadetin ve kulluğun iliğidir. Dinle ey Ali! Dua ettiğin zaman ellerini göğsünün hizasında olarak aç. Ellerini başının üstüne, sağ elinin işaret parmağını göğe doğru Allah'ı işaret eder vaziyette kaldırma. Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyorlar. Ben Allah'ın elçisini dua esnasında ellerini ta koltuklarının beyazı görününceye kadar kaldırırken gördüm. Dinle ey Ali! İnsanların namaz kıldığı yerde okumanı da duanı da açıkça yapma. Böyle yapman onların namazlarını ifsad edebilir. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Bir seferde alemlerin efendisiyle beraberdik. Cemaat sesli olarak tekbir almaya başladılar. Bunun üzerine Yüce Peygamber, ey insanlar! Kendinize acıyın. Siz ne sağıra dua ediyorsunuz ne de bir gaibe. Muhakkak sizi işiten yakın bir zata dua ediyorsunuz ki o sizinle beraberdir buyurdu. Ey Ali! Kim Allah Azze ve Celle

Leyi fecirden önce, güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce zikrederse, Allah o kimseye cehennem ile azap etmekten haya eder. Dinle ey Ali. Sabah namazını kılınca, güneş doğuncaya kadar otur. Çünkü Allah Azze ve Celle yerinde böyle oturan kimseye nafile bir hac ve umre sevabı veya bir köle azadı veya Allah yolunda 1000 dinar sadaka sevabı yazar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali! Doğru ol. Dünyada sana zarar verse bile ahirette sana fayda verecektir. Yalan söyleme. Dünyada sana fayda verse bile ahirette sana zarar verecektir. Helakın onda olduğunu görsen de doğruluğu araştır ve ondan şaşma. Çünkü doğruluk kurtuluştadır. Dinle ey Ali. Günahı çok olanın değeri, kıymeti gider. Ey Ali. Arkadaşlığında ihmalkar ve kusurlu olan, sırrını ifşa eden arkadaş ne kötü kimsedir. Her kim bana iki çene kemiği arasındaki dil ile iki bacağı arasında bulunan organını korumaya söz verirse, ben de ona cenneti garanti ederim. Ey Ali! 1000 dost azdır, bir düşman çoktur. Dinle ey Ali! Sadakatin alametleri şunlardır. Kendi malını senin malının yerine koymak, kendi nefsini senin nefsinin yerine koymak ve kendi şerefini senin şerefinin yerine koymaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali! İçini haramdan temizlemedikçe ve kazancını helal kılmadıkça tövbe edenin tövbesi kabul olmaz. Ey Ali! Müminin üzerinden alimler meclisinde oturmadan 40 sabah geçerse kalbi katılaşır. Büyük günahlara karşı cesaretlenir. Çünkü ilim kalbin hayatıdır. Ey Ali! Şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu hırsız zengine ve fasık alime azap etmekten çekinmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dinle ey Ali! Hiçbir kimseyi kendisinde bulunan bir şey sebebiyle ayıplama. Zira kemiksiz et olmaz. Gıybetin kefareti ancak gıybet ettiği kimseden helallik alması veya onun için gıyabında Allah'tan mağfiret istemesiyle olur. Dikkat et ey Ali! Allah Celle Celaluhu insanda lisandan daha üstü bir şey yaratmamıştır. Kişi onunla cennete veya onunla cehenneme girer. Öyleyse dili hapset, onu yanlışlardan koru. Zira dil kötülükte ısırıcı bir köpek gibidir. Bir kul Allah'ın hoşnut olduğu kelimelerden bir kelimeyi önemsemeden söyler de Allah o kimseyi bu kelime sebebiyle birçok derecelere yükseltir. Bir kul da Allah'ı gazaplandıracak kelimelerden bir kelimeyi hiç önem vermeden söyler de kendisi o kelime sebebiyle cehennemin dibine düşer. Ey Ali! Hiçbir Müslümana veya hiçbir hayvana lanet etme. Eğer onlar lanete müstahak değilseler, lanet sana geri döner. Alemlerin efendisiyle birlikte Batn-ı Buvat gazasında yola koyuldu. Kendisi Mecid bin Amr el-Cüheybi'yi arıyor. Su devesine bizden 5-6 kişi nöbetleşe biniyor. Derken Ensardan bir adamın biniş nöbeti kendi su devesine denk geldi.
ve onu çöktürerek bindi. Sonra sürdü. Ama deve bir parça durakladı. O da ona, "Deh Allah sana lanet etsin," dedi. Bunun üzerine etrafta dolaşan Allah'ın Resulü adamı duydu. "Kim bu devesine lanet eden?" diye sordu. Mozart, "Benim ya Resulallah," dedi. "İn onun üzerinden. Lanetlenmiş hayvanla bize arkadaşlık etme. Kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Mallarınıza beddua etmeyin. Allah'tan bir şey istenip de sizin için kabul buyurduğu saate rastlamayın," buyurdular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, "Dinle ey Ali. Dinin hepsi haya hakkındadır. Haya, başı ve başta bulunanı, karnı ve tenasül organını günah işlemeden korumandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, "Dikkat et ey Ali. Allah'tan korkusu olmayanın dini olmaz. Günahlardan korunmayanın aklı olmaz. Verası olmayanın imanı olmaz. Bilmeyenin ibadeti olmaz. Sadakati olmayanın kişiliği, insanlığı olmaz. Sırrı olmayanın imanı olmaz. Tevfiki olmayanın tövbesi olmaz. Hayası olmayanın imanı olmaz. Vera nedir bilir misin ey Ali? Veranın aslı, haramı ve Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk etmektir. Kerem'in başı, günahları terk etmektir. Ey Ali! Günahlardan korkusu olmayan kimse için yerin altı üstünden daha hayırlıdır. Çünkü kalbinde artık iman yoktur. Ey Ali! Kişi güzel ahlak ile Allah yolunda gaza eden, gece boyunca namaz kılan ve daima oruç tutanın derecesine ulaşır. Güler yüzlü ol. Çünkü Allah Celle Celaluhu güler yüzlü olanları sever. Yüzünü sürekli asan kimseye de buğz eder. Dikkat et ey Ali! Allah'ın zikri hariç ibadetin başı susmaktır. Ey Ali! Çok uyumak kalbi öldürür, zerafeti giderir. Günah çokluğu da kalbi öldürür ve pişmanlığı doğurur. Ey Ali! Allah kime nimet verir de o kimse nimete karşılık şükrederse, bela verir de o kimse belaya karşılık sabrederse, kötülük yaptığında da hemen ardından tövbe ederse, o kimse hangi kapıyı dilerse oradan cennete girer. Ey Ali! Çok sevinme. Çünkü Allah Celle Celaluhu çok sevilenleri, şımarıkları sevmez. Hatalarından ve günahlarından dolayı mahzun olmak gerekir. Çünkü Allah Celle Celaluhu her mahzun kimseyi sever. Dünyayı kınama. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, "Dikkat et ey Ali! Ölüme sebep arayanlardan uzak dur. Onlar ancak dünyalarından bahsederler." Alemlerin efendisine sordum, "Ey Allah'ın nebisi, onlar kimlerdir?" Allah'ın elçisi buyurdular ki, "Onlar zenginler ve dünya adamlarıdır. Onlar annenin çocuğuna yöneldiği gibi dünyayı toplamaya yöneldiklerini gördüğüm kimseler. Onlar yarın zarar edecek kimseler." Allah yanında insanların durumları. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, "Dinle ey Ali! Allah katında insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Onların Allah katında en şerlisi de ömrü uzun, ameli kötü olandır. İnsanların Allah'a en sevimsiz olanı yalnız başına yiyip misafirini yatıya kabul etmeyen, kölesini döven, zengine ikram edip fakiri horlayan kimsedir.

Bundan daha da şerlisi, haram içinde yaşayıp haram içinde ölendir. Bundan da şerlisi, ömrü uzun, uygulaması kötü ve Allah'ın yasakladığından tövbe etmeyen ve buna rağmen de Allah'ın bağışlamasını arzu edendir. Bundan da şerlisi, Müslüman kardeşine sadakat gösterisinde bulunuyor görünüp, arkasından da bunun aksine plan kurandır. Bundan da şerlisi, ömrünün başını gafletle geçiren, sonunu da Allah'a itaatte tembellik eden kimsedir. Hayır alametleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dinle ey Ali. Müminin 3 alameti vardır. 1. Mala düşkün olmaması. 2. Kadına düşkün olmaması. 3. İnsanların şerefleri hakkında ileri geri konuşmaktan hoşlanmaması. Ey Ali! Akıllı insanın 3 alameti vardır. 1. Dünyayı ahireti elde etmede kullanmak. 2. Cefaya katlanmak. 3. Sıkıntılara sabretmek. Alemin 3 alameti vardır. 1. Sözü doğru olması. 2. Haramdan sakınması. 3. Mütevazı olması. Muttakinin de 3 alameti vardır. 1. Yalandan ve kötülükten sakınır. 2. Kötü arkadaştan sakınır. 3. Harama düşme korkusundan helal tarafını bile bırakır. Ey Ali! Sıdkın 3 alameti vardır. 1. Nafile ibadeti gizlemek. 2. Sadakanın verilmesini gizlemek. 3. Musibeti gizlemek. Dikkat et ey Ali! Abidin de 3 alameti vardır. 1. Nefsine kızar. 2. Nefsini hesaba çeker. 3. Allah-u Teala huzurunda kıyamı uzatır. Salihin 3 alameti vardır. 1. Allah ile kendi arasını salih amelle düzeltir. 2. Dinini amelle düzeltir. 3. Nefsi için istediği şeyi insanlar için de ister. Mutlu ve cennet ehli kişinin 3 alameti vardır. 1. Helal ağzı. 2. Ulema ile oturup kalkma. 3. 5 vakit namazı cemaatle, imamla birlikte kılma. Ey Ali! Müminin 3 alameti vardır. 1. Allah'a itaate koşar. 2. Haramlardan uzak durur. 3. Kendisine kötülük edene iyilik eder. Cömertin 3 alameti vardır. 1. Öcünü almaya gücü yettiği haldeyken affetme. 2. Zekatı çıkarıp verme. 3. Sadaka vermeyi sevmek. Ey Ali! Halim insanın 3 alameti vardır. 1. Alakayı kesenle alaka kurar. 2. Mahrum edene verir. 3. Kendisine zulmedeni affeder. Sabırlının 3 alameti vardır. 1. Yüce Allah'a itaatte sabretmek. 2. Musibete sabretmek. 3. Allah Celle Celaluhu'nun kaza ve kaderine sabretmek. Ey Ali! Tevbe edenin 3 alameti vardır. 1. Haramdan sakınmak. 2. İlim talep etmek için hırslı olmak. 3. Sütun memeye tekrar dönmeyeceği gibi günaha dönmemek. Şirkin alametleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dikkat et ey Ali! Münafığın 3 alameti vardır. 1. Konuşunca yalan söyler. 2. Vaat edince sözünde durmaz. 3. Emanet edilince hıyanet eder. Hiçbir vaaz

kendisine fayda vermez. Ey Ali, gösterişçinin besinler için yapanın 3 alameti vardır. 1. İnsanlarla birlikteyken rükûnu ve secdelerini tam yapar. Yalnız başına kalınca noksan yapar. 2. Kendisine övgüde bulunan kişinin işini görür. 3. Sadece dışarıda ve toplum içinde yaratanı zikreder. Ey Ali! Ahmağın 3 alameti vardır. 1. Allah Celle Celaluhu'nun fazlarında ağır davran. 2. Allah Celle Celaluhu'nun zikredeceği yerde çok konuşmak. 3. Allah Celle Celaluhu'nun hakkında şüphe etmek. Dikkat et ey Ali! İlahi yardımdan mahrum olmanın 3 alameti vardır. 1. Yalanın çokluğu. 2. Yalan yeminin çokluğu. 3. İnsanlara ihtiyaçlarını arz etmesinin çokluğu. Ey Ali! Suçlunun 3 alameti vardır. 1. Fesadı sevmek. 2. Kullara zarar vermek. 3. Doğrudan uzak durmak. Ey Ali! Zalimin 3 alameti vardır. 1. Yiyeceğinin hangi şeyden olduğunu aldırmaz. 2. Borçlusuna baskı uygular. 3. Gücü yetince de yakalar ve saldırır. Dualar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Ali! Sabah akşam Yasin suresini okuman gerekir. Şüphesiz kim Yasin suresini güzelce okursa Allah Celle Celaluhu'nun koruması altında olur. Ey Ali! Kim her gece Haşr suresini okursa dünya ve kötülüklerine karşı korunur. Ey Ali! Kim cuma gecesi Bakara suresini okursa 7. kat semadan yerin altına kadar bir nur doğar ve o kişiyi kuşatır. Kim cuma gecesi Duhan ve Mülk suresini okursa günahlarını Yüce Allah affeder ve kabir fitnesinden kurtulmasına vesile olur. Kim yatağına yatacağı esnada Kehf suresinin sonunu okursa başından sonuna kadar nura gark olur. Kim uyuyacağı zaman Tarık suresini okursa o kimseye gökyüzünün tüm yıldızları sayısınca sevap yazılır. Dinle ey Ali! Kim Mülk suresini okur da okumasından sonra şöyle söylerse cinlerden, insanlardan ve hayvanlardan meydana gelebilecek sıkıntılara karşı Allah o kimseye yeter, o kimseyi korur. Allah'ım beni ayaktayken de, otururken de, uyurken de İslam ile koru. Beni ne düşmanın diline, ne de hasetçinin diline düşür. Allah'ım, her canlının şerrinden sana sığınırım. Bunların perçeminden yakalayan sensin. Senin elinde bulunan hayrı senden istiyorum. Amin. Dinle ey Ali. Bir dileğin olmasını istersen Ayet-el Kürsi oku. Üzüntü, sıkıntılar hakkında Allah-u Teala'ya dua et ve şunu söyle. Ey daima diri olan ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu yüce Rabbim, rahmetinle yardım istiyorum. Beni bağışla, durumumu düzelt, kalbime genişlik ver, üzüntümü gider. Ey Ali! Bu şekilde dua edersen, şüphesiz Allah o üzüntüleri senden kaldırır, sıkıntılardan seni kurtarır ve ihtiyaçlarını da yerine getirir. Ey Ali! Müslümanlardan kim ile karşılaşırsan
selam ile başla ki Allah sana 20 sevap yazsın. Selam verenin de selamını al, selamla karşılık ver. Zira Yüce Allah selamı alana 40 sevap yazar. Ey Ali! Müslümanlardan kim ile karşılaşırsan selam ile başla ki Allah sana 20 sevap yazsın. Selam verenin de selamını al, selamla karşılık ver. Zira Yüce Allah selamı alana 40 sevap yazar. Dikkat et ey Ali, öfkelenmekten sakın. Çünkü öfke şeytandandır. Ve şeytan öfke halinde sana karşı çok güçlü olur. Öfkelendiğin zaman sükut et. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Bir adam, ey Allah'ın nebisi, bana bir nasihat et dedi. Alemlerin efendisi ona, öfkelenme buyurdu. Bunun üzerine o adam, efendiler efendisinden tekrar nasihat etmesini istedi. Her defasında yüce peygamber o adama öfkelenme. Öfkelenmek şeytandandır. Çünkü şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş de ancak ateşle söner. Öyleyse sizden biri öfkelenirse abdest alsın buyurdu. Dikkat et ey Ali! Mazlumun bedduasından sakın. Şüphesiz Yüce Allah mazlum kafir bile olsa o mazlumun bedduasını kabul eder. Zira onun küfrü kendisine aittir. Ey Ali! Yalan yere yemin etmekten sakın. Çünkü yalan yere yemin etmek malı tüketir, rızkı ve ömrü yok eder. İki cihan güneşi şöyle buyurdular. Üç kimse vardır ki kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara şiddetli bir azap vardır. Bunlar kimdir ey Allah'ın Resulü diye sordum. Buyurdular ki, kırda fazla suyu olup da onu yolcuya vermeyen, ikindiden sonra bir kimseye bir mal satan ve o malı gerçek bunun aksine olunduğu halde kendim şu kadar aldım diye Allah'a yemin ederek müşteriyi kendisine inandıran, bir reise sırf dünyalık için itaat eden, o reis ona dünyalık verirse sözünde duran, vermezse durmayan kimselerdir. Ey Ali! Kim marufu emreder, kötü olan şeyleri yasaklarsa, Allah o kimsenin düşmanının burnunu yere sürter. Kim işlerinde sadık olursa, o kimse kızdığında yüce Allah da kızar. Allah'ın yüce peygamberi buyurdular ki, ümmetim içerisinde Allah'ın emrini yerine getirecek bir topluluk devamlı olacaktır. Onlar bu görevlerine devam ederken Allah'ın emri olan kıyamet günü gelinceye kadar kınayanlar ve karşı duranlar o kimselere zarar veremeyeceklerdir. Hazreti Ali, din nedir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Allah Resulü, ey Ali, sana dinden haber vereyim dedi. Din Allah ile ilgili, Resulü ile ilgili ve müminlerle ilgili nasihatten ibarettir. Dinle ey Ali, ümmetimden 7 kişi cennettedir. 1- Tevbe eden genç. 2- Gizlice sadaka veren kişi. 3- Malının gitmesi
kendisine imam ile cemaatle bir namazı kaçırmaktan daha

Önemsiz gelen kimse. 4. Kuşluk namazını kılan kişi. 5. Allah Celle Celaluhu korkusundan dolayı gözleri yaşaran kimse. 6. Ulema meclisinde bulunmada yarışan kimse. 7. Şöhretli ve güzel kadının zina davetini ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden kimse. Ey Ali! Kim amanın sol elinden tutarak yol gösterirse, kıyamet günü o kimsenin sağı senin sağında olarak gelir. Dinle ey Ali! Bu tavsiyelerimi, isimleri mukaddes olan ve kendisinden başka ilah olmayan Rabbül Alemin'den ve Cebrail'den öğrenip amel ettiğim gibi sen de öğrenip uygula. Uygula ki dünyada veya ahirette kurtuluşa eresin. Ben de ey Allah'ın Resulü, varlığın ve rahmetin dünyada veya ahirette üzerimizden eksik olmasın. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah içindir.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Nebevi Örneklikte Aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin'el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, medresemizin bana ait olan bölümünün 5. dersindeyiz bugün inşallah. Konumuz da en ideal çocuk olacak. Bugün de önemli bir konuyu inşallah nübüvvetin medresesinden bize süzülen ışıklar çerçevesinde anlamaya çalışacağız. Ben her dersin öncesinde olduğu gibi bu derste size yine aileyle alakalı 3 tane hadis aktarmak istiyorum. O hadisleri vereyim, dersimizi öylece başlatmış olalım. Birinci hadisi Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhu bize naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bir kişi sevabını Allah'tan umarak ailesine harcama yaptığında bu harcama onun için sadaka olur. Bu bir Buhari hadisidir. Buhari'nin İman babının 44 numaralı hadisi. Aslında kişi kendi ailesinin nafakasını karşılamakla mükellef. Ama burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz başka bir hakikate dikkatlerimizi çekiyor. Onların üzerinden mesajları şimdi vereceğim zaten. İkinci hadisi ümmetin hakimi olan Ebu Derda'dan nakledilmiş bir vaziyette okuyoruz. Bazı hadiseler yaşanıyor. Öncesi de var bunun. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den duyduğu şu sözü söylüyor Ebu Derda. Anne ve baba cennet kapılarının en ortancısıdır. Artık kişi ya bu kapıdan girme fırsatını yakalar ya da elindeki bu fırsatı kaçırır. Bu da Tirmizi'nin bir ve Sıla babının 3 numaralı hadisi. Anne ve baba cennet kapılarının en ortancısıdır. Buradaki kasıt en iyi kapıdır, yani en gözde kapıdır. Artık kişi ya o kapıdan girme fırsatını yakalar ya da Allah korusun elindeki bu fırsatı kaçırır. Allah bizi kaçıranlardan etmesin inşallah. Üçüncü hadisi de Af bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh'u nakleder. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur. Dul kalıp da asil ve güzel olduğu halde evlenmeyerek yetimleri ev bark sahibi oluncaya ya da ölünceye kadar kendisini onlara adayan ve bu uğurda iki yanağı çökmüş olan kadınla ben kıyamet günü şu iki parmağım gibiyim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz bu işareti Efendimiz bir de ne için yaptı? Yetimlerle ilgilenenler için yaptı. Aynısını burada da yapıyor. Bu da Ebu Davud hadisi. Hadisi bir daha nakledelim. Önemli bir hadis. Dul kalıp da asil ve güzel olduğu halde evlenmeyerek yetimleri ev bark sahibi oluncaya ya da ölünceye kadar kendisini onlara adayan ve bu uğurda iki yanağı çökmüş olan kadınla ben kıyamet günü şu iki parmağım gibi birbirimize yakın olacağız. Tabii her hadisin üzerinde aslında bir ders yapılması gerekir. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevamiül kelimdir. Az söz söyler ama o az sözle çok hakikat beyan eder. Her sözünde olduğu gibi burada da öyle. Biz sadece meseleyi biraz daha aile üzerinden mesajlar üzerine yoğunlaştırdığım için o çerçeveden alıp gideceğiz. Ama bu üçüncü hadis için bir şey söyleyeyim. Dul kalan hanımın, kadının ya da erkeğin fark etmez, evlenmesinde bir mahsur yok. Aslında teşvik edilen de evliliktir. Her ne kadar gelenek dul kalan kadının evlenmesini, hele çocuklar varsa, çocuklar da anne ve babalarının evlenmesini

meselesinde ileri geri konuşurlar. Bunlar cahili sözler. Bunların hiçbir anlamı yok, hiçbir değeri de yok. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizi evlenmemeye değil, aslında bir başka şeye dikkatlerimizi çekiyor. Eğer kadın böyle bir tercihte bulunur ve bu tercihinin altını da doldurursa mükafatı bu diyor. Dolayısıyla meseleyi bir kere doğru anlayalım. Bir şey daha var burada. Mesela onu da gözden kaçırmamamız lazım. Gerek Kur'an'daki yetimlerle alakalı olan beyanlar, gerek aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu beyanlarında yetimlerle, öksüzlerle olan beyanlar. Biliyorsunuz biz yetimi babadan mahrum olan, öksüzü anneden mahrum olan olarak anlıyoruz. Yetim ve öksüz dediğimiz zaman hem babadan hem anneden mahrum olanları kastetmiş oluyoruz. Bunlar, bu mahrumiyet iki türlüdür. Bunu gözden hiç kaçırmayalım. Maddeten mahrumiyet, bir de manen mahrumiyet. Nasıl bu? Var ama ölü gibi. Baba var ama ölü gibi. Anne var ama varlığıyla yokluğu arasında hiçbir fark yok. Buna da bu nazarla bakıyor İslam. Onun için şimdi babası varmış gibi olup da aslında babalığa İslam'ın yüklediği anlamı, değeri yerine getirmeyeni de biz İslam'ın yetimleri olarak kabul etmek durumundayız. Ve burada bu hadisle alakalı verilen mesajı bu çerçeveden de anlamak durumundayız. Kadın mesela çırpınıyor, çoluk çocuğu için beyefendinin hiç umurunda yok. Ölü. O da aslında yetim ve orada verilen müjde, burada hadiste Allah Resulü'nün verdiği müjdeyi biraz bu çerçeveden de anlamakta fayda var. Neyse, girersek hadislere çok şey söyleriz. Konumuza doğru gidelim. Üç tane mesajı ben şimdi de hızlıdan veriyorum size. Birinci hadisin mesajı şu: bakmakla yükümlü olduğu insanlara bile selim bir niyet ile ihsanda bulunanlar adeti ibadete çevirerek hayırlara mazhar olurlar. Bir kere bunu anlayalım. Bakmakla yükümlü olduğu insanlara bile selim bir niyet ile ihsanda bulunanlar adeti ibadete çevirerek hayırlara mazhar olurlar. Bu önemli bir mesaj. Bu mesajın üzerinde sizi biraz durmaya, tefekkür etmeye çağırırım. İnşallah ders notlarınızı okurken biraz bu mesajın altını doldurun siz. İkincisi, anne ve babalarına her türlü imtihan ve ağırlıklarına rağmen ihsanda bulunanlar cennetin en güzel kapılarından girme şerefini elde ederler. Allah Resulü'nün verdiği müjde o. Anne ve babayla ilgili de geçen dersler işledi konuları. Benim şu anda iki tane kanadım kırık, ikisinden de mahrumum. Özellikle genç kardeşlerime söylüyorum. Kırılmadan kanatlarınız ne olur kıymet bilin. Her türlü imtihanına ve ağırlığına rağmen. Allah Resulü'nün dikkatlerimizi çekmesi de biraz bundan zaten. Üçüncü mesaj da şu: çocukları için fedakarlık yapan anne ve babalar, biz hadisten ikisini de anlamak durumundayız, cennetin en güzel mükafatı olan Resulullah'a yakın olma ikramını kazanırlar. Bir daha okuyayım bunu. Çocukları için fedakarlık yapan anne ve babalar cennetin en güzel mükafatı olan Resulullah'a yakın olma ikramını kazanırlar. Allah bu mesajları anlayanlardan eylesin bizleri. Şimdi benim güzel kardeşlerim, eş dedik, baba dedik, anne dedik, sıra çocukta. Bekar adamlara bunları anlatmanın caiz olmadığını bilmekle beraber anlatıyorum. Şunu da söyleyeyim. Şimdi diyecek ki kardeşlerim, ya biz daha evli değiliz. Hoca geldirdi, getirdi meseleyi, çocuğa yasladı. Olacak bu, ama ben size hemen arada bir şey söyleyeyim. Çocuk meselesinin evlilikle falan alakası yok. Bugün hepiniz ümmetin evlatlarına annelik ve babalık yapacak konumdasınız. Dünyanın bütün çocukları, bu bütünün içerisine hepsi giriyor. Hepsinin niye girdiğini de birazdan söyleyeceğim zaten size. Sizin bizim çocuklarımız. Doğu Türkistan'da şu anda zulüm altında olanlar da öyle.

İdlib'de, Halep'te, Humus'ta, Suriye'nin başka yerlerinde olanlar da öyle. Bu memleketin cezaevlerinde olan çocuklar da öyle. Köprülerin altında kalan, bağımlılık adına, uyuşturucu adına farklı girdaplara düşen çocuklar da öyle. İmansızlık noktasında kıvranan çocuklar da öyle ve ila ahir hepsi de öyle. Hepsi bizim çocuklarımız. Onun için bunun evlilikle falan alakası yok. Biz çocuk meselesini konuştuğumuzda bu ümmetin bir ferdi olarak kendimize ait de bir sorumluluğu konuşmuş oluyoruz. Ha, Allah daha sonradan ikram eder, evlenirsiniz, çoluk çocuk sahibi olursunuz. O zaten ayrı bir bahistir. Biraz biz onlara da değinmiş olacağız ama meseleyi biz çocuk noktasında açtığımızda daha geniş bir yelpaze ile meseleye bakmak durumundayız ki ümmetin içerisindeki bu sorumluluğumuzu çok iyi anlamış olalım. Geniş bir ders bu ders. O kadar geniş bir konu var ki bu konu üzerinde konuşulması gerekenler. Epey zorlandım ders notlarını toplarken. İnşallah zamanın kifayet ettiği oranda da size bazı mesajları bu çerçeveden vermek istiyorum. İlk olarak açacağım bahis şu. Bir soralım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o nebevi mirasına. Çocuk deyince biz ne anlamalıyız? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok güzel bu noktada beyanları var. Bir de biliyorsunuz nebevi miras dediğimizde en temel kaynak Kur'an'dır. Kur'an da bu konuda bize bir şeyler söylüyor. O söylenenleri de zaten en güzel bir biçimde Efendimiz bize izah ediyor. 10 tane madde yazdıracağım size. Çocuk deyince ne anlamamız gerektiği konusunda. Birincisi çocuk ailenin, evin meyvesidir. Bizatihi meyve diye nitelendiren de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisidir. Tirmizi'nin Cenaiz babının 36 numaralı hadisinde evladını geri alan, yani önce veren Cenab-ı Hak bahşetmiş, sonra bir hastalıkla ya da bir hadiseyle geri aldığında o kul sabrettiğinde kazanacağı mükafatı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beyan ederken bu ifadeyi kullanıyor. Bu bir kutsi hadis. Rabbimiz diyor ki kulumdan gönlünün meyvesini geri mi aldınız? Melekler de diyor ki evet. Peki kulum ne yaptı? Sabretti. O zaman o sabrın karşılığında ona cennette bir hamd evi, bir hamd köşkü müjdeleyin diyor Cenab-ı Hak. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize böyle beyan ediyor. Dolayısıyla biz çocuk deyince nebevi mirastan alabileceğimiz en önemli mesaj bir kere bu. Çocuk evin, ailenin meyvesi. İkincisi çocuk çok büyük bir imtihan. Bir kere bunu bilelim. Nebevi mirasta bunu bize söylüyor. Varlığıyla da imtihan, yokluğuyla da imtihan. Biz bu imtihanları üç şekilde de anlamamız lazım. Verir imtihan, vermez imtihan, verdiğini alır yine imtihan. Üçü de imtihan. Bazen varlığıyla imtihan eder bizi, bazen yokluğuyla. Etrafınızda muhakkak vardır. Şu anda 20 senedir, 30 senedir, 40 senedir evli olmasına rağmen halen bu noktada bir imtihan yaşıyor. Yokluğuyla o imtihanın ızdırabını çekiyor. Bazen de var, 2 tane var, 3 tane var, 5 tane var belki. O varlığıyla imtihan yaşıyor. O yaşadığı imtihanların altında ezilen bazı anne ve babalar olmasaydı da diyorlar. Dememeleri lazım. Ama o imtihanın şiddeti o kadar artıyor ve farklı bir noktaya geliyor ki bazen böyle bir söz söyleme durumunda kalıyorlar. Hatırlar mısınız? Derslerde çokça kullandığımız bir hakikat var. Bir beyan aslında, nebevi bir beyan. Onun üzerinden söylediğimiz bir cümle var. İmtihanların en şiddetlisine peygamberler maruz kalırlar. Sonra da Allah'a yakınlık derecelerine göre diğer insanlar. Peygamberlerin imtihanlarının çok şiddetli olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Bunu biz Kur'an'dan da okuyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarından da. Nedir peygamberlerin en şiddetli imtihanları? Mesela kavimlerinin onlara söyledikleri işkenceler, alaya almalar, şantajlar, tehditler, hileler, şunlar bunlar. Bunlar var, imtihanları yaşıyorlar. Ama şöyle dönün bakın.
Hazreti

Adem'den itibaren Hazreti Nuh'da, Hazreti Yakup'ta, Hazreti İbrahim'de hepsinin en fazla inlediği imtihan çocuk imtihanı olmuştur. İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanlarını okuyun. Bu sözlerin ne anlama geldiğini göreceksiniz. Nuh Aleyhisselam'ı işliyoruz biliyorsunuz şimdi Siret-i Enbiya derslerinde. Önümüzdeki haftaki ders tamamen bu konuyla alakadar olan mesajları bize verecek. Karşısına bir evlat var Nuh Aleyhisselam'ın, inkarcı bir kadın var, ihanet üzere olan bir kadın var ve o kadından olan bir evladı var. Onların ikisiyle yaşadığı imtihanları okuyoruz. En ağır imtihanı da oğluyla beraber yaşıyor Hazreti Nuh. Dolayısıyla varlığıyla imtihan olma meselesini görüyoruz zaten. Yokluğuyla imtihan meselesinde çok örnekler var Kur'an'da peygamberler üzerinde. Zekeriya Aleyhisselam'ın hayatının son demlerindeki o ızdırabına şahit oluyoruz. O yokluğun ne kadar ağır bir imtihan olduğunu onun diliyle, onun lisanıyla öğreniyoruz ki sonra Allah ona Yahya'yı bahşediyor biliyorsunuz Aleyhisselam. Dolayısıyla varlığıyla, yokluğuyla, vermesiyle, vermemesiyle, verdiğini almasıyla. Allah Resulü de biliyorsunuz bunu yaşadı. Cenab-ı Hak ona verdi çocuklar, kızlar verdi, erkekler verdi. Verdiği üç oğlanı da hayattayken daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi elleriyle toprağa gömdü. Dört tane kızından da üç tanesini Efendimiz toprağa gömdü. Bir baba için imtihanların en ağırını aleyhissalatü vesselam Efendimiz yaşamış oldu. Ama biz Kur'an'dan bir hakikati öğreniyoruz. Çocuk, mal, fitne. Ne demek bu fitne? Bu fitne kavramı bizim için büyük bir fitne, size onu söyleyeyim. Yani bu fitne kavramının altını doldurmadığımız için bazen başımıza iş açıyor bu fitne kavramı. Fitne burada imtihan demek. Arapçada lafz-ı müşterek diye bir şey var. Lafz-ı müştereğin Türkçe karşılığı çok anlamlı. Yani lafızlar aynı, anlamlar farklı olan kelimelere deniyor. Fitne de lafz-ı müşterek olarak Kur'an'da kullanılan bir kavramdır. Özellikle Tegabun suresinin 14. ayetinde ve buna benzer ayetlerde evladın fitne olması, evladın imtihan aracı olmasıdır. İmtihandır evlat. Çok büyük bir imtihandır. O imtihanın ne boyutlarda olduğuna ait de bazı şeyleri okuyoruz zaten. Üçüncüsü, çocuk ilahi bir emanettir. Emanet. Önemli bir kavram İslam'da, birçok şey için kullanılıyor, çocuk için de kullanılıyor. Biz emanet olarak anladığımızda sahip değil şahitsin, malik değil emanetçisin mesajını anlamak durumundayız. O zaman çocuklarımız bizim robotlarımız değil. Ben çocuklarımı ideallerime kurban etme gibi bir yanlışa girmem emanet olarak anlarsam. İyi yetiştirmek isterim. Benim gönlümün arzu ettiği bir yerlere gelmesini isterim ama onlar şahsiyet sahibi insanlar. Şahsiyetlerini körelterek çocuk falan yetiştiremeyiz. Onun için bazen çocuğu böyle sadece bir teyp kasetine, bir CD'ye dönüştürenler yükle yükle yükle yükle bilgi ama çocuğa şahsiyet verme noktasındaki aziyet yaşandığı zaman çatlıyor ve bazı şeyler yerli yerine oturmuyor. Bu emanet kavramını biraz da bunun üzerinden anlamamız lazım. Ama bunun üzerine bir şey daha söylememiz lazım. Bir şey dedim başta, şimdi onun altını dolduruyorum. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz önemli bir hadisinde? Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. İslam fıtratı üzerine doğan her çocuk emanettir bize. Bu çocukların coğrafyalarının, babalarının, annelerinin, din mensubiyetlerinin, dillerinin, renklerinin farklı olması hükmü değiştirmez. Dünyanın neresinde olursa olsun doğan her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra annesi ve babası onu Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır. Ama İslam fıtratı üzerine doğması dünyanın bütün çocuklarını sizin için emanet çocuklar olarak bir noktaya getiriyor. Ve sizin o emanet çocuklara karşı sorumluluğunuzu elbette karşınıza getiriyor. Sadece emanet diyerek işin içinden çıkamıyoruz. O emanet arkasından da bize bir sorumluluk yüklüyor. Meseleyi anlayabilmeniz için bir hadis nakledeceğim size, bir olay. Efset İbni Seri isimli sahabi Efendimiz bize naklediyor. Radıyallahu anh, şair bir sahabidir.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiği zaman ya Resulallah güzel övgüler aşkına der, öyle sözüne başlar. Ve insanlar bilir ki o sözü duyar duymaz bu Esved'in sözüdür. Arkasından da güzel sözleri gelecek zaten. O bize naklediyor. Herhalde Huneyn'in arkasındaki bir hadise, sahabe bir seriye sırasında nasıl oluyorsa bir kargaşa yaşanıyor. O kargaşa içerisinde 5-6 tane çocuk öldürülüyor. Olay Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme intikal edince Efendimiz defaatle siz çocukları mı öldürdünüz? Siz çocukları mı öldürdünüz diyor. Defaatle. Dayanamıyor sahabeden birisi. Ya Resulallah diyor, ya bizi bu kadar kınadın ama onlar müşriklerin çocuklarıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha da gadaplanıyor. Siz neydiniz diyor peki? Siz de dün müşriklerin çocuklarıydınız. Bugün İslam'ın en hayırlıları olanlar dün müşriklerin çocuklarıydı. Siz bu manada bazı şeyleri gözetmezseniz nasıl kalkıp emanet meselesini anlayacaksınız? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabe dediğimiz o güzide neslin kodlarını düzeltiyor. Kodlarını şu anda bizim kodlarımızla karışmış. Bilgisayarın belleği nasıl karışmışsa bizim zihinlerimizde, duygularımızda, düşüncelerimizde modern cahiliyeden, farklı izimlerden, İslam'ı yanlış anlamaktan kaynaklanan bazı şeylerden, gelenekten, görenekten, ideolojilerin etkisinden böyle bir şeye dönmüş, bir kargaşaya dönmüş. Yeniden bizim de o kodlarımızı düzeltmemiz gerekiyor. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz düzeltiyor. İslam'ın çocukları diyor onlar. Ne suçları vardı onların? Onlara siz el süremezsiniz. Onları gözetmek zorundasınız. Onlar emanet, o emanetlere sahip çıkmak zorundasınız. Dolayısıyla biz emanet dediğimiz zaman onun altına birçok şeyi eklemek durumundayız. Dördüncüsü, çocuk büyük bir nimettir. El Vehhab olan Allah'ın bahşişidir çocuk. Onun için her doğan çocuğa biz ne deriz? Mevhub deriz. Mevhub ne demek? Vehhab olan Allah'ın bahşettiği, nimet olarak bize verdiği büyük bir mükafat. Böyle anladığımız zaman nimet mi? Her nimetin külfeti var. Her nimet. Var ki yükü var. Olmasaydı yükü olmayacaktı. Olmasaydı olmamasının yükü olacaktı. Ama varsa eğer yükü var, her nimet külfetiyle gelirse çocuk da külfetiyle gelir. Beşincisi, çocuk müminse salih amel, münkir ise fasit ameldir. Kur'an diyor bunu bize. Müminse salih amel, münkir ise fasit ameldir. Nerede diyor Kur'an bunu? Nuh aleyhisselam'da diyor. Haftaya işleyeceğiz o ayetleri. Kale ya Nuhu innehu leyse min ehlik innehu amelun gayri salih. O senin ehlinden değil ey Nuh. Ve o fasit olan, salih olmayan bir ameldir. Kimin için diyor bunu? Kenan için diyor. Demek ki çocuk iman ehliyse, imanın hakikatlerini anlamış, onun gereğini yerine getiriyorsa salih amel. Ama münkirse, inkarcıysa o ne yazık ki fasit bir ameldir. Salih olmayan bir ameldir. Altıncısı, Allah Resulü'nün beyanlarından çıkarıyoruz bunu. Çocuk müminin kapanmayan amel defteridir. Hadisi hepiniz hatırlamış olmanız lazım. Ademoğlu ölür, defterleri kapanır. Şu üçü müstesnadır sallallahu aleyhi ve sellem. Geride sadaka-i cariye bırakan, hayır kazandıran artık neyse onlar, köprü, eser, cami neyse, hayırlı bir evlat bırakan ve geride insanların faydalandığı ilim bırakan. Üç zümrenin amel defteri kapanmıyor. Yedincisi, çocuk insanın varisi, soyunun devamıdır. Veraset çocukla devam eder. Onun için birçok peygamber soyunun devam etmesini, ebter olarak kalmamasını Rablerinden istemişlerdir. Kimileri mazhar olmuş, kimileri olmamıştır. Ama biz onların beyanlarından öğreniyoruz ki çocuk insanın varisidir. Sekizincisi, yine Kur'an'ı bir ifade, çocuk müminin göz aydınlığıdır.
O göz aydınlığı, kurretu ayn,

0: Öyle bir kavram ki Kur'an'da üzerinde saatlerce konuşmamız lazım. Ama siz en azından o geçen ayetleri bir okumanız lazım. Hepimizin bildiği o ayeti tekrar ederim. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ Muhteşem bir duadır Kur'an'da ve bize çok önemli mesajlar verir bu dua. Bu duanın yanında da bize verdiği o bilinç ayrıca üzerinde durulması gereken bir bilinç. Onlar derler ki ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yani muttakilere imamlar eyle. Allah sizi de nesillerimizi de böyle eylesin.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Bu kurratu ayn dedim, detaylara girmeyeceğim ama söylemesem içimde kalacak. Şöyle bir şey söyleyeyim, hemen aklınızda yer edinsin. Şu anda bakın görüyoruz. Gözümüz var, görüyoruz. Gözümüz var ama ışıklar sönse, kapkaranlık olsa göz hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü gözün işlevini görebilmesi için ışığa ihtiyaç var. Nesil böyledir işte, evlat böyledir. İnsanın gözünün ışığıdır. Olursa eğer insan görüyor, olursa eğer onunla bazı şeyleri alıyor. Aslında yaptığımız dua şu: Allah'ım sen çocuklarımızı görebilmemiz için, yani ferasetimizin, basiretimizin artması için vesileler kıl demektir. Sadece bu değil tabii, bir tanesini söylüyorum. Dediğim gibi ayetlere ne olur bakın. Asiye anamızın dilinden de Kasas suresinin 9. ayetinde aynı ifadeyi okursunuz Kur'an'da. Onları bir okuyun siz. Dokuzuncusu, çocuk ebeveyninin cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir. Peygamberimizin beyanlarından öğreniyoruz. Çocuk ebeveyninin cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir. Gireceğiz inşallah cennete hep beraber. Sakın ümitsiz olmayın. Dağlar kadar ümidiniz olsun. Dağlar kadar günahınız olsa bile dağlar kadar ümidiniz olsun. Allah bizi koymaz ya cehenneme. Allah bizi cennete koyar. Öyle hüsnü zan edin ve altını doldurun inşallah. Girdik cennete, bir müddet sonra derecelerimiz yükselecek orada. Bazılarımız taç giyecek böyle. Alınları parlayacak bir hale gelecek. Bazılarımıza başka başka mükafatlar verilecek. Bazılarımızın minberleri olacak, kürsüleri olacak ve başkaları imrenecek o minberlere. Bu bizim sonradan elde edeceğimiz, yani cennete girdikten sonra elde edeceğimiz o mükafatların büyük bir kısmı salih ve sadık evlatlardan bize gelecek. Eğer biz de anne ve babalarımıza karşı öyleysek, biz de inşallah onların bu manada mertebelerini yükseltmiş olacağız. Onuncusu da şu, en zorunu en sona koydum ben. Çocuk en önemli muallimlerden biridir. Anne ve baba çocuğu yetiştirdiğini zanneder. Aslında çocuk anne ve babayı yetiştirir. Çocuk mesela seni bir sabır muallimi ve muallimesi eder. Böyle seni çatlatır, patlatır. Dişini sıkarsın, sabredersin. Başkasına yapamadığını çocuklarının üzerinden yaparsın ve öğrenirsin. Eğer gerçekten bunu anlarsan. Onlara iyi örnek olma adına yaptığın gayret de seni, bak, onların seni sana muallim olmasına dönüşür. İşin birçok boyutu var. Boyutlarından bir tanesi de şu. Mesela diyelim ki çoluk çocuk olmasa insanın dünyayla irtibatı biraz daha hafif olur. Çocukların sorumluluğu bize yüklenince daha fazla çalışıyoruz, daha fazla gayret ediyoruz, daha fazla bir şeyler yapıyoruz. Yine muallim oluyorlar. Dolayısıyla çocukların muallim olması bize birçok şeyleri öğretmesinin birçok farklı alandan bize intikal eden mesajları var. 10 tane mesajı size verdim. Böylelikle yarım saatimde gitti. Şimdi gelelim asıl konumuza. En ideal çocuk dediğim zaman, en ideal örnek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya, mecburen bu dersin 3 tane konusu olmalı ki biz meseleyi anlayabilelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir çocuktu? Hazreti Peygamber çocuklarını nasıl yetiştirdi? Hazreti Peygamber'den öğrendikleri üzere sahabe bu sahada neler yaptı ve biz sahabeden ne gibi mesajlar alabiliriz? 3 tane baba soru ki her biri bize bir sürü zaman gerektirtecek. Biz biraz hızlı geçeceğiz. Birincisinden bir başlayalım. Hazreti Peygamber nasıl bir çocuktu? Hepiniz siyerden biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir çocuğun elde edebileceği

ki elde etmesi gereken birçok şeyden mahrum olarak doğdu ve mahrum olarak büyüdü. Biliyorsunuz fıkıh çocuğa ne yaş grubunda çocuk diyor? 0'dan 15'e kadar. Biz o alana çocuk diyoruz. Resulullah'ın çocukluğunu da o 15 yıllık ilk dönemle alakadar olan meseleler üzerinden anlamak durumundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda baba yok. Annesi 6 yaşında vefat ediyor. Dedeye varıyor, dede 8 yaşında vefat ediyor. Fakir, kimsesiz, yetim bir biçimde büyümek zorunda kalıyor. Elindeki birçok imkanı o gün Mekke'nin şartlarında, Mekke toplumunda elde etmiş, çocuktan mahrum olarak elde ediyor ve böyle bir çocukluğu var. Ama onu Allah gözetimi altına aldığı için o meşhur hadisi hatırlayın. Edde beni Rabbi fe ehsene tedibi. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi ne güzel kıldı. O hadisin de bir gereği olarak Allah o peygamberini, Hatemen Nebiyyin olan o iki cihan serverini doğumundan itibaren bambaşka bir şeyle yetiştiriyor aslında. Bakın, dezavantaj aslında yetimlik. Yetim kardeşlerimiz muhakkak içimizde vardır. Öksüz olanlar da vardır. İnsan anneden ve babadan, ikisinden ya da ikisinden birinden mahrum olduğunda biraz alıngan olur. Biraz daha böyle nazlı olur. Ne olur yetimler kusuruma bakmasın. Ellerinden öperim onların ama tespit etmek için bunu söylemem gerekir. Kaprisli olur. Biraz daha farklı hayatları vardır. Çünkü onlar bazı şeyleri tatmadıkları için ister istemez belli şeyler hayatlarında yoktur. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunlardan mahrumdu. Bütün bu mahrumiyetleri büyük bir nimete dönüştürdü. Yani dezavantajı Efendimiz avantaja dönüştürdü. Nasıl? Mesela 20-25 yaşında bir gencin elde edebileceği bir tecrübeyi aleyhissalatü vesselam Efendimiz 10 yaşına kadar elde etti. Efendimizin hayatında 8 yaşına kadar 5 tane ev var. Amine'nin evi, süt annesi Halime'nin evi, babasının dayılarının evi Medine Yesrib, dedesi Abdülmuttalib'in evi, amcası Ebu Talib'in evi. 5 tane evde yaşamak durumunda kalıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bunların hepsi 8 yaşına kadar. 8'den sonra işte biliyorsunuz amca Ebu Talib'in evine geliyor. Oradan da evlenene kadar zaten bir hayatı devam ediyor. Şimdi bakıyoruz Efendimizin o çocukluk dönemindeki farklı aile yapıları ile farklı insanlarla bir arada yaşayarak inanılmaz bir iletişim öğreniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her gittiği evde çocuklar var. O çocukların anne ve babaları var. Efendimiz orada kalıyor. Onlarla münasebetleri oluyor. Ve o kalbindeki kırıklık, o mahzuniyet, o öyle insanların içerisinden çekilme, tecrit olma gibi bir hal Efendimiz'de olmuyor. O yetimliğin dezavantajını sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz avantaja çeviriyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşında kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Yaşı 50 olduğunda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şey söyleyecek. Devenin üstünde olsanız, elinizden kamçınız düşse, yanı başında bir adam olsa bana o kamçımı ver deme. Çöktür deveni, düşen kamçını kendin al. Bunu söylüyor. Şimdi Resulullah'ın şöyle bir özelliği var. 10 yapar, bir söyler. Allah Resulü budur zaten. Azamet en üst düzeyde ruhsatları söyler, en azını söyler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asla asla asla yapmadığı bir şeyi söylemez. Böyle bir şey yok. Neyi söylemişse kendi dünyasında, hayatında karşılığı var. İnsanlara diyecek ki el açmayın. Birileri kalksa dese ki tamam şimdi tuzun kuru haşa geldin 40-50 yaşına tabii ki söylüyorsun. Senin çocukluğunu da biliyoruz biz. Çocukluğunu da biliyoruz evet, çocukluğunda da el açmıyor. 8 yaşında bir çocuk görüyoruz amcasının karşısında. Amca diyor ben çobanlık yapmak istiyorum. Ben aileye katkı sağlamak istiyorum. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin çobanlığı 8 yaşında başlıyor.
15 yaşına kadar devam eden

deneme bambaşka şeyler kazandıracak. Böyle dağılan bir şekliyle sıkıntıya uğrayan bir şeyi toplamak ne kadar zorsa, aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha çocuklukta bunu yaşıyor. O saydığım beş tane ev var ya, o beş tane evde Efendimiz üç tane kültür öğreniyor. Mekke'de cahiliye kültürünü, Yesrib'de Medine şehir kültürünü, süt annesi Halime'nin yanında Badiye'de çöl kültürünü. Sonra Efendimiz bunların bilgilerini verecek bize. Mesela aklınıza şöyle bir şey gelebilir ya, 5-6 yaşındaki bir çocuktan ne olabilir? Ya biz okuyoruz Efendimizin 5-6 yaşındaki hadiselerini okuyoruz. Kendisinin naklettiğini okuyoruz. 50 küsür yaşlarında mesela Efendimiz Medine'de bir gün konuşurken, şurada bir göl vardı ya, ben bu gölde Enise isimli bir kızla yüzmeyi öğrenmiştim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yıllar sonra bunu söylüyor Efendimiz. Şurada bir ağacın altında oynamıştım, şurada şunu yapmıştım deyip o günlerini anlatıyor bize. Oradan aldıkları Efendimizin şahsiyetini oluşturuyor. Dolayısıyla çocukluğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir çocuktu diye baktığınızda, yaş 15, Ficar Harbi'nde, aynı yıl Ficar'ın harbinin arkasındaki sulha katılıyor. Hem savaşı hem sulhu öğreniyor. O savaştan da o sulhtan da tecrübeler elde ediyor. Evet, onu yetiştiren Allah'tır ama Allah sebepler dairesinde bazı şeyleri ortaya koyar. Sebepler dairesinde sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadıklarını, gördüklerini gördüğümüzde ideal bir çocuk olarak nasıl biri olduğunu çok iyi görüyoruz. Şimdi bakın, biraz sonra size Allah Resulü'nün yetiştirdiği çocuklara baktığımızda, bugün böyle en üst düzey, işte bu noktada ilmi anlamda, bilimsel anlamda, pedagojik anlamda izahlar yapan, teoriler oluşturan, bilgiler sunan insanların yeni yeni tespit edip bize sunduğu bazı şeyleri 14 asır önce sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok böyle sade cümlelerle ama hayatın içerisinden karşılıklarla takdim etmesini gördüğünüzde, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları nereden öğrendi? Bunları nasıl zihninde tuttu, nasıl yansıttı diye sorduğunuzda, sizin ulaşacağınız noktadır burası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları alıyor, kendi üzerinde hayatında bir şekliyle bunu temsil ediyor. Sonraki süreçte de kendi elinin altındaki insanlara da bunu yansıtmış oluyor. Bu faslı bu kadarla iktifa edelim. İkincisine gelelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarını nasıl yetiştirdi? Şöyle bir soru sormak istiyorum. Çocuk eğitimi, terbiyesi ne zaman başlar? Bilenler hemen atılacak ortaya, hamilelikte diyecekler. Ben de diyeceğim ki yanlış efendim, yanlış. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin çocuk eğitimiyle alakadar olarak söylediklerini şöyle bir yere yazıyoruz. Bir de bakıyoruz ki hadis külliyatı içerisinde çocuk eğitimiyle alakalı söylediği sözler genel eğitimin içerisinde çok az bir yerde duruyor. Bakın, söylediğim iyice anlaşılsın ki zihinler yanlış yerlere kaymasın. Mesela diyelim ki, iyice bir somutlaştırayım. Eğitim dediğimiz alan genişçe bir alan işte. O alanla alakalı Aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği hadislerin toplamı 2000 tane olsun. Takribi bir rakam veriyorum size ama inanın ki bunun üzerinde 2000 rakam olsun. 2000 tane rivayet doğrudan eğitimle, terbiye ile alakalı. Bunun ne kadarı çocuk eğitimiyle alakalı diye soruyoruz. 2000'in içerisinde 50'dir. Az. Çok az değil ama diğerleriyle mukayese edildiği zaman az. Niye az diye sorduğunuzda cevap geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çocukları değil, büyükleri eğitiyor ve işi bitiriyor. Biz büyükleri eğitmediğimiz için çocuk eğitiminde başarısızız. Zannediyoruz ki çocukları eğiterek bu iş olacak. Ya sen kendin eğitilmemişsin. Sen daha kendin büyümemişsin. Neyle sen uğraşacaksın? Terbiye olmadan terbiye etmek var mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce yetişkinleri terbiye ediyor. Hal böyle olunca o hadis külliyatı içerisinde
eğitimle alakalar olan

kesimde, o kısımda yetişkinlerin eğitimiyle olan kısmın fazla olması bundan kaynaklanıyor. Bu nasıl bir önemli bir mesaj veriyor biliyor musunuz bize? Bütün peygamberler, sadece Efendimiz değil, bütün peygamberler zor ama doğru olanla başladılar. Zor ama doğru olanla. Nasıl? Yetişkinleri eğittiler. Mesela hiçbir peygamberde göremezsiniz, Resulullah'ta da bu yok. Ben şöyle alayım Ali gibi cins kafaları, 20-25 tane Mekke'nin, Medine'nin en zeki çocuklarını yetiştireyim. Tamam, sonra da ümmeti onlar fethetsin. O 25 tane zaten yetiştikleri zaman her birisi işte bugün Selahaddin olacak, dünyayı da fethedecekler. Yok, böyle bir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmadı. Darul Erkam mesela bir çocuk kreşi değildi. Çocuklarla alakadar bir şey değildi. Çocuklar da vardı ama özel olarak çocuklar için değildi. Buradan önemli bir şeyi yakalamamız lazım. Eğer anne ve baba olarak biz adam olmazsak vallahi adam yetiştirmemiz hayal. Bilelim ya, kendi kendimizi kandırmanın bir anlamı yok. Çünkü çocuklarımız bizim gölgelerimiz. Biz onların asıllarıyız. Onlar bizim gölgelerimiz. Ne diyordu İmam Gazali rahmetullahi aleyh? Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Eğer eğriysek biz, doğru bir gölge beklemeyelim. Boşuna kendi kendimizi kandırmayalım. Bizim şu andaki arızamızın, problemimizin nereden kaynaklandığı belli. O kaynaklanan problemi anladığımız zaman aslında peygamberlerin neden zor olana ama en önemli olan alan olarak bu alana yöneldiklerini, meseleyi önce yetişkinlerin eğitimiyle başlattıklarını anlamış oluyoruz. Önce numune bir topluluk oluşturuyor, sonra o numune topluluğun elleriyle toplumu yetiştiriyor. O numune topluluğun içerisinde genç var, yaşlı var, kadın var, erkek var, çocuk var, delikanlı var. Toplumun her kesimi var. İşçi var, amir var, çalışan var, çalışmayan var. Aklınıza gelen köle var, mevali var, böyle itibar gören insanlar var. Yani bir kesime kısıtlandırarak Allah Resulü mesajı bir yere sıkıştırıp bırakmıyor. Madem mesele toplumsal değişim ve dönüşüm meselesidir, toplumsal değişim ve dönüşüm toplumun tamamını kuşatacağı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapıyor. Bir kere bunu öğrenelim. Ama gelelim, evet, Efendimiz de aynen bugün bazılarının dediğini diyor. Çocuk eğitimi, terbiyesi annenin daha karnındayken başlar. Bizim selefi salihin dediğimiz, yani peygamber mirasıyla konuşan alimlerimiz, bizim üstatlarımız, başlarımızın tacı olan o ilim semamızın yıldızları, hamile olan hanımlara beş şey öneriyor. Bunları da Efendimiz'den alarak bize intikal ettiriyorlar. Farzların ikamesi, nafilelerin ihyası, azaların muhafazası, ruhun imarı, duyguların ıslahı. Şimdi böyle şeyleri ben bazen takdim edince arkadaşlar hemen bana mesaj yazıyorlar. Hocam, bunun kaynağı ne? Bunun kaynağı benim. Bunun kaynağı yok. Ben bunları çıkarıyorum. Yani bunların asılları var bir yerlerde. Ben böyle kısaltıyorum ki ifadesi kolay olsun. Yoksa her birinin altını doldurabileceğimiz kaynağımız var. Farzların ikamesi, nafilelerin ihyası, azaların muhafazası, ruhun imarı, duyguların ıslahı. Çok şey söylenir ama konumuz geniş olduğu için az geçeceğim. Mesela hamilelik devresinde hanımların farzların ikamesine daha fazla önem vermesi gerekir. Nafileleri arttırmaları, sadece nafile biliyorsunuz namaz değil, başka nafileler de, infak da o nafilenin içerisine girer, sağlığına zarar vermeyecek şekilde ise oruç da onun içerisine girer, başka nafileler de girer. Azaların muhafazası, aza ney? Dil, göz, kulak, el, aklınıza gelen her şey. Hamilesiniz, oturuyorsunuz akşama kadar dedikodu ediyorsunuz. Ah, sana o üçüncüsünde mesaj var. Çünkü çocuk duyuyor, duyuyor. Onların hepsini alıyor. Senin bütün ruhsal halin o çocuğa intikal ediyor. Dolayısıyla burada bazı şeylerin ihmal edilmemesi adına ciddi ciddi uyarılar var. Ruhun imarı neyle olur ruhun imarı? Kur'an'la olur. Ruhun imarı neyle olur? Sohbetle olur.
Ruhun imarı neyle olur? Salihlerin anıldığı meclislere dahil olmakla olur. Her zaman buna ihtiyacımız var. O gün iki can taşıyor bir hanım. O zaman iki can taşıyorsa iki canın karşılayabileceği kadar olmalı. Olmalı ki o ruh imar olmuş olsun. Duyguların ıslahı da çok önemli bir alan. Bunları bize selefi salihin dediğimiz o alimlerimiz bize tavsiye ediyorlar. Çocuk doğdu. Nur topu gibi Allah size bir kız bir erkek artık ikisinden biri nasip etti. Bir ebeveynin doğar doğmaz çocuğuna karşı vazifeleri neler? Onlar da beş tane. Tahnik, ezan ve kamet, isimlendirme, akika, salihlerden dua. Beşinin de kaynağı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tahnik dediğim şey biliyorsunuz. Çocuğun ağzına hurma ya da tatlı cinsinden bir şey sürüp sözüne, duasına, nefesine itibar ettiğiniz bir büyükten bunu yaptırıp bir dua niyetiyle bu manada bazı şeylerden nasiplenmek. Tahnik bu. Ezan ve kamet, İslam'ın iki şiarı, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet. Bunların söylenerek çocuğun ilk duymasını sağlayacağınız şeyin ezanı Muhammed'i ve o ezandaki tevhid çağrısıdır aslında. Onların duymasını sağlamanız. Geldik isimlendirmeye, duvara tosladığımız bir yer zaten bizim. Onu da aleyhissalatü vesselam Efendimiz koyuyor bize. Anlamı ve çağrışımı akideye asla ters olmayacak. Anlamı ve çağrışımı asla akideye ters olmayacak. Duyanların o isim üzerinden alacakları bazı mesajlar olacak. Çocuk o isimden dolayı toplum içinde rencide edilmeyecek. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir şey demedi. Hem Kur'an'da olsun hem kimsede olmasın. Vallahi böyle bir şey demedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bu. Bak Efendimiz değiştirdi bazı isimleri. Değiştirdi ama dikkat et bakalım hangi isimleri değiştirdi. Akideye tersi onu değiştirdi. Çünkü orada bir mesaj var. Adam koyuyor ismi Abdülüzza. Abdülkabe mesela. Bu isim olmaz mı? Müslümana yakışır mı bu isim? Müslüman Allah'ın kuludur. Onun için Abdullah dedi sallallahu aleyhi ve sellem ona. Ya da Abdurrahman dedi. Anlatmışımdır size başka derslerde. Bir kardeşimiz geldi benim yanıma. İnşallah duymuyordur beni. Ben çok anlattım çünkü. Belki de değiştirmiştir şimdi benden duyunca. Oğluna bir isim koymuş. Tanıştırıyor beni. Dedim ne ismi? Dedi ki Yazel. Farsça mı dedim? Hayır hocam dedi, Arapça. Hem de Kur'an'da var dedi. Allah Allah, Yazel düşünüyorum nereden geldi? Yazel Celali vel İkram'ın Yazel'ini almış. Ya böyle bir şey yok ki benim güzel kardeşlerim. Böyle bir şey yok. Yani Kur'an'da her duyduğumuz kelime. İşte mesela belki kızlarımızın içinde vardır. Kusuruma bakmasın. Aleyna ismi gibi. Ne Aleyna ne ki? Forslu bir isim tabii, yani böyle duyunca forslu var ama bir anlamı yok. Ecrin gibi, Sanem gibi, bunlar tehlikeli, anlamsız ve gerçekten de akideye de ters isimler. Bu isimlerin neler olacağı konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği ölçü belli. Bakın Efendimizin en fazla değiştirdiği kız isimlerden bir tanesidir Berre ismi. Niye değiştiriyor Efendimiz Berre ismini biliyor musunuz? Berre, nefsin teberri edilmesi, kibir var diyor Efendimiz bu isimde. Çok havalı ismi de sevmiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Teberri ediyorsun ismi, yani ben her şeyden uzağım, her şeyin üstündeyim anlamında. Hayır diyor, bu kibir barındıran bir isim. Genel anlamda da Efendimiz Berre'leri Zeynep'e çevirmiştir. Değiştirdiği isimlerin neler olduğunu hadis kitaplarından okuyoruz. Dolayısıyla bu isimlendirme önemli. Mesela geçen bu Siret-i Enbiya derslerinin başında söyledim. Son 10 yılda Türkiye'de konulan isimlerle ilgili yapılan araştırmalar da var. Bakın o 10 yıl içerisinde konulan isimlerde peygamber isimleri çok az. Niye artık Davud, Süleyman, İdris, bu isimler bize çok şey geliyor artık. Şey geliyor işte, yani ne diyorsanız deyin artık, bu şey iyi bir kelime. Ne yazık ki böyle. Böyle bir anlayıştan bizim kendimizi kurtarmamız lazım. Peygamberlerin isimleri, sahabenin isimleri,
o kadar bizim için önemli ki, bir de tabii İslam büyüklüğü.

bize yeterdi, artar bile. Mesela sahabenin bazılarında şöyle bir gelenek var. Çocuklarından bir tanesine peygamber ismi koydularsa ikincisine sahabeden bir isim koyuyorlar. Üçüncüsüne peygamberdenlerden bir isim koyuyorlar. Dördüncüsüne sahabeden bir isim koyuyorlar. Kızlar için de aynı şekilde geçerli. Tabiin de onlardan öğrendiği üzere o isimleri o şekliyle koyuyor. Çünkü netice itibariyle isim fiili bir duadır. Birine Hamza koyduğunuz zaman ne demiş oluyorsunuz? Allah'ım bizim Hamza da o Hamza gibi olsun. Asıl öyle ya, bunlar da kopya, kopya da aslına benzesin. Aslında dediğiniz o. Allah'ım ne olur ismine layık eyle. E şimdi ben duyuyorum bazen gençlerle, çocuklarla bir araya gelince öyle güzel isimlerimiz var ki Allah'a şükür, hamdolsun. Binlerce Musab'ımız var şu anda. Binlerce Zeynep'imiz, Ayşe'miz, Hatice'miz, Rümeysa'mız, binlerce ben duyuyorum. O kadar da hoşuma gidiyor ki onları duyunca, adları varsa tatları da olacak diyorum. Ad geldi, tadı da gelecek inşallah. O da bize ayrı bir ümittir zaten. Allah o ümitten de geri koymasın bizi. İsimlendirme oldu, ondan sonra Allah bize bu ikramı yaptığı imkan varsa ne olur? Akika kurbanı kesilir. Allah Resulü'nün yaptığı bu. Onun nasıl olduğunu da hadis kitaplarında okuyoruz. Ve salihlerden dua alma. Bunu hiç unutmayın. Mesela doğan bir çocuğu hemen Ensar, Medine'de daha çok oluyor biliyorsunuz. Mekke'de de oluyor ama en fazla Medine'de oluyor. Resulullah'a ulaştırıyorlar ki bir dua etsin. Ya da Ebu Bekir'e ya da Ömer'e, kimse artık. E şimdi onlar yok. Kim varsa etrafımızda salih gördüğünüz, duasına değer verdiğiniz, götürürsünüz çocuk çocuğunuzu, o insanın bir duasını alırsınız. İnşallah o duada o çocuğun geleceği açısından, istikbali açısından önemli bir yatırım olur. Çünkü salihlerin duasının Allah katında makbuliyetine inanırız. Bu işin bidayet kısmı. Şimdi gelelim asıl meseleye. Nasıl yetiştirdi sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarını? Bunun da beş tane önemli mesajı var. Muhabbet ile yoğurdu, merhamet ile kuşattı, taharet ile korudu, adalet ile sağlamlaştırdı, sorumluluk bilinci ile hayata taşıdı. Allah Resulü'nün çocuk terbiyesi hakkında yaptıklarını, söylediklerini özetledik biz. Muhabbet ile yoğurdu, merhamet ile kuşattı, taharet ile korudu, adalet ile sağlamlaştırdı, sorumluluk bilinciyle hayata taşıdı. Şimdi bunları birer birer izah edelim. Aslında hatırlayın, en ideal baba derslerinde, baba dersinde bunların bir miktarını gördük. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhabbet ile yoğurdu. Sevdi, çok sevdi. Çocuklarını sevgiye doyurdu. Aman sevmeyeyim şımarmasınlar sözü, inanın ki İslami bir söz değil. Değil ya, böyle bir şey yok. Çocuklara yüz vermeyelim, şöyle olsun böyle olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alıyor, çiçek gibi kokluyor ya, kokluyor. Böyle sarılıyor Hasan'ına, Hüseyin'ine, kendi kızlarına. Hangi baba şu anda içimizde mesela kızlarının avuçlarının içini öpüyor? Allah Resulü bunu yapıyor ya. Fatma'sını gördüğünde avuçlarının içini öpüyor. Avuçlarına alıyor elini, yanı başına oturtturuyor. Bazen yaptığı Efendimizin şudur, cübbesini çıkarıyor, sarıyor, yanı başına oturtturuyor. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Makam koltuğu. Bugünkü karşılığı o. Bir insanı cübbenizin üzerine oturtmanız o günkü karşılığı, değer verdiğinizin işaretidir. Ve Efendimiz bunu yapıyor. Kendi çocuklarının önünde ayağa kalkan bir baba sallallahu aleyhi ve sellem. Canlarımız onun ruhuna feda olsun. Muhabbet bu. Onun için sevgi verasetle öğrenilir dedi sahabe. Allah Resulü'nden öğrendikleri bir şeydi bu. Sevgiyi böyle damarlarına içselleştirdi aleyhissalatü vesselam efendim. Onları sevgi yoksunu etmedi. Hatırlayın Akra İbni Habis'e söylediğini. Çocuklarını, torunlarını Efendimiz sevince cahili liderlerden bir tanesi Akra İbni Habis. Dedi ki ya benim 10 tane çocuğum var, ben daha bir tanesini böyle sevmiş değilim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah senin kalbinden merhamet almışsa ben ne yapayım dedi. Sen ondan mahrumsun, ben ne yapayım dedi.
Dolayısıyla burada muhabbet meselesi önemli bir

mesele ve terbiyede önemli olan o. Çünkü şöyle bir kayde var benim güzel kardeşlerim. Seven sevilir ya. Seven sevilir. Siz sevmeseniz sevgi bulamazsınız. Sevdiğiniz oranda sevilirsiniz. Bu her şey için geçerli. Anne babanın evlatlarıyla olan münasebetinde de geçerli. Ne yazık ki biz mesela kendim yetiştiğim ortam, işte bizim doğu bölgesi, oralar, genel anlamda erkek çocukları böyle şeylerden mahrum yetiştiler. Biz de öyle yetiştik. Zavallı babalarımız dedelerinden, onların büyüklerinden öyle gördüler. Aman gelmesinler, aman yüzlerini öpmeyelim. Ben yıllar geçti sonra babamın yüzümü öptüğünü hatırlıyorum. Yıllar sonra. Çünkü biliyorum aslında şimdi ne olduğunu. Ama bunun yanlış olduğunu da biliyorum. Asla bu doğru bir şey değil. Bizim için ölçü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ölçüsü de budur. Çocuklarını sevgiye doyurmuştur, doyurmuştur. En üst düzeyde bunu vermiştir. Eğer biz bugün çocuk terbiyesi meselesini konuşacaksak önemli bir bahis bu. İkincisi merhametle kuşattı. Merhametin olduğu yerde menfaat yok. Eğer bir baba anne çocuğum şurayı okusun bitirsin de bir hava atayım diye diliyle söylemeyip içinden bile geçiriyorsa bunu, orada merhamet yok. Aman oğlum, aman kızım, şöyle yapma, beni mahcup etme, beni rezil etme, beni şöyle yapma, beni böyle yapma. Bu sözlerin hepsinin altında menfaat var. Çocuk niye beni rezil etsin, niye beni şöyle yapsın? Ben ona bunu söylediğim zaman merhamet yok orada, menfaat var. Aman oğlum, aman kızım, bak böyle yapma, mahcup olursun dediğim zaman merhamet var. Onu öne verdiğim zaman, onun şahsiyetini korumayı öne verdiğim zaman alacağım belli zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de merhameti en üst düzeyde, zaten alemlere rahmet, kim nasiplenmedi ki o merhametten? Kafiri bile nasiplendi, münafığı bile nasiplendi, evinin içindeki çocukları, hanımları da daha fazla nasiplendi. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz merhametle kuşattı. Üçüncüsü taharet ile korudu. Taharet bu dinin en temel meselesi. Aktardığımı hatırlıyorum sanki geçen derste. Şah Veliyullah Eddehlevi eddinu tahare diyor. Din taharettir. Ama bizdeki taharet lavaboya sıkışan bir taharet değil sadece. O işin bir boyutu. Taharetin üç tane boyutu var aslında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz üzere. O üç tane boyut şu: Efendimiz aklın, zihnin, düşüncelerin taharetiyle selim bir itikat inşa ediyor. Bunu anlayalım bir kere. En başta taharet olduğu zaman neyden taharet olacak? Şirkten, hurafeden, bidattan en baş taharet bu. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz aklın, zihnin, düşüncelerin taharetiyle selim bir itikat inşa ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz duyguların taharetiyle mahremiyeti inşa ediyor. Beden, elbise ve mekan taharetiyle nezafeti inşa ediyor. Bakın taharet deyince üç şeyi söylemiş olduk. İtikadın inşası, mahremiyetin inşası, diğer bildiğimiz nezafet diyelim, üçünü beraberce alsın. Yani beden, mekan ve diğerleri, ona da biz nezafetin inşası diyelim. Üç tane temel mesele var Allah Resulü'nün gündeminde. Çok şey söylenir bu konuda. Ben başka derslerde biraz bunları detaylandırdım ama şimdi ben kısaca bir şey söyleyip geçeceğim. Bakın ben size bir tane örnek vereceğim. Bir çocuktan vereceğim. Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmiş bir çocuktan. Resulullah'ın yanına geldiği zaman 8 yaşında olan bir çocuktan, o çocuk ileride tercümanul Kur'an olacak. Dinde fakih olacak. Dinde derin bir anlayışı olan bir sultanul müfessirin olacak. Bir büyük alim olacak ki bugün hangi kitabı açsanız o çocuğun adını görürsünüz. O çocuk başlarımızın tacı İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor beni aldı 8-9 yaşlarında. Bakın bir çocuğa Allah nasıl anlatılır? Tevhid nasıl anlatılır? Mesela yaz Kur'an kurslarına gidiyor bizim çocuklarımız. Nasıl anlatıyor? İslam'ın şartı 5-5, imanın şartı 6-6. İşte bir iki tane de böyle süslü püslü ilahi, tamam oldu gitti. Öyle bilmiyor o işte, öyle değil. Bak Resulullah bir

bize bir ölçü öğretiyor. Karşısında 8-9 yaşında bir çocuk var. Bu çocuğa itikat inşa ediyor. Beni bindirdi terikisine. Yani bineğinin arkasına. Önemli şeyleri Resulullah oturarak söylemez. Alır götürür söyler. Bu da çocuk eğitiminde, aile eğitiminde önemli bir şey. Sonra dedi ki bana, yolda biraz ilerledikten sonra, yavrucuğum dedi. Şefkat, merhamet, muhabbet en üst düzeyde. Sana bazı sözler öğreteceğim. Onları ezberle, hiçbir zaman da aklından çıkarma. Ben dikkat kesildim diyor İbn Abbas. Sonra Allah Resulü şöyle bana devam etti sözlerini. Allah'ın hakkını korursan Allah da seni korur. Onu istediğin zaman yanında bulursun. Bir cümle tevhidi koydu içine, tevekkülü koydu içine, tazimi koydu içine, koydu. Bir cümlede Allah Resulü bunu söyledi. Eğer dedi sen Allah'ın hakkını korursan Allah da seni korur. Onu istediğin zaman yanında bulursun. Geniş zamanda Allah'ı an ki dar zamanda Allah seni ansın, senin imdadına yetişsin. Ne olur cümlelere dikkat edin. Bir şey isteyeceğin zaman sadece ve sadece Allah'tan iste. Yardıma ihtiyacın olduğunda sadece ve sadece Allah'tan dile. İyi bil ki bütün insanlar sana yardım etmek isterse, Allah dilememişse hiç kimse sana yardım edemez. İyi bil ki zafer sabırla elde edilir. Allah Resulü İbn Abbas'a konuşuyor. Hoşuna gitmeyen durumlara sabretmekte pek çok hayır vardır. Genişlik sıkıntıdan sonra gelir. Allah Resulü'nün beyanları. Zorlukla birlikte de kolaylık vardır. İyi bil ki başına gelenler bir hatadan dolayı gelmediği gibi yapmış olduğun hatalar musibetine neden olmaz. İyi dinleyin bu cümleyi. Hep yanlış anlaşılıyor bu cümle. Bir daha tekrar okuyorum. Genişlik sıkıntıdan sonra gelir. Zorlukla birlikte kolaylık vardır. İyi bil ki başına gelenler bir hatadan dolayı gelmediği gibi yapmış olduğun hatalar musibetine neden olmaz. Allah'ın yazıp takdir ettiğinden başkası olmaz. Kalem kurudu, sayfalar dürüldü. Allah'a onu severek, isteyerek ve yakin ile, yani görüyormuşçasına ibadet et. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Tabarani'nin Mu'cem'inde, İbnül Esir'in Ustul Gâbesi'nde geçen bir rivayet. O dedim ya, bir cümleye dikkat edin. Yanlış anlaşılan bir cümle. Bir daha orayı okumak istiyorum. İyi bil ki başına gelenler bir hatadan dolayı gelmediği gibi yapmış olduğun hatalar musibetine neden olmaz. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Yani bir insanın başına gelen bir şeyden nefsini sorgulaması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama her başımıza gelen yaptıklarımızdan dolayı değildir. Allah sana diyelim ki doğum sendromlu bir çocuk nasip etti. Sen ne yaptın ki? O çocuğun ne suçu var? Bir suç aramana gerek yok. Onu sen Allah'ın ikramı olarak göreceksin. Bir ara böyle uyduruk kaydırık filmler vardı biliyorsunuz. İşte adam mesela birine kötülük ediyor, hemen eli felç oluyor. Başına bir iş geliyor. Trafik kazası geçiriyor, bir şeyler oluyor. Ya böyle bir şey yok ya, siz ne yapıyorsunuz ya, Allah'tan korkmazlar. Bunu biz düşündüğümüz zaman, o zaman el felç olana bir bu nazarla mı bakacağız? Ama bir şey yapmıştır ki bu başına geldi. Böyle bir şey yok ki. Ola da bilir, olmaya da bilir ama hepsi ona bağlanmaz. Hepsini bağladığın zaman tevhid akidesini zedelemiş olursun. Allah Resulü bugün bizim bile bakın anlarken izah etmek zorunda kaldığımız çok önemli bir meseleyi 10 yaşındaki çocuğa böyle anlatıyor. E sen niye o zaman endişeleniyorsun 10 yaşındaki kardeşin? Bekarlar çok ya, kardeşim diyeyim. Kardeşim mesela gelip sana Allah'ın varlığıyla ilgili bir soru sorduğunda niye telaşlanıyorsun? Çok normal bu ya. Anlatacaksın. Anlayabileceği şekilde anlatacaksın. Basitleştireceksin. Kavramasını sağlayacaksın. Tevhidi ona içselleştireceksin. La ilahe illallah'ın ne demek olduğunu ta o gün en ilk ders olarak onun nazarına vereceksin.

sen de iyi anlayacaksın, o da iyi anlayacak ki imanla birlikte yürüsün ve imanın tadına varsın. Onun için iman konusunda sorulan sorulardan korkmayın. Tamam, bizim yaratılışımız belli, işte babalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz gitti gitti gitti gitti. Allah'ı kim yarattı? Allah'ı kim yarattı diye sorar. Sorar ya. Bu sorulara Allah Resulü de muhatap oldu. Ali radıyallahu anh da muhatap oldu. Başkaları da muhatap oldu. Telaşlanacak bir şey yok ki. Dinin açıklanmayacak bir meselesi de yok. Çok rahat. Yeter ki bunları biraz biz yolunu yöntemini bilelim. Altyapılarını sağlamlaştıralım. Çocuğun o günkü psikolojisini çocuk olarak anlayabileceğinin ne demek olduğunu anlayalım. Yani burada biraz bizim ciddi ciddi problemlerimiz var. Mesela biz bazen anlatıp geçiyoruz. Çocuğun dünyasında o anlattığımızın nasıl yankı bulduğunu çok iyi bilmiyoruz. Bunu gözetmek durumundayız. Bazen büyüye anlatılır gibi çocuğa anlatılmaz. Bazen çocuğun hassasiyeti farklıdır. Ona göre şekillenmesi gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer İbni Ebi Seleme, bu isimleri özellikle veriyorum. Onun kız kardeşi Zeynep binti Ebi Seleme, Abdullah İbni Ikraş, Mervan bin Hakem ve daha nicelerinin üzerinden bunların yollarını bize veriyor. Siz o hadisleri inşallah okursunuz, göreceksiniz niye o isimleri verdiğimi. Mahremiyetin inşasına mesela İbn Abbas kimin yeğeni? Meymune validemizin yeğeni. Allah Resulü'nün hanımları, sayıları 9 biliyorsunuz. 9'da bir geliyor sıra. İbn Abbas da gidip teyzesinden izin alsa teyzesinin izin vermeyeceğini biliyor. Resulullah'tan gidip izin alıyor. Ya Resulallah, bu gece sende, sizin evde kalabilir miyim, sizin odanızda? Kime yok demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şair Feraz Dak'ın öyle bir ifadesi var. Teşehhütte la olmasaydı alem onun dilinden la'yı duymayacaktı. Hayır yok onda. Hep evet. Hep her şeye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet diyor, insanların gönlünü yapma adına. İbn Abbas da deyince tamam diyor. Kalıyor evde. Yaşadıklarını ne olur okuyun. Gece içeriye girdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gecenin ilerleyen vakitleri, eğiliyor bakıyor, Meymuna de uyumuş validemiz, İbn Abbas da uyumuş, kimse yok, bakan gözleri yok. Ona rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elbiselerini çıkarması var. Nasıl çıkarıyor? Mahremiyetin inşasına ait çok güzel bir örnek koyuyor ortaya Efendimiz. Yatıyor, uyuyor biraz, kalktığı zaman yeniden elbisesini giymeye kastettiğinde, azmettiğinde, uyuyanlar olmasına rağmen odanın bir köşesinde elbiselerini rahatça giyebilecek bir halde olmasına rağmen böyle yapmayıp yine bir örtüye bürünerek elbiselerini nasıl giydiğinin örneğini görüyor orada İbn Abbas. Mahremiyet inşası adına bunu öğretiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bilmiyorum geçen ders söyledim mi, belki hanımlar hatırlarlar ama önemli bir rivayet, bir daha aktarmakta hiçbir beis yok. Efendimiz oturuyor evde, hanımları da yanında. Abdullah İbni Ümmü Mektum geliyor. Gözleri ama olan sahabi. Annelerimiz de gözlerinin görmediğini bildikleri için rahat hareket etmiyorlar. Efendimiz diyor ki ne oluyor size, hadi. Ya Resulallah diyor, o görmüyor ki bizi. O sizi görmüyor. Siz de mi onu görmüyorsunuz diyor. Bu aslında tesettürün ne demek olduğunu bize öğretiyor. Biz tesettürü inanın ki anlamıyoruz. İnanın anlamıyoruz. Şekle indirgemişiz biz tesettürü. Tesettür şekil mekil değil ya. Şekil değil, onun başka bir şey. Onun arkasından Allah Resulü bambaşka şeyler söylüyor. Aslında onunla beraber inşa edilen bir mahremiyet inşasından bahsediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Onun için gözleri görmeyen bir amanın karşısında bile örtünmelerini istiyor hanımlarının. Bunların üzerinde durulması gerekir. Özellikle ben hanım kızlarıma ne olur şu rivayetleri böyle okuyup geçmeyin Allah aşkına. Durun üzerinde, düşünün, tefekkür edin, tartışın. Niye diye sorun, niye diye sorun ve niye diye sormaktan çekinmeyin. Çünkü şuna inanın ki iman ettiğimiz peygamberimizin hikmetsiz hiçbir işi yok. Anlarız anlamayız, o ayrı bir mesele, ama ne yapmışsa, ne etmişse, ne söylemişse, ne söylememişse hepsinin bir hikmeti var. Bize düşen o hikmetleri elde etmektir zaten. Bu mahremiyetin inşası meselesinde de çok şey söylenir. Gelin nezafetin inşasına.
Mesela Efendimizin kılık kıyafet konusunda inanılmaz bir hassasiyeti var. Gelse bir sahabi Efendimiz, saçlar başlar dağılmış işte, sakal girmiş birbirine, böyle bir halli farklı bir hal. Sana ne oluyor diyor. Ayşe anamıza bazı kadınları soruyor. O kadınların isimleri var, okursunuz. Bu kadına ne olmuş böyle dağılmış diyor. Hanımın örtüsü dağılmış, başı saçı böyle, saçları gözükmüyor da yani böyle bir, ne diyorlar ona, peşmurde bir hali var. Niye böyle diye soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Düzeltiyor bunu. Müminin hayatında nizam vardır çünkü. Biliyorsunuz kılık dediğimiz şey bedenin üstüdür. Bedenin üstü işte saçı, sakalı, bunlar bedenin üstü. Kıyafette bedene giyilen o elbiselerden kastediyoruz. Bütün bunlara dair Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarıları var bize. Hele Efendimizin mekan konusunda, mümine ait olan yerler konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki iman 70 küsür şubedir. En üstü la ilahe illallah'tır. En altı da yoldaki bir ezayı kaldırmaktır. Bunu diyecek, hacda bile sokaklara eşyalar atılacak, çöpler atılacak. Hangi imandan bahsediyoruz Allah aşkına ya? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği bu sözü ne zaman biz duyacağız? Eğer bunu duysaydık, bugün imreniyoruz ya batıya, temizliği şuyu buyu diye. İslam coğrafyalarının her tarafı, ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescit dedi. Ne demek biliyor musunuz mescit? Her tarafta namaz kılabilirsin, her taraf namaz kılınabilir kadar temiz olmalı demek. Bu. Ama böyle mi bugün çevre konusunda bizim halimizi? Hiç konuşmayalım. Ne haldeyiz görüyoruz. Yine biz en iyisiyiz. Biz var ya bu memleketin çocukları, yine biz en iyisiyiz. Diğer tarafları hiç konuşmayalım. Allah hallerimizi iyi etsin. Ama bu noktada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini duymamız gerekir. İnanın bu nezafet meselesi var ya, o kadar önemli ve çoluk çocuk ancak bu küçükken eğitilerek bu noktada bir yerlere kadar gelebilirler. Mesela Efendimiz yemekten önce ellerin yıkanmasını, yemekten sonra da ellerin yıkanmasını bize tavsiye ediyor. O günkü şartları düşünün, teşvik olsun diye. Bu diyor cennet vesilesidir. Bunu yaparsanız eğer, sadece yemekten önce değil bakın, sonra da değil. İkisine ait rivayetler var ama bir rivayette hem öncesinde hem sonrasında bunu bize tavsiye etmesi de bu nezafet inşasıyla alakadar bir şeydir. Ve daha neler neler söylenir bu noktada. Bu faslı da bu kadarla iktifa edelim. Dördüncüsü, adalet ile sağlamlaştırdı. Adalet anlayışını çocukken verdi. Haksızlık karşısında susmaması gerektiğini. Bir haksızlığa şahit olduğunda düzeltme sorumluluğunu. Bana ne deyip geçmemesi. Bu noktada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği o çocuklar, o güzide nesil, o sahabe nesli nasıl adaletin ikamesi için çalıştılar zaten hayatlarından gördüğünüz zaman görürsünüz. Beşincisi de sorumluluk bilinciyle hayata taşıdı. Sorumluluk bilinci. Nasıl? Çocuk bile olsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boş bırakmadı. Bu neslin şöyle bir problemi var benim güzel kardeşlerim. Büyümüyor bu nesil. Büyümüyor. 10 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında. Valla burada bu kürsüde bu konuşulur mu, bu anlatılır mı bilmiyorum ama yakınsınız. Şunu aleti de görmemez diye gelelim. Ben arıyorum. 18 yaşında bir delikanlı bulsam, madem Üsame'ye bu emanet edildi, bu vakfın başkanlığını 18 yaşında bir delikanlıya vereceğim. Buradan da ilan ediyorum. Vereceğim 18 yaşında. Çünkü bu iş böyledir. Allah Resulü bunu yaptıysa eğer bize var Resulullah'ın bildiği. Ama bırak şimdi 18 yaşına, 50 yaşındaki adam büyümüyor. Acayibiz biz o konuda. Allah hallerimizi iyi etsin. Büyümüyor bu nesil. Bu büyümemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de biz ebeveyniz. Bak bizim kuşak. Kurban kuşak, böyle ortadaki olan bir kuşak, acayip bir kuşak zaten. Biz biraz zorluklarla büyüdüğümüz için tuttuk dedik ki çoluk çocuğumuza, biz yaşadık onlar yaşamasın. Biz işte bu kadar ızdırap çektik onlar görmesin.
şımarık, hiçbir sorumluluk elde etmeyen, sorumluluk

0: almayan bir nesil yetiştirdik. Bu sünnete aykırı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evde kaç kişi varsa hepsinin alacağı bir sorumluluk var.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya
11: Mecid'sin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

15 yaşında bir genç kız, bir genç kızdır artık o. Halen bir yemek yapma konusunda eli ayağı birbirine dolaşıyorsa, bir bulaşık yıkama konusunda bir sıkıntı yaşıyorsa, valla ne yapalım? Bence sopayı alıp girişmek gerekir. Başka bir şey aklıma gelmiyor benim. Ötelerini artık söylemiyorum bile, ötelerini. Aynı şey gençler için de geçerli. 10 yaşında bizim kuşağımızın öyleydi. Babalarınıza sorun, dedelerinize sorun. Onlar daha iyi anlatırlar size. Her birimiz eve bir bütçeye katkı sağlayacak işler yaptık. Yaptık, böyle yetiştik. Ve şimdi geriye dönüp baktığım zaman diyorum ki iyi ki de yapmışız ya. Hayata erken başlamak evet yoruyor hayatı. Gerçekten insanı yıpratıyor. Ama bugün eğer bazı şeyleri değerlendirme adına belli bir seviye kazanmışsak bu hayatın bizi yoğurmasıyla alakadar bir şey ve güzel bir şey diyoruz. Dolayısıyla bizim de bugün çoluk çocuğumuza yapmamız gereken önemli bir şey bu. Burada bakın aleyhissalatü vesselam efendimizin yaptıklarını size bir özetlemek istiyorum. Üç şey bu. Çocuğa yaşına takılmadan değer verdi. Değerlere uygun roller belirledi. Rolleri oynayacak mekanlar açtı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir daha söylüyorum. Çocuğa yaşına takılmadan değer verdi. Değerlere uygun roller belirledi. Rolleri oynayacak mekanlar açtı. Bunlar olmazsa çocuk eğitimi olmuyor zaten. Bu üçü olacak. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ne yaparsanız sağdan başlayın dedi. Dedi mi bunu, duydu mu insanlar? Duydu. Mecliste oturuyor herkes, bir sürü insan. Halit orada, diğeri orada, diğeri orada. Büyük Kureyş'in ileri gelenleri orada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem su ikram edecek. Yanı başında 9 yaşında İbn Abbas var. Şimdi İbn Abbas'ı geçsin. Sağda o ya, ondan başlaması lazım. Geçsin onu. İbn Abbas düşünmeyecek mi? Ya Resulullah kendi dediğini yapmadı haşa. Böyle bir şey yok. Efendimiz de yok. En başta dediğimi hatırlayın. Asla söylemedi, yapmadığı bir şey söylemedi. O kadar mecliste büyük insanlar olmuş olmasına rağmen Resulullah İbn Abbas'a dönüp diyor ki su sırası senin ama müsaade edersen eğer büyüklere vereyim. İbn Abbas kendisi bize rivayet ediyor. Diyor ki dedim ki bir içimden geçti ki ver diyeyim ya Resulallah. Sonra dedim ki ya Resulullah'ın dudakları değmiş. Niye başkası bundan nasiplensin? Hayır dedim ya Resulallah. Benim sıram dedim. Bana verdi, ben içtim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyası bu, bu. Burada çocuğun yaşına takılmadan değer vermesi meselesi üzerinden çok şey söylerim. Ama birkaç şey söyleyeceğim sadece size. Hicret yolculuğunda istihbarat görevini kime verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? 8 yaşında Abdullah İbni Ebubekir'e verdi. 8 yaşında. Bu insana bu görev verilir mi? Üzerinde durun. 10 yaşındaki Ali'nin Müslüman oluşunu bir daha okuyun Siyer'den. Çok önemli o rivayet. 10 yaşındayken Ali'nin aldığı sorumluluklara da bir bakın. Ali 13 yaşında Ebu Kubeys Dağı'nda Allah Resulü'nün yanı başında misafirlere su ikram etmekle görevlendirildi. Ve Efendimiz 3 kez Allah'a giden yolda bana kim yardımcı olacak dediği zaman hiçbir el kalkmayınca havaya attı elindeki su sürahisini. Ben varım ya Resulallah deyip el kaldırdı. Allah Resulü de dedi ki sen varsan yeter. Ebu Leheb de dedi ki bu çocuk sana yeter, güldü, alay etti. Onun alay ettiği o çocuk Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetti. O 13 yaşındaki Ali var ya, Ali kimi taşıdı biliyor musunuz Darul Erkam'da? Darul Erkam'a Ebu Zer'i. Ebu Zer'i o taşıdı. Niye Ebu Zer sonraki süreçte Ali'ye karşı bir hayranlığı var ondan dolayı. Nasıl taşıyor biliyor musunuz? Gördü, rivayet uzun. Tamam dedi, ben seni götüreceğim dedi Resulullah. O benim amcamın oğludur dedi. O Safa tepesinde bir evde kalıyor. Ama o evi Mekkeliler bilmiyor. Şimdi ben önden yürüyeceğim, sen benim arkamdan geleceksin. Bir yere geleceğiz, ben eğileceğim. Ayakkabımın bağını bağlar gibi yapacağım, sonra devam edeceğim. Sen o eve gir. Ebu Zer'i böyle soktu Darul Erkam'a Ali radıyallahu anh. Allah Resulü verdi bu alanı onlara. Bunların bir sürü örneği var. Şimdi 17 yaşındaki Üsame'ye sancağın emanet edilmesi boşuna değil.
18 yaşındaki Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde o büyük iman mücadelesinin başlaması da boşuna değil. 18 yaşındaki Attab İbni Esid'e Mekke'nin valiliğinin verilmesi de boşuna değil. Bunlar aslında o günlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği o değerle alakalı bir şey. Ve Efendimiz bu değerleri verdiği için, onlara bu imkanı verdiği için bu oldu. Bakın hepinizin okuduğu bir şeyi hatırlatayım size. Bedir imanla inkarın ilk karşılaşması ya, alelacele işte Buyut-u Sukya denilen bir yerde toplandı sahabe. Orada toplananların sayısı 300 küsürdür aslında. 300 biliyorsunuz, 313 sayısı konuşulur ama bazen sayıların fazla olması biraz orada toplanan insanlarla alakalı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sıraya dizdikten sonra birkaç ismi çıkardı. Abdullah İbni Ömer sen ayrıl dedi. Üsame sen ayrıl dedi. Rafi İbni Hadic, Bera İbni Azib, Üseyd İbni Züheyr, Zeyd bin Erkam, Zeyd bin Sabit, Ümeyr bin Ebi Vakkas, bunları ayırdı. Bu ayırdıkları kim biliyor musunuz? 15'in altında çocuklar. 15 ve 15'in altında. Cihada gelmişler, cihada. Ümeyr kılıcını da beline bağlamamış çünkü kılıcı boyundan uzun. O halde gelmiş cihada. Sonra Efendimiz ayırınca Ümeyr diyor ki ya Resulallah beni ayırdın ama vallahi ben 16 yaşındayım. Ufak tefek olduğu için Efendimiz Sad dedi gelsin senin hakkında şahitlik etsin. Bakayım gerçekten sen 16 yaşında mısın? Sad abisi geldi dedi ki ya Resulallah öyle. 16'da olduğu için onu aldı. Sonra Sad onun kılıcını bağladı beline. Yürürken böyle yolda bir çizgi çizerek yürüyordu. Çünkü kılıcı yerde sürünüyordu. Ve şehit oldu o Bedir'in meydanında. Şimdi düşünün ve geriye dönün. Bu çocuklar 2 sene geçmiş Medine'deki ortamdan. Nasıl bir cihat dersi aldılar ki bu kadar bir cihada katılmak için böyle bir iştiyakla işin içerisine girdiler. Mesela Abdullah İbni Ömer'e ayrıl dedi ya. Mesela ayrıl hadi gitmiyorsun dediğince ne oldu? Çocuk ağladı sızladı, öyle düşünmeyin. Diyor ki bizim megazi kitaplarımızda, siyer kitaplarımızda kimi ayırdıysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir feryat kopuyor orada. Zannedersin ki ciğerleri parçalanıyor. Zannedersin ki ciğerleri parçalanıyor. O kadar bağırıyor bir feryatla, aman ya Resulallah diyor. Ve kaç tanesi bizi oradan ayırdığı için gözyaşlarımız günlerce dinmedi dedi bu çocukların. Bu çocukları bu noktaya getiren şey Allah Resulü'nün terbiyesidir. O terbiyenin en önemli ayağı da değer vermektir. Çocuklara bu noktada değer verme, değer verip onlara o değerlerine uygun roller belirleme. Şimdi bakın bir tablo aktaracağım size. Abdullah İbni Zübeyir biliyorsunuz Zübeyir bin Avvam'ın oğlu. Tam onun sahabenin ifadesiyle ismi ifadesi tam babasının oğludur. Tam babasının oğlu topladı. Biraz böyle cevval bir çocukluğu var zaten sonraki süreci de biliyorsunuz. Yani tabir caiz mi böyle bir ifade kullanmak? Medine'de bir çete kurmuş, çetenin başı. Böyle çocuklardan bir ekip oluşturmuş kendine. Diyor ki çocuklara hadi diyor Mescid-i Nebevi'ye gidiyoruz. Niye Resulullah sadece babalarımızdan biat alsın? Bizden de biat alacak. Biz de ona biat etmeye gidiyoruz. Çocukları topluyor arkasına, Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor 10 yaşında bir çocuk. Ya Resulallah diyor sen sadece babalarımıza annelerimize mi gönderildin? Bizim peygamberimiz değil misin? Efendimiz gülmemek için kendini zor tutuyor. Niye diyor? Niye bizden biat almıyorsun diyor. Tamam diyor uzatın ellerinizi. Ellerini uzatıyor. Birer birer biat alıyor onlar da. Bakın orada alaya almıyor. Küçük görmüyor. Büyüyün ondan sonra falan filan demiyor. Madem onun için geldiniz onun üzerinden de biat alıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı Abdullah İbni Zübeyir'i Mute'de görüyoruz. Mute'nin öncesinde Efendimiz asker topluyor. Bunlar da almışlar yine kendi adamlarıyla o çetedekilerin hepsi tahta mahta bir şeyler böyle. Mescid-i Nebevi'ye geliyorlar. Ya Resulallah diyor biz de cihada katılacağız. Şimdi Efendimiz ne diyecek? Bunlarla mı? Bu tahtalarla mı? Hayır. Ya siz hele biraz büyüyün ondan sonra. O da değil. Ne dedi biliyor musunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Abdullah dedi. Babalarınız, abileriniz Mute'ye gidecek. Ya Medine'yi kim koruyacak? Medine siz koruyacaksınız dedi.
Ve Mute'den o askerler dönene kadar o çocuklar Medine'nin dışında Medine'yi korudular. Ellerindeki o tahtalarla. Sonra o Abdullah İbni Zübeyir, Allah ondan ebeden razı olsun, çağın firavunu olan Haccacı zalimin karşısında hakkı haykırabilecek kadar kendinde cesaret bulması buradan kaynaklandı. Onun adı nasıl geçti tarihe? Fursanul Kureyş diye geçti. Kureyş'in atlısı. Girdiği her savaşta destan üzerine destan yazdı Abdullah İbni Zübeyir. Bütün bunların neden kaynaklandığını, nereden kaynaklandığını, nasıl bir yetiştirmeyle kaynaklandığını buradan anlayın. Ve daha neler neler bununla alakalı, aleyhissalatü vesselam Efendimizin terbiyesinde yetişen insanlar böyle. Ömer radıyallahu anh'ın hilafet günleridir. Ömer geliyor, Ömer geliyor diye bir ses duyuluyor. Herkes kaçıyor. Abdullah kalıyor böyle. O günlerde de 12-13 yaşlarında. Ömer geliyor, selam veriyor. Selamını alıyor Abdullah İbni Zübeyir. Niye kaçtı arkadaşların diyor. Senden korktular dedi diyor Abdullah İbni Zübeyir. Ey Ömer, senden korktular. Peki sen niye korkmadın? Niye korkacağım ki? Suç mu işledim ki korkayım? Yol mu ki dar sana yolda yer vereyim? Bu yol sana da yeter, bana da yeter dedi. O kadar hoşuna gitti ki Hazreti Ömer'in, dedi ki ya Resulullah ne kadar doğru söylemiş. Tam babasının oğlu dedi. Babasıyla onu andı orada. Bakın Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişen insan, sonra Resulullah'tan öğrendiği şekliyle Ömer'in de çocuklara yansıttığı şey. Ne olur burada o söylediğim o üç tane temel meselenin altını siz biraz hadislerden, siyerden doldurun. Bugünün dünyasında bize bunlar kıstas, ölçü, nasıl olacağına dair bir şeyler almış olalım buradan. Gelelim son fasla. Hazreti Peygamber'den öğrendikleri üzere sahabe bu sahada neler yaptı? Ve biz biz sahabeden ne gibi mesajlar alabiliriz? Çok bu konuda uzunca ele alınması lazım. Ben biraz farklı bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim 5 hususla. Birincisi, benim güzel kardeşlerim, çocuk eğitimi sahabenin bile zorlandığı bir alandı. Bunu bir kere bilelim. Çok zordur insanla ilgilenmek. İlgilenenler bilir bu zorluğun ne demek olduğunu. Anne ve babaysanız çocuklarla da ilgilenmek çok zordur. Şimdi siz bekarsınız, kendinize rahat rahat konuşuyorsunuz. Yarın evlendiğiniz zaman, çoluk çocuk sahibi olduğunuz zaman, bugün kınadığınız anne ve babalarınızın ne kadar haklı olduğunu o zaman ikrar edeceksiniz. O zaman da işten zaten geçmiş olacak. Ama netice itibariyle gerçekten bu alan zor bir alan ve sahabede zorlandı bunda. Çocuk eğitimi peygamberin iklimine zemin olmuş Medine'de bile kolay değildi. Dikkat buyurun. Çocuk eğitimi peygamberin iklimine zemin olmuş Medine'de bile kolay değildi. Medine'de kolay değilse eğer İstanbul'da daha zor. 5 vakit ezan çağlayacak ve ezan okunduğunda hayat duracak Medine'de. Biz geleceğiz şimdi İstanbul'a. İstanbul'daki ortamı düşünün. Böyle bir hayatın içerisinde daha zor. Ama o gün Medine'de de zordu, kolay değildi bu. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Çocuk eğitimi miladi 6. ve 7. asrın bile en zor imtihanı idi. En zor. Kolay bir şey değil burada. Bakın o döneminde en zor imtihanıydı. Çocuk eğitimi yapılabilecek her türlü iş ortaya konduktan sonra bile neticesi olmayabilecek bir iştir. Her şeyi yaparsın Nuh Aleyhisselam'da olduğu gibi olmaz. Olur seninki bir Kenan. Allah korusun. Olur mu? Olur. Bu senin başarısızlığın, beceriksizliğin falan değil. Sen yaparsın diyelim ki, yaptın, olmazsa olmaz. Dolayısıyla bunları da göz ardı etmememiz lazım. Çocuk eğitimi sabır ve sebat isteyen büyük bir sorumluluk ve ağır bir vazife idi. Bu söylediklerimin hepsinin anlaşılabileceği bir örnek vereceğim size. Sahabenin en başına yazılacak isim kim? Söyleyin. Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'in erkek çocuklarından çektiğini hiç kimse çekmedi. Hazreti Ebu Bekir'in en büyük imtihanıydı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın biliyorsunuz 3 tane oğlu, 3 tane kızı oldu. Biz kızlarını fazlaca tanıyoruz. Ayşe anamız, büyüklerinden başlasak

Yıllar geçti. Abdurrahman o koca insan Bedir'e babasının karşısında müşrik olarak geldi. Hatta Hazreti Ebu Bekir dedi ki çıksa karşıma ben onunla savaşsam ben onu öldürürüm dedi. Allah Resulü bırakmadı karşı karşıya gelsinler. Bu Abdullah sonradan evlendi. Güzel de bir hanımla evlendi. Böyle güzelliğiyle meşhur olan birisi. Hazreti Ömer'in amcasının kızı Atike binti Zeyd'le. Kaptırdı gönlünü kadına. Cumalara bile gitmiyor. Böyle. Hikaye gibi gelebilir bize bunlar. Ama bunları çok iyi anlamamız lazım bizim. Eğer Ebu Bekir radıyallahu anh bile bunları yaşamışsa, varın siz düşünün bugünün insanın yaşayacaklarını. Peki ne yaptı Hazreti Ebu Bekir? Allah Resulü'nden öğrendiği gibi sabırla o çocuklarıyla ilgilendi. En sonunda kurtardı. Abdurrahman da Abdullah da çok iyi birer sahabi oldular ve şehit olarak bu dünyayı neticelendirdiler. Dolayısıyla bu imtihan ağır bir imtihan. Ama neticesinde eğer biz usulüne uygun olarak davranırsak bambaşka bir noktaya götürebiliriz işi. Bir Gaylan İbni Seleme isimli Asr-ı Saadet'in meşhur tüccarlarından biri var. Kisra'nın sultanı işte Kisra onları saraya çağırıyor. Onlarla bazı şeyler konuşacak. Evli misin diyor Gaylan'a. Evliyim diyor. Baya bir onun olayları var. Konuşmalar da çok, vakit geçtiği için girmeyeceğim detaylara. Var mı çocukların diyor. Var diyor. Üç tane oğlum var diyor. Hangisini seviyorsun diye soruyor. Gaylan sahabi, dikkat buyurun. Çocuklarından imtihanı var. Ah diye bir derin bir iş çekiyor. Ve sonra şöyle söylüyor. Büyüyünceye kadar küçüğünü, iyileşinceye kadar hasta olanını, dönünceye kadar gurbette olanını severim. Yani hiçbirini sevmem dediği bu. O kadar güler ki Kisra bu cevaba, kendisini alamaz, defaatle tekrar ettirir. Bir daha de tekrar ettirir. Ya bu iş öyle hikaye iş değil. Bu iş öyle sadece hamasetle ortadan kalkacak bir iş değil. İnsanla uğraştığınız zaman zor bir işle uğraşıyorsunuz. Kendinize düşünün mesela. Her sevmediğiniz huyunuzu değiştirebiliyor musunuz? Makine misiniz? Hop! Çevir kolunu, ortadan kalksın. Yok, bizim de bir sürü huylarımız var sevmediğimiz ama gitmiyor. Ya kendi değiştiremediğimiz huylarımızı yetiştirdiğimiz çocuklardan, talebelerden bir anda hemen iyileşmesini beklemek boşuna bir bekleyiş. Bu noktada kendimizi Allah Resulü'nün nebevi ölçüleri çerçevesinde yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Cenab-ı Hak duyduklarımızdan, öğrendiklerimizden bizleri bu manada istifade edenlerden eylesin. Böylelikle bir dönemi bitirdik. Şimdi araya ciddi bir fasıla girecek. Ben bu fasıla içinde sizden bir şey istiyorum. İlim istikrar isteyen bir şey. İlim araya bir şeyler girdi mi, soğukluk girdi mi, şu oldu mu, bu oldu mu, kaçar gider ilim. İlim acayip nazlıdır. Asla bu manada başka şeylerle beraber yürüyecek bir düzeyde değildir. Onun için istikrarı en üst düzeyde korumak gerekir. Ben de size onun için bir şey söylüyorum. Muhakkak yarım dönemde yapacağınız işler vardır ama benim söyleyeceğim sizi çok zorlamayacak Allah'ın izniyle. Yerinizde olsam bu yarı dönemi bir fırsat bilirim, dönerim, dersler boyunca aldığım notları tekrardan güzel bir gözden geçiririm. O yazdığım notların hepsini defterlere falan filan yazıyorsunuz ya, onları da bilgisayarıma kaydederim. Dosyalar oluştururum bilgisayarımda, kendime özgü bir bilgi bankası oluştururum, o bilgi bankasına da onları kaydederim. Çünkü bunun çok ileride faydalarını göreceksiniz. İnşallah tatilinizi, ara döneminizi böyle geçirin. Gümbür gümbür gidin. Gittiğiniz her yere de heyecan, sevinç götürün. Müslümanların şu anda morale çok ihtiyacı var. Mesela siz şu anda yüreğinizde ne duyuyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama dönüp memlekete gittiğinizde ananız babanız sizi görünce ya bizim oğlan bizim kız dellenmiş ya İstanbul'da okulda ne olmuş buna, bu ne imanın bu heyecanını duyuyor diye böyle bir heyecanla gidin, heyecanı taşıyın gideceğiniz evlerinize.

0: hanelerinize ki inşallah o hasret kaldığımız günlere Allah bir an önce bizleri eriştirmiş olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Gidenler ailelerine de selam götürsünler inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: zaferinde secdeler gözyaşı ona. Yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
3: Radyo Tiyatrosu.

0: Kütük. Birazdan dinleyeceğiniz oyun, Osmanlı'nın yalnız fiziki kuvvetini, cesaretini, yiğitliğini değil, aynı zamanda ordu komutanlarının ne derece üstün bir harp tekniğine sahip olduğunu da ortaya koymaktadır.
1: Yaver, Şalgo Kalesi'ndeki düşman ne yapıyor şimdi?
2: Saldıracağınızı düşünerek hazırlık yapıyor olmalı Arslan Bey.
1: Boşuna. Ne yaparlarsa yapsınlar, Şalgok Kalesi'ni teslim alacağım. Daha birkaç hafta evvel Boza Kalesi'nde hücumlarımıza karşı durmak isteyen Andrenaki, Mihal Kerşi ve Etienne Şoşay nasıl kaleyi teslim etmişse, Şalgok Kalesi'nin komutanı da kalesini öyle teslim edecek.
2: Şalgok Kalesi zapt ettiğimiz diğer kalelerden daha yüksek ve daha muhkem. Ama yine de dört bir yandan saldırırsak zapt ederiz beyim.
3: Aslan beyim.
1: Ne var Mehmet?
3: Az önce adım Ali Paşa'dan bir haberci geldi. Sizi görmek istiyor.
1: Gelsin görüşelim.
4: Beyim, paşamın size selamları var.
1: Sağ olsun. Paşamız Dergley Kalesi'ni zapt etti mi?
4: Zapt etti beyim. Lakin çok kanlı çatışmalar oldu.
1: Peki paşamız kale komutanına teslim teklif etmedi mi?
4: Etti beyim.
1: Peki kafir kabul etmedi mi?
4: Hayır, etmediler beyim.
1: Komutanı kimmiş?
4: Zondi isminde bir kahraman.
1: Kahraman mı? Ben onların kahramanlıklarını iyi bilirim çavuş. Verdikleri sözü tutmazlar. Antlaşmayı bozarlar. Elçiye hakaret ederler.
4: Zondi bildiklerinizden değil Aslan Bey. Çok mert bir adamdı.
1: Paşa teslim teklifini kiminle gönderdi?
4: Papaz Martin Uruçgalo ile.
1: Her neyse. Türk elçi gönderseydi mutlaka kafasını keserler, burçlardan aşağı fırlatırlardı.
4: Yanılıyorsunuz beyim. Ali Paşa Türk elçisi gönderseydi de Zondi bunu yapmazdı.
1: Nereden biliyorsun?
4: Zondi'nin elçisi Papaz Martin'e söylediği sözlerden anladım.
1: Ne demiş Zondi?
4: Demiş ki, git paşaya söyle, bana teslim teklif etmesin. Bir askere bundan büyük hakaret olmaz. O nasıl savaş adamıysa ben de savaş adamıyım. Ya ölürüm ya galip gelirim. Ama görüyorum ki benim işim bitti. O durmasın, bütün kuvvetiyle hücum etsin. Ben mutlaka yıkılacak kalenin taşları altında kalmak isterim.
1: Aferin be. Hakikaten mert bir askermiş Zondi.
4: Yalnız mert bir asker değil Aslan Bey. Hem de gayet iyiliksever, cömert biriydi Zondi.
1: Nasıl?
4: Bakın anlatayım. Papaz Martin ordugaha red haberini getirmek için dönerken Zondi onu tutmuş. Önce esir aldığı iki Türk delikanlısını yanına getirmiş. Bunlara gayet kıymetli erguvani elbiseler giydirmiş. Ceplerini altınla doldurmuş. Ve al bunları paşaya götür. Benimle beraber ölmelerini istemiyorum. Çok yiğit gençler. Terbiyelerine dikkat etsin. Devletine iki büyük asker yetiştirmiş olur demiş.
1: Allah Allah. Demek yüksek bir karaktere sahipmiş bu Zondi.
4: Sonra elimize sağ geçen esirlerden işittik. Kalenin avlusuna silahlarını, gümüş takımlarını ve en kıymetli eşyalarını yığarak yakmış.
1: Sahi mi?
4: Evet beyim. Ahırındaki savaş atlarını ağlayarak bizzat kendi eliyle öldürmüş. Son hücumunda bizim asker kalenin kapısını zorladık ve kırdı. Yeniçeriler bir kurşunla yaralanan Zondi'yi sağ olarak yakalamaya çok çalıştılar.

0: Ama mümkün olmadı. O dizüstü çöküp sürünerek her tarafı kılıçla, mızrakla delik deşik olup ölünceye kadar uğraştı.
1: Ya, demek Ali Paşa bu mert düşmanla konuşamadı.
0: Maalesef konuşamadı. Vücuduyla kesik başını kalenin karşısına gömdürdü. Mezarın üstüne bir mızrak, bir bayrak dikilmesini emretti.
1: Aşk olsun Ali Paşa'ya. Ben de olsam aynısını yapardım. Demek her milletten böyle cesur, yiğit savaşçılar çıkabiliyor.
0: Ali Paşa'm kaleyi düzene soktuktan sonra buraya yardım için yanınıza geleceğini söyledi Aslan Bey.
1: Peki. Uzun yoldan geldin. Git dinlen çavuş. Sonra da git Ali Paşa'mıza bizden selam söyle. De ki ona merak etmesin. Arslan Bey Şalgo kalesini kan dökmeden teslim alacaktır. Gönlü rahat etsin. Böyle söyle.
0: Baş üstüne beyim.
2: Af buyur beyim ama az önce Ali Paşa'nın çavuşuna kaleyi kan dökmeden teslim alacağım mı dedim.
1: Evet yaver. Ben bu işi kan dökülmeden yapılmasını istiyorum.
2: Yani silah top atmadan, kılıçla dövüşmeden mi?
1: Evet öyle.
2: İyi ama bu nasıl olacak Arslan Bey'im? Şalgo Kalesi komutanı teslim olması için yaptığımız teklifi reddetti.
1: Bakma sen reddetmesine. Kahraman olduğu için yapmadı bunu.
2: Bu demektir ki ölene kadar savaşacak.
1: Hayır öyle değil yaver. O sayımızın ve silahımızın yetersiz olduğunu biliyor. Bunun için kabul etmedi barış teklifimizi.
2: Bu daha da kötü değil mi Arslan Bey?
1: Ama komutanın unuttuğu bir şey var. Ben Arslan Bey olarak bugüne kadar kuşattığım her kaleyi zapt ettim. Birkaç gün içinde bu kaleyi de zapt edeceğim.
2: Birkaç günde mi? Zor zapt ederiz beyim.
1: Neden inanmıyorsun?
2: Daha bu kaleye tek bir tüfek bile atılmadı.
1: Silah atılmasa da alacağım.
2: Nasıl yapacaksınız bunu beyim?
1: Senin aklın ermez. Hava biraz kapansın görürsün.
2: Yani kaleyi hiç topa tutmadan mı hücum edeceğiz?
1: Yok hayır.
2: Nasıl yapacağız?
1: Havanın kapanmasını bekle dedim ya. Göreceksin.
2: İyi.
3: Komutanımız Aslan Bey daha ne bekliyor? Neden kaleye hücum etmiyoruz?
4: Evet, topumuz tüfeğimiz hazır. Beyimiz destur desin hemen kaleyi zapt edelim.
3: Doğru. İki topumuz var. Bu kaleyi yerle bir etmemiz için yeterli.
4: Biz bundan daha dayanıklı kaleleri bile zapt ettik. Burasını haydi haydi ele geçiririz.
3: Merak etmeyin. Aslan Bey'imizin vardır elbet bir düşündüğü. Onun düşmandan korkmadığını, çekinmediğini bilirsiniz. Buraya gelinceye kadar tam 3 kaleyi çarpışarak ele geçirmedik mi?
4: Bekleyip
3: ne olduğunu göreceğiz bakalım.
5: Bir haftadır kalemiz muhasara altında. Türkler saldırmak için neyi bekliyor ki?
6: Önce sinirlerimizin bozulmasını, sonra da kaleyi teslim etmemizi bekliyorlar.
5: Asla. Neden kaleyi teslim edelim ki? Onlardan hem sayıca hem de silah ve teçhizat bakımından çok üstünüz. Aylarca çarpışsak bile kaleyi zapt edemezler.
6: Bu hiç belli olmaz kumandan.
5: Ne demek istiyorsun?
6: Dikkat edin karşımızdaki Arslan Bey. Türklerin en akıllı, en korkusuz ve en iyi komutanlarından biri. Bugüne kadar kuşattığı her kaleyi zapt etmekle ünlüdür.
5: Madem öyle hücum etmek için neyi bekliyor? Daha tek bir kurşun bile atmadılar.
6: Aralarına saldığımız casuslar Ali Paşa'nın askerleriyle yardıma geleceğini söyledi.
5: Ali Paşa mı?
6: Evet komutanım. Geçenlerde Dregley Kalesi'ni müthiş bir çarpışma sonunda teslim almış. Paşa, kale komutanı Zonti'ye silahlarını bırakıp teslim olmasını söylemiş.
5: Zonti cesur bir komutandır. Teklifini kabul ettiğini sanmam.
6: Zaten o da etmemiş efendim. Bunun üzerine paşa askerleriyle kaleye saldırmış. Müthiş bir çarpışma olmuş. Ama bizimkiler kumandanları Zonti kadar cesur olmadığından paşa kaleyi ele geçirmiş. Kaledekilerin hemen hepsi çarpışmada ölmüş.
5: Ali Paşa da gelse kaleyi teslim etmem. Bu kale hem yüksek hem de sağlamdır.
6: Peki Türklerin topu kale duvarlarını yıkamaz mı?
5: Hayır. Getirdikleri iki topu da gördüm. Duvarlara tesir etmez. Ayrıca asker duvarlara tırmanıp içeride giremez.
2: Arslan Bey! Neden devamlı olarak havaya bakıyorsunuz beyim?
1: Bozmasını bekliyorum da ondan. Ama pek bozacağı da benzemiyor. Ah biraz sis olsa o bile yeter bana.
2: Yani kaleyi zapt etmek için havanın kötülemesini mi bekliyorsunuz?
1: Evet yaver. Bütün planımı buna göre ayarladım.
2: Beyim, af buyur ama planını söyler misin?
1: Hayır. Bunu ancak tatbik ettiğim zaman görürsünüz.
2: Birkaç güne kadar Ali Paşa askeriyle burada olur. Sayımız 7000'i bulur. O zaman saldırıya geçeriz.

0: Biliyorum yaver. Lakin mesele saldırmadan kaleyi ele geçirmekti. Ali Paşa gelir de kuvvetlerimizi birleştirirsek... ...o zaman Tofel Pallavicini kalesini zapt ederiz. Rüzgar çıktı. Umarım rüzgarla birlikte havada kapanır. Ne dersin yaver?
1: Olabilir beyim. Rüzgar yağmur bulutlarını getirebilir.
0: Bakalım. Yarın olsun... ...bir uyanmak kısmet olsun hele. O zaman göreceğiz havanın durumunu.
1: Hava umduğunuz gibi olursa saldırıya geçecek miyiz beyim?
0: Hayır, hemen değil.
1: Arslan Bey! Arslan Bey!
0: Ne var, ne oldu? Nedir bu halin?
1: Hava efendim, dışarıya gelip bakın, hava fena kapandı.
0: Sahi mi diyorsun?
1: Ha?
0: Bu harika bir haber.
1: Sis içinde beyim. Her taraf beyaz dumanlarla kaplandı. Adeta bir adım ötemizi göremiyoruz.
0: İşte beklediğim buydu. Hadi gel dışarı çıkalım yaver.
1: Bakın beyim havaya.
0: Güzel. Çok güzel. Tam istediğim gibi. Sisten az ötemizdeki kaleyi dahi göremiyoruz. Ben gidiyorum yaver.
1: Nereye beyim?
0: Ormana. Ormanın içlerine. Tiz atımı hazırlayın.
1: Yalnız asker vermemi ister misiniz beyim?
0: Hayır, yalnız gideceğim yaver.
1: Nasıl isterseniz beyim.
2: Aslan Bey nereye gidiyor böyle?
1: Ormana.
3: Ormanda ne var ki?
1: Bilmiyorum. Bunca yıl Arslan Bey'in yaverliğini yaparım. Onlarca savaşa katıldım. Onu hiç böyle görmedim. Bu kaleyi kuşattığımızdan beri hep düşünceli.
3: Ormana yalnız mı gitti?
1: Evet. Yanına da kimseyi almadı. Neler planladığını ancak Allah bilir.
3: Beni emretmişsin beyim.
0: Evet. Buyur. Yaver. Git bütün subayları, çavuşları çadırıma çağır.
3: Baş üstüne beyim.
0: Ağalar, beni dinleyin. Dışarıda korkunç bir sis var. Göz gözü görmüyor. İşte ben hep bu anı bekliyordum. Allah'ın izniyle bugün kaleyi alacağız.
3: İnşallah.
1: Saldırıya ne zaman geçiyoruz beyim?
0: Ben döndükten sonra.
1: Yere mi gidiyorsun?
0: Evet, ormana. Bir iki saat sonra döneceğim. Bu arada sizler hepiniz hazır olun.
3: Siz gelmeden ben toplarımla kaleyi dövmeye başlayayım mı beyim?
0: Ay topçubaşı. Senin iki topunun güllesine ihtiyacım yok. Yalnız bize çok gürültü yap yeter.
3: Nasıl gürültü beyim, anlamadım.
0: Topları yerinden kımıldat. Topçularını kalenin bedenlerine doğru yaklaştır. Avazları çıktığı kadar hea mola, yisa diye bağır.
3: Yine anlamadım beyim, kusuruma bak.
0: Anlamadın mı? Senden gürültü çıkartmanı istiyorum topçubaşı. Kaledeki kafir kendisine saldıracağımızı sansın.
3: Pekala beyim.
0: Siz ağalar, siz de askerlerinizi savaş düzeniyle kaleye yaklaştırın. Mümkün olduğu kadar kaleye iyice yaklaşıp çok gürültü çıkartın. Nasıl olsa sisten dolayı kaledekiler sizi görüp de ateş edemez. Heya mola çektirin. Savaş naraları attırın. Mehter savaş müziği vursun. Hadi dışarı çıkıp hemen başlayın. Göreyim sizi.
3: Gazabız mübarek ola.
0: Sana gelince yaver.
1: Buyur beyim.
0: Sen de yanına iki adam al ve gerideki değirmenli çiftliğinde biriktirdiğim 50 mandayı hemen buraya sür. Burca giden yolun yanında hazır tut ve beni orada bekle.
1: Baş üstüne beyim.
0: Hadi çabuk ol. Ben ormana gidiyorum.

0: yoksa Türkler saldırıya mı geçti?
1: Ey Allah, ey!
2: Siz her tarafı kapamış komutanım. Göremiyorum ama savaşa hazırlandıkları belli.
0: Topların çıkarttığı sesi duyuyor musun? Bize doğru yaklaşıyorlar.
2: Yalnız toplarını değil komutan. Çıkan seslerden askerlerin de kaleye yaklaştığını duyuyorum.
0: Birazdan saldırıya geçecekler galiba.
2: Birazdan saldırıya geçecekleri kesin. Baksanıza savaş müziği çalıyorlar.
0: Haklısın. Türkler bu müziği çaldı mı hücuma geçiyorlar demektir. Hadi hemen git askerleri uyandır. Buraya gelsinler. Topçular da toplarının başına.

0: Peki komutan. Çabuk olun. Türkler saldırıya geçecek. Silah başına. Silah başına. Silah başına. Silah başına.
1: Ağalar, subaylar, çavuşlar. Hepiniz beni dinleyin. Birazdan sis açılmaya başlayacak. Sis açılmaya başladığı anda askeri susturacaksınız. Ama savaşacakmış gibi kurşun ve ok menziline kadar kalenin önüne yürüyeceksiniz. Daha fazla ilerlemek yok. Sakın ha ateş açmayacaksınız.
2: İyi ama Arslan Bey'im, hem hücum etmeyeceğiz hem ateş etmeyeceğiz. Peki biz bu kaleyi nasıl zapt edeceğiz?
1: Ben önce gidip düşmana teslim olmasını teklif edeceğim.
3: İyi ama beyim, sen daha önce de kafire teslim olmayı teklif etmiştin. Kabul etmemişlerdi. Şimdi neden kabul etsinler ki?
1: Edecekler. Etmek zorundalar. Hadi. Şimdi askerinizin başına gidin ve sis açılmaya başladığı anda dediklerimi yapın. Hadi
3: bakalım. Buyurun başımız üstüne beyim.
4: Şuraya bakın, şuraya bakın. Sis açılmaya başladı.
5: Hadi, hadi hemen askere susmasını söylerim. Komutan Aslan Bey.
4: Susun, susun, susun.
6: Sis dağılıyor. İşte Türkleri görüyorum.
7: Vay canına. Kalemize bayağı yaklaşmışlar.
8: Çabuk! Herkes silah başına! Mevzilere dağılın! Türkler yaklaşınca ateş açın!
9: Şuraya bakın komutan! Beyaz bayraklı biri buraya doğru geliyor.
6: Evet, buraya doğru geliyor. Elçi olsa gerek. Birazdan ne istediğini öğreniriz.
8: Beni dinleyin! Gelen Türklerin elçisi! Kimse ateş etmesin!
1: Hey Breşşalgo muhafızları! Ben... Padişahımızın dedesine, sizin kralınızın memleketlerinden büyük yerler zapt etmiş Bosna valisi Yahya Paşa'nın torunlarındanım. Adım Arslan Bey.
8: Ne var? Ne istiyorsun?
1: Ceddim Hamza Beli Bey daha 14 yaşındayken sizin ordunuzu perişan etmiş, Viyana kuşatmasında Viyenberg önünde şan almıştır. Ben hangi kaleye gitsem geriye boş dönmedim. Daha geçen gün iki küçük topla Bozak Kalesi'ni yerle bir ettim. Mihal Terşi, Etienne Şoşay, Andrenaki gibi kahramanlarınıza canlarını bağışladım. Hadi gelin, siz de teslim olun. Boş yere kanınızı döktürmeyin. Sizlerin de canını bağışlayayım.
8: Şartınız nedir?
1: Şartım filan yok. Biz teslim olanın canına kıymayız. Teslim olmazsanız 5 dakika sonra kalenin içinde canlı bir adam bile kalmaz.
8: Çok yüksekten atıyorsun Aslan Bey. Neyine güveniyorsun da bizim şartsız teslim olmamızı istiyorsun?
1: Karşınızdaki yolun dediği üzerinde bir şey görüyor musunuz? İyice bakın oraya.
4: Top geçirmişler.
9: Şuraya bak komutan. Dediğin orada kocaman bir top var. Bugüne kadar hiç böylesini görmemiştim.
6: Haklısın. Bunun güllesi de çok büyüktür.
8: Evet görüyoruz. Bir top var orada. Ne olmuş?
1: Evet. Bir top ama başka toplara benzemeyen bir top. Hala anlamadınız mı? Babalarınızdan işitmediniz mi? 50 mandayla buraya getirdiğim bu topun İki güllesi binlerce şalgo kuvvetinde olan İstanbul kalelerini tuzla buz etmişti. Bu top İstanbul'u alan toptur bre komutan. Anlamadın mı hala?
9: Yandık komutan. Eğer bu top o topsa taş üstünde taş kalmaz bu kalede.
1: Bir kere ateş edeceğim. İkinci atıma gerek yok. Ne kaleniz kalacak ne de kendiniz. Eğer teslim olmazsanız hepiniz o kalede öleceksiniz. Size teslim olmanız için 1 saat veriyorum. Eğer 1 saat sonra kale burcuna beyaz bayrak çekmezseniz İstanbul surlarını yıkan o eşsiz top gülle yağdırmaya başlayacak.
4: Ne yapacağız komutan?
9: Ne yapacağız komutan?
6: Bilmiyorum. Bu hiç hesapta yoktu.
9: Baksanıza top ne kadar da büyük. Hiç böyle büyüğünü görmemiştim.
6: Aslan Bey'in söyledikleri doğru galiba.

0: Topu çeken 50 manda da burada, baksanıza.
1: Durum kötü efendim. Eğer teslim olmazsak hepimiz ölürüz.
0: Bilmiyorum. Düşünmem lazım.
2: Ortaya çıktı. Meğer bu topun gelmesini bekliyormuş.
3: Hem de İstanbul'dan getirmiş. Bunun bir güllesi Şango Kalesi'ne yeter de artar bize.
2: Hirro!
4: Hey, şuraya bakın. Şango Kalesi'nin burduna bayrak çektiler.
2: Beyaz bayrak!
3: Beyaz bayrak!
2: Beyaz bayrak çektiler! Yaşasın!
3: Teslim oluyorlar!
2: Teslim oluyorlar! Çabuk Arslan Bey'e haber verelim.
4: Yürü. Ben şimdi haber veririm.
5: Hadi bakalım. Gidiyor
4: Arslan Bey. Beyim, Arslan Bey'im, çabuk dışarı gelin beyim.
6: Ne oldu yaver?
4: Beyaz bayrak çektiler beyim. Kalenin tepesinde beyaz bayrak sallanıyor.
6: Beyaz bayrak mı? Güzel. Demek teslim olmayı kabul ettiler. Hadi hemen gidip kaleyi teslim alalım.
7: Herkes silahlarını ve değerli eşyalarını bırakacak. Aksi hareket eden cezalandırılacaktır.
2: Silahlarınızı atarak çıkın kaleden. Hadi hadi hadi. Hadi.
0: Sözünüze güvendik. Silahlarımızı bırakarak teslim olduk Aslan Bey. Siz de sözünüzü tutun.
6: Korkmayın komutan. Hepinizin hayatı bağışlanmıştır. Biz anlaşmayı bozmayız. Bu arada 50 mandayla İstanbul'dan getirdiğim o topu görmek ister misiniz?
0: Evet, o korkunç topu görmeyi çok isterim. Zira bizi teslime zorlayan siz değil, o oldu Aslan Bey.
6: O halde gelin benimle.
2: Muhteşem.
6: İşte bakın, muhteşem topumuz.
3: Şunun büyüklüğüne bakın.
6: Sizin böyle topunuz var mı komutan?
0: Hayır.
6: Peki niçin yapmıyorsunuz?
0: Bilmiyorum. Bu topu İstanbul'dan buraya kaç günde getirdiniz?
6: Getirmek mi? Hayır, getirmedim. Burada bir hafta içinde kendim yaptım bunu komutan.
0: Ne? Kendiniz mi yaptınız?
6: Evet. Bizzat kendim yaptım. Öyle uzaktan bakmayın. Yaklaşın. Daha yakından inceleyin. Çünkü bu topu yaşadığınız sürece unutamayacaksınız. Yaklaşın, yaklaşın komutan. Siz de asilzadeler, şövalyeler. Çekinmeyin, yaklaşın. Evet, elleyebilirsiniz. Tabii, tabii, tabii.
0: İyi ama bu ne biçim top?
6: Nasıl? Beğenmediniz mi yoksa?
0: Bunun deliği nerede? Bu top gülleyi nereden atıyor?
6: Olamaz. Bu top falan değil komutan. Bu bir kütük.
0: Ne? Kütük mü? Nasıl yani?
6: Şövalyeniz doğru söylüyor komutan. Basbayağı bir kütük işte. Sizin top sandığınız siyaha boyanmış ağaç kütüğünden başka bir şey değil.
0: Ne? Kandırıldık mı yani?
6: Ha, şunu bileydiniz.
0: ama bu yaptığınız yiğitlik değil.
6: Ya demek yiğitlik değil ha?
0: Evet, değil.
6: Bizim yaptığımız yiğitlik değil de sizin henüz bir kere bile patlamayan bir toptan korkarak hemen teslim oluvermeniz yiğitlik mi yani? Unutmayın komutan. Bu size ders olsun. Savaş sadece topla tüfekle kazanılmaz. Cesaretin yanında akıl da şarttır. Biz Türkleri sizlerden ayıran en önemli özellik de budur işte. Şimdi gidin ve komutanız altındaki Şalgo Kalesi'ni tek bir kurşun bile atmadan nasıl teslim ettiğinizi krallarınıza, imparatorlarınıza anlatın.
8: Kütük adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com. Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
5: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Bugün genç olabilirsin, kuvvetli olabilirsin, zengin olabilirsin. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Zenginliğine, gençliğine, kuvvetine güvenerek iş yapan, hele hele zulmeden çok ama pek çok pişman olacaktır. Zulüm payidar olmaz, hesabı çok çetin olacaktır. Allah korusun, onlara da dua edin, zalim olmasınlar. Zalim olmayın, mazlum olun. Çünkü zalim hesap verecek, mazlum haklarını muhakkak alacak.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

Sen ahdimizin eri, vadimizin en anlamlı gerçeğisin. Seninle buluşup bahara erecek hazanlar.

başlar. Kimsesiz beldelerin en gür sesi, hayata muhtaç insanlığın bir ömür nefesi olacaksın. Sana dönük yüzler, sana uzatılmış eller ve gelişinle başlayacak en

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şükre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, hakkın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. Göreceksin hiçbir keder, yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimden düğümleri çöz. Çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
10: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: engel değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program yönetmeni Halil Beggi.
14: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri. Güzel bir Ankara sabahından 91.8 Hedef Radyo'dan herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Yine her hafta olduğu gibi Engel Değil'de sizlerle birlikteyiz. Ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Evet, stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Pınar Bilecen hanımefendi bizimle birlikte. Çocuk gelişim uzmanı, aynı zamanda aile ve evlilik terapisti. Evet, Pınar Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar Zehra Hanım, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. İyi, güzel bir dönemde de geldi. Aslında bu hafta da engelliler haftasıydı. Evet. Size de konuk olmak da bana çok büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, Mayıs ayında olması özellikle bizim için çok daha artı bir durum. 10-16 Mayıs arası engelliler haftası olarak bilinmekte. Bu dönemde de işte mümkün olduğu kadar farkındalıkla ilgili bir şeyler yapılmakta. Bizim de böyle bir yayın olması ve sizinle olması çok isabetli oldu.
1: Burada da en güçlü taraf işte sosyal medyanın bunu bir daha vurgulaması, farkındalığını yükseltmesi. En azından promosyon şeylerin geçmesi, videoların dönüş olması, farklı olarak okulların kutlamaya başlaması. Ama ben daha çok engeller haftası deyince işte sadece farkındalık değil de ne yapılabilir? Herkes kendi başına payına ne düşüyorsa onu yapılabilir. Biraz da mesleki anlamda bakarsam ben özel gereksinimli çocuklarla çalışıyorum. Hem zihinsel engel olsun, hem Down hem otizm olsun. Biz buna baktığımız zaman sadece gün olarak kutlansın istemiyoruz. Hatta bunu kutlarken de okulumuzda ya da diğer kurumlarda, hem de eğitim koordinatörüyüm. Baktığım zaman işte çocuklara bir şeyler yapmak, çizdirmek, evet, ama ben daha çok aileleri toplayıp sizin için ne yapabilirim noktasında bir araya gelmeye çalışıyorum. Çünkü bunun mahcubiyetini de hissediyorlar. Okula seminere gittiğim zaman da sorduğum zaman özel gereksinimli çocuklarınız burada var dediğim zaman kendi öğrencilerimin anneleri hiçbir el kaldırmıyor. Bu da bir toplumsal olarak baktığımızda sadece hani günler, anneler günü, işte babalar günü var ama bunu aslında bütün zamanda ne kadar farkındayız, ne kadar öncelik tanıyoruz ya da hayatlarına ne kadar dokunuyoruz ya da biz onları gerçekten incitiyor muyuz, saygı mı duyuyoruz, özverili mi davranıyoruz, bu tarafa bakmak lazım.
0: Evet, buraya tekrar dönelim ama öncelikle biz sizi kısaca tanıyalım.
1: Tabii tabii. Ben size çok konuk oluyorum, bu anlamda çok mutluyum da. Ben çocuk gelişim uzmanıyım, aile ve evlilik terapistiyim, çift terapistiyim. Oyun terapisi yapıyorum özel gereksinimli çocuklarla, kendi kurumumda dahil. Kitaplarım var, dijital çağda anne baba olmak özellikle bu çağ için çok kıymetli
0: bir
1: kitap.
0: Ne güzel, evet.
1: Annelik meşakkatli şey. Şöyle yaptım aslında, dijital çağda anne baba olmayı ergenlerle olan bir kitap haline dönüştürdüm. Ergenlerle bu süreçte dijitalliği konuştuk. İnternet nasıl kullanılır? Ailelerin aslında dijital ebeveynlik nedir bu kavram? Siber zorbalığın getirdiği, işte mahremiyetin korunması. İnançsal olarak bazı değerlerin sosyal medyada zedelendiği için ben aileleri bir nokta atışı, yani soruya soru cevap, daha akademik sorulardan ziyade, çünkü ben bilimsel çalışmalar da yapıyorum üniversitede yüksek lisansımdan dolayı. Bilimsel kongrelere gittiği zaman hep istatistik veriler veriliyor ama aileler bunları istemiyorlar. Çünkü hayatlarında hap bilgiye ihtiyacı var. Çünkü eğitim düzeyleri çok yüksek olmadığı için annelerimiz ya da bu konuda bilinç sahibi olup soramadıkları için bazı şeyleri net cevaplar bekliyorlar. Ben Haberton.com'da 5 yıldır yazı yazıyorum. Köşe yazarlığı yapıyorum. Her gün yazı yazıyorum. İstedim ki mesleki alanda bunları derleyeyim, toplayayım ve gerçekten ulaşılabilir olsun. Bir önceki kitabımda annelik meşakkatli şey. O da 0-18 yaş grubu. Daha çocuğun doğumundan itibaren beslenme, uyku problemi daha çok yaklaşılan bir şey. Çünkü ben psikoloji okudum. Üzerine klinik psikoloji yüksek lisansı yaptım. Çocuk gelişimi okudum. Yine bu alanda uzmanlık yaptım. Yaptığımız işte hastanelerde çalıştığımız zaman, eğitim kurumlarında çalıştığımız zaman ailelerin artık hayatta güncel, kısa bilgiye. Çünkü sosyal medyada çok fazla uzman var. Kirli bilgiler de net var. İnternetten şu an yapay zeka
0: ile çok itibar ediliyor.
1: Çok itibar ediyor. Kişisel gelişimciler çok fazla. Mesleki itibar çok düşmüş durumda. Öğretmenlerimiz yeni nesil ama onlar da tanıları bilmiyorlar. Yani bir sınıf içerisindeki kaynaştırma öğrencisini dışlama var. Etiketlemeler var. Çocuklar akran zorbalığı ya da bu çocuklardan dolayı olduğu için aileler, bu ailede çocukları daha da dışlamaya başlıyor. Çünkü sürekli ben bilimsel toplantı, yani BEP toplantı dediğimiz toplantılara gittiğimde en çok yaşadığım problem bu çocukların istenmemesi. Ya da diyorlar ki şöyle bir özelliği var. Yani farkında olan onu söyleyeyim. Özel gereksinimli çocuklar istedikleri okula gidebiliyorlar. Yani proje okulları dahil, fen lisede dahil, Anadolu Lisesi, meslek lisesi. Bu okulda olmadıysa başka okulda, çünkü onlara bir kontenjan açılıyor. Aileler de diyor ki bizim sınavlarla hazırladığımız çocuklara, onların özel nitelikli olarak ya da öğrenme güçlü tanısı, otizm olsun, gelmelerini istemiyoruz. Okulun düzenini bozuyor diye bir algı oluşturuyorlar. Aslında ya, bunu yapan da anneler yapıyor. Yani çocukların birbirini sevmesinden ziyade belki de onu kaynaştırmak

0: zaten orada amaç o. Kaynaştırma dediğimiz çocuğun normal sosyal hayatta da kendisi diğer akranlarıyla eşit görebilsin. Zaten kendini farkında. Zaten sınavları bile farklı. Hı-hı. Çocuk o sınavları bile gizli yapıyor. Çünkü daha basit düzeyde sınav soruları sorulur. Evet. Ve çocuk onu zaten istediyor. Her anlamda sen bir de bunu ailesi olarak sınıf içerisinde hissettirirsen, öğretmenin de etiketlediği bir çocuk haline geldiği zaman, o zaman biz psikologlar, çocuk gelişim uzmanları bu alanda gerçekten çok uğraş veriyoruz. Özel eğitim gereksinimi biliyorsunuz, özel eğitim merkezleri bu anlamda çok daha birebir çalışıyor. Özel eğitim alan öğretmenleri, psikologları, fizik tedavisi, dil konuşma terapistleri, uzmanlarla çalışmış oluyorsunuz. Okulda şöyle yapıyor. O zaman diyor, biz okulda öğretmenler diyor, ben tanıyı bilmiyorum. Ben en son gittiğim toplantıda.
1: Peki bu anlamda öğretmenler için nasıl bir
0: ben seminer vermeye başladım. Evet.
1: Böyle. Çünkü bu zorunlu olmalı yani Pınar.
0: Zorunlu olmalı çünkü yani bir otizmse bilmesi lazım. Çünkü bir şey düşün. Hepimiz, ben Marmara Üniversitesi pedagoji formasyon aldım. Benim özel eğitim alan dersim vardı. Hı-hı. Bütün tanıları bilmem gerekiyordu. Hı-hı. Ve bununla ilgili de benim pedagojik olarak sınıf yönetimi dersim de vardı. Şimdi bütün öğretmenler buna hakim. Ama biraz da öğretmenler, yeni nesiller kolaya kaçıyor. Ben sadece sınıfta 20 öğrencimle ilgilenmek istiyorum. Bir öğrencim var. Saat 12'ye kadar tutmak istiyorum diye çocuğunu. Ben ondan sonra sınıfın düzenini bozduğu için alır mısınız hocam diye özel eğitime göndermeye çalışıyor. Benim en çok yaşadığım problem bu.
1: Ama işte özel eğitime göndermesinin sebebi
0: haftada
1: aslında o çocuğa orada...
0: ders alıyor yani, düşünsenize her gün giden bir otizm yani şey yok, özel eğitime gitme yok. Hı-hı. Haftada 3 saat var.
1: Evet.
0: Yani grubu
1: işte
0: var.
1: Neden bu kadar kolay yani bunu böyle söylemek? Çünkü orada çocukla uyumlu bir şekilde çalışması
0: keşke
1: gerekirken...
0: Keşke sadece öyle söylese Zehra Hanım. Senin çocuğundan bir şey olmaz diyen öğretmenle de ben çok karşılaştım. Al bu çocuğu buradan götür diyen de var. Anneyi küçümseyen de var. Hı-hı. Annenin biraz daha hani anne biraz çetin, böyle dişli bir anne değilse şayet, hani güçlü kendini hı-hı ifade. O zaman anneyi de yok sayıyor. Yani ona da saygı evet duymuyor. Bu kez ne oluyorsunuz? O annelerin hepsi, emin olun, depresyona giremem dersiniz. En çok ben... özel eğitim anneleriyle çalıştığım için beraber onlarla birebir seanslardaki, inanın bütün gün ağlıyorlar. Ve o kadar çaresizler ki, düşünsenize okulun, milli eğitimin verdiği bir noktada sen çaresiz kalıyorsun. Evet. Ve bir öğretmene karşı kalıyorsun.
1: Ya işte anneler, biz buraya konuk olarak aldığımızda özel gereksinimli çocuk annelerini, İşte sizin biraz önce de söylediğiniz hı-hı gibi, işte siz buna boşuna emek vermeyin. Bundan bir
0: zaten
1: şey olmaz.
0: Zaten düzelmeyecek. O tanı değişmeyecek.
1: Evet, zaten
0: değişmeyecek.
1: Zaten
0: çalışamayacak. Zaten meslek grubu olamaz. Bugün şöyle
1: götürün
0: bir şey
1: evde dursun.
0: Bir zihinsel engelli öğrencim vardı benim, danışanım. Hatta ben ona böyle özel seanslar vermeye başladım. Bugün 85 puan almış EKPS'den. Kendim çalıştırdım. Özellikle çalıştırdım yani. Sadece Türkçe çalıştık. Ve o kadar mutlu oldum ki, o kadar puan beklemiyordum.
1: Ne kadar güzel.
0: Yani bugün annesi geldi, sarıldı. Hocam yani kendi çocuğundan bile insan emin olmayabilir. Ben çok güveniyordum. Hı hı. Yani o çocuk diğer çocuklara göre 10 kat çalıştı. Tarih okumaya çalıştı, coğrafya okumaya çalıştı. Hiç matematiği yokken bile bunu başarabildiyse, bir de matematiği olsa ne olacaktı? Yani atanıp atanmasından da önemli. Kendini değerli bulması, başarılı olabilmesi. Benim için sosyal hayatın içerisinde bir yerde bir şeyler yapıyor. Ben de hemen bilgisayar kursuna yönlendirelim.
1: Ama işte bu bir hayata tutunma değil midir? Yani bir şeyler yapmak, bir şeyler başardığını görmek.
0: Zehra Hoca, ben mesleki anlamda söyleyeyim. Ben her çocuktan mesulüm. Benim mesleğim böyle bir meslek. Ben hı-hı bir hekim gibi düşünün. Hı-hı. Doktor, her hasta seçemem. Ben çocuk da seçemem. Hı-hı. Ben şimdi öğretmenlik de yaptım. Hayatımda bakıyorum mesela. Çocuk gelişim uzmanlığı yaparken de çalışıyorum. Şu an üst düzey aileler diyorsunuz ama... Emin olun, üst düzeydeki aileler çocuklarını çok daha gizliyorlar.
1: Evet.
0: Çok gizliyorlar. Benim çok böyle profili yüksek, portföyü yüksek danışanlarım da var. İşte böyle villa tarzı evlerde, en alt odalarda fizik tedavi odaları kurup çocuğunun, tamam, dışarıdan eğitimler destekliyorlar ama çocukları hiçbir şekilde özel eğitim merkezlerine göndermiyorlar.
1: Ya işte bu ya sanki da, utanılacak bir şey.
0: Öyle görüyor.
1: Gibi.
0: Ya da hı-hı kolejlere gönderiyor. Orada da yine maddi olarak destek verdiği için çocuğun orada kabul olması, sadece belge alması için sağlıyor. Ama emin olun, sosyal yaşamın içine koymuyor. Çocuğun içi, düşünsenize, hayatınız boyunca istediğiniz kadar güzel bir alanda yaşayın. Kendi aramızdaki biriyle görüşmediğimiz zaman, iletişim kurmadığımız sürece... O hiçbir şey değildir.
1: Hiçbir şey hiçbir değil şey tabii. Değil. Yani, çocuk açısından düşünsenize.
0: Bence hayatın içinde onu örselemiş, terk etmişsinizdir.
1: Yani çocuk için çok acı bir durum.
0: Çok acı. Ondan sonra o çocuk büyüdükçe yalnızlaşıyor. Şimdi şöyle düşünün. Ergenlik dönemi gelince dürtüselliği artıyor bu çocukların. Otizmde olsun, biliyorsunuz, tanılar siz de sahipsinizdir. Bu çocukları kontrolünü bilmiyor. Bu kez de insanlar şöyle bir korku. Acaba benim çocuğuma zarar mı verecek?
1: Evet.
0: Çok yaklaştığı zaman aman benim kızıma mı zarar verecek? Aslında onun beklediği şey size sevgi ve şefkat. Dokunma evet istimali. Çünkü bizim otizm tanım. Benim mesela bileklerim sürekli. Yani hı-hı sürtünme yapar, dokunur, sarılır, öper. Sen onu o şekilde devam. Ama sen onu ötelersen, bu kez de bu dürtüselliği öfkeye dönüştürürsen, bu kez çocuğu meyilli bir hale getiririm. Yani şiddete meyilli bir çocuk getiririm. O evet çocuk sevgiyi görmeyen, sağlıklı da olsa, yani fiziksel olarak şöyle düşünsenize, sadece engel dediğimiz şey bedensel bir engellik değil ki. Bugün toplumda o kadar

0: psikolojik travmatik insanlar var ki. Hı hı. Ve iyi bir konumdalar. Bakın iyi bir konumdalar. Adamın öfke problemi var. Dışarıda çok iyi yöneticidir. Ben evet. Şimdi kurumsal psikoloji uzmanlığı yapıyorum. Azerbaycan'da şirket yöneticilerine eğitimler veriyorum. Ve ben üst düzey insanlara seans veriyorum. Buradaki seanstaki insanların hepsinin patolojik. Hep şiddet görmüş insanlar.
1: Peki çok bir tehlike arz etmiyor mu bu
0: çok
1: durum?
0: Çok tehlike
1: bir
0: arz ediyor.
1: Bir otizmliden ya da işte tabii biraz önce ki, onu, tehlike unsuru gördükleri.
0: Bence en büyük sağlık psikolojik sağlıktır. Hı hı. Bedeninizdeki şeyi kontrol edebilirsiniz, yok sayabilirsiniz. Bir elle devam edebilirsiniz, bir ayağınızla devam. Ama zihinsel olarak benim kirliliğim varsa, iyi niyet ya da kötü niyetle ya da ben iyi insanla kötü insan olmak arasında, o zaman daha tehlikelidir bu. Beyin kadar zehirli bir şey yoktur. Şimdi evet. Bir adam yönetici, çok üst düzey bir ama evinde şiddet uyguluyor. Adam madde kullanıyor. Gece hayatı var. Çocuklarını hiçbir şekilde çocuğunu görmüyor bile. Ya da evet. Evleniyor, boşanıyor, başka hayatlar yaşıyor. Bambaşka. Bu kişiyle ben bedelinden herhangi birini, ben onu şöyle düşünüyorum. Bu da bir nimettir ve rızıktır. Çünkü Allah'a ulaşmanın da bir şükür noktasıdır. Hı hı. Ben kendim için bunu çok söylerim mesela. Buna sahipsem onun eksikliğinden çok daha fazla şey yapmaya çalışıyor. Çünkü orayı kapatmak için daha fazla efor sarf ediyor. Bugün şampiyonlara bakın. Benim milli sporcularım var mesela okulumda, kurumunda.
1: Çok başarılılar, evet.
0: Çok güreşte. Yani çocuk hiçbir şey yok. Hı hı. Kendini güreşte almış ve şu an çok iyi de maaş alıyor. 18 yaşında bir yüksek maaş çalıyor. Devlet ona bu imkanı veriyor. Birine bakıyorum yine jimnastikte bambaşka bir yerde. Birisi yüzmede bambaşka. Hı hı. Yani engele de gerek yok. Evet. Yani sağlıklı çocuklara biliyorsunuz kulüplerde, futbolda o kadar imkan sundukları halde çocuklar çok mutsuz. Hı hı. Emin olun çok zoraki yapıyorlar. Annesini babasını dayatmasıyla yapıyorlar. Çünkü anne baba sosyal çevresi için bunu yaptırıyor. Ben oğlumu oraya götürüyorum, kızımı bunu öğretiyorum diyor. Ama o engel dediğim çocuk, ben kendimi nasıl ispat ederim? Beni böyle göremezsin diyor.
1: Evet.
0: Hani bunun savaşını veriyor. Benim, hı hı, bedenim benim engelim değil diye bakıyor.
1: Evet, bizim yine bir arkadaşımız var. Birçok kez de buraya konuk almıştık. Ressam kendisi Yusuf Akgün. Onun da Yusuf'un kolları yok. Çocukken işte bir
0: ve ayaklarıyla mı resim yapıyor?
1: Evet, ayaklarıyla.
0: Şahane bir şey. Hayatta
1: ağzıyla
0: yani.
1: Ve ayağını kullanarak.
0: Müthiş
1: şu an grafik
0: yani.
1: Tasarım yapıyor. Yine böyle duvar resimleri yapıyor.
0: Ben çok
1: görmüştüm.
0: Böyle sosyal medyada da önüme gelmişti.
1: Görmüşsünüzdür mutlaka, duymuşsunuzdur da. Ağzını kullanarak çok güzel portreler
0: şöyle
1: çiziyor.
0: Şöyle düşünün. Sağlıklı evet. Bir insanın. Yani sizin bizim belki oturup yapamadığımız, çizemediğimiz bir resminde mümkün değil sana sahip. Bu da bir yetenek.
1: Ve milli yüzücü, aynı zamanda işte tekvando yapıyor. Yani
0: vazgeçmemiş
1: birçok alanda ve yani burada da rekorlar kırmışlar
0: şey
1: yani.
0: Sizden bizden daha mutludur psikolojik anlamda. Çünkü onun bir motivasyonu var. Hı-hı. İnsan hayatta şöyle düşünün. Ben onaylanmak için varım. Psikoloji böyle der. Anneme babama onaylanmak için başarılı olmaya çalışıyorum, var olmaya çalışıyorum, iyi bir evlilik yapmaya çalışıyorum, iyi bir üniversite kazanmaya çalışıyorum. Hani hep çocukları kendi ispatıdır. Hı hı. Yetişkin olursunuz, eşinize ispat etmeye çalışırsınız, akrabalarınızı ispat et, meslektaşlarınızda bile, içinizde bile hep bir yarış halindeyiz aslında. Hep evet. Amacımız da onaylanmak. Hı hı. Başarılısın, iyisin, güzelsin, zekisin. Kavramlar hep bize hani
1: ama
0: dayatılmış.
1: Ama bir türlü yetmez yani.
0: Yetmez ve aslında günün sonunda deriz ki asıl şükür. Hani Allah'a inanmak ve Allah'ın, hı hı, sevgisine ulaşmak da içten olarak kendini iyi yetiştirebilirsen sağlam, psikolojik sağlamlık en kısmında o zaten.
1: Evet.
0: Öbür türlü doyulmaz. Ya şöyle düşünün. Şimdi üst düzey yöneticilerde şöyle problemler var. Biz seanslar yaparken her şeye çok sahipler. Bakın araçları var, evleri var. Hani insanlar normal hayatta ne derler? Bir evi, bir arabası olsun, bir yazlığı olsun mantığı vardır ya. Biz, hı-hı, böyle yetiştirirler, evet, ya. İyi bir evliliğin, bir çocuğun olsun.
1: Bu
0: tamam.
1: Bizim için çok lüks
0: tabii,
1: hatta.
0: Tabii. Toplumun bizden dayattığı ve istediği şeyler diye bakarım. Evet. Ama onlar 30-40 yaşlarına geldiğinde bunlara sahip olduğunda emin olun doyumu sağladıktan sonra boşluğa düşüyorlar. Çünkü bir hedef yok. Her şeye birden sahip olmak. Şimdi bugün bir çocuk
1: telefon. Kıymet de bilinmiyor.
0: Bilinmiyor ve diyor ki yetmiyor. Bu kez de aşırılık olan uç şeylere dadanıyorlar. İşte sapkınlıkta, alkolde, maddede. Niye? Manevi boşluğu dolduramadığın bir yerde şükür noktasında olmayınca ne verirsen ver orası açtır. Hı hı. Bambaşka şey. Kimisi çok gezerek mesela bunu doldurur. Çünkü sosyal medyada görüyorsunuz. Kimisi çok işte evini paylaşır, ailesini paylaşır. Sosyal medya ailesi olmuş durumda. Zengin arabaları, üç çiçekler gelir biliyorsunuz. Böyle, evet, popülerite ne oldu? Herkes evdeki kadın düşünür şöyle der. Ya ben niye buna sahip olamadım ki? Bakın. Hı hı. Oysa kadının evinde eşiyle mutludur, çocuğuyla mutludur, hayat döngüsünü devam ettirebiliyordur. Belki bir arabası iyi ya da kötü vardır. Belki evinde iyidir. Ama o kadın oradan mutlu olmasına izin verilmiyor. Diyor ki daha fazlasını hak edebilirdim.
1: Evet. Ama işte o gördükleri de gördüğü gibi değil.
0: Aslında ben de onu diyorum ki işte bir terapist olarak gördüğünüz şey öyle değil. Hı hı. O içindeki kendi çocukluk travmalarında yaşadığı yoksunluğu kapatmak için daha fazlasını göstermeye çalışıyor.
1: Evet, ben de şimdi tam böyle size onu soracağım. Aslında benim de çok merak ettiğim
0: bugün
1: bir şey.
0: Bugün estetik de dahil buna.
1: Evet.
0: Hani.
1: Ya bir

0: Yaşandığım bir şey, marka dedi,
1: onu
0: anlatıyorlar.
1: Anlarım, onu
0: onu
1: anlarım.
0: Ama hı-hı, normal bir ev kadınının, hı-hı, mesela şu benim danışanım, ailelere de bakıyorum. Hatta gülerim yani. Çünkü kadın bana bütün seans boyu ağlamış, üzülmüş. Ben ona yardım etmeye ve destek sağlayıp seansa başlamışız.
1: Sonra
0: ama bana gösterdi hayatın dışında çok bambaşka bir hayat yaşıyormuş gibi gösteriyor.
1: Ya başka bir hayat gösterme çabası mıdır bu?
0: Şöyle bir şey. Ben aslında yaramı gizliyorum. Kendimle yüzleşmiyorum. Kabul etmiyorum. Ben o ailemi kabul etmiyorum. Ben kendim öyle kabul. Mesela fitrenin dibine vurmak. Bugün vardı ya, çok çok çok üst üste fitreler kullanmak. Hı hı. Yapay zekayı çok üste kullanmak. Bizde şöyle bir algı var. Çok güzel olman lazım. Çok zengin olman lazım. Çok güçlü görünmen lazım. Asla zayıf noktada ağladığını göstermemen lazım. Üzüldüğünü göstermemen lazım. Bir şey aldığın zaman herkese ispat etmen lazım. Hı hı. Araba aldım, göstereceğim. Evime eşya aldım, göstereceğim. Niye? Çünkü ben eğer böyle olsam beni kimse kabul etmez. Beni böyle kimse sevmez
1: diye bir şey var.
0: Evet, sevmez. Bu çocuklarda evet, da böyle.
1: Peki şeyde de böyle. Şimdi ya sosyal medya üzerinden
0: makyaj
1: gittik
0: yapmaya
1: ama
0: kadın mesela güzel olduğunu düşündürmesi bir algı var mesela. Estetik olmayınca kadınlar aslında güzel değilmiş gibi bir algı var mesela.
1: Ya o zaman şu an ben kendimi düşünüyorum da çok çirkin olmalıyım yani.
0: İşte bu günün sonunda sen şunu sorguluyorsun. Diyorsun kendine, ya Zehra, bende mi bir problem var? Ya evet. Herkes bana böyle yak. Hatta bir süre sonra da Zehra Hanım, siz niye makyaj yapmıyorsunuz derler.
1: Ya evet,
0: ya da
1: hani
0: der ki, o namaz kılıyorsa mesela dersiniz, namaz kılıyorum, işte çıkarmakta zorlanıyorum.
1: Yani ama işte şöyle, ya şimdi burada aslında
0: gerçi tesettürün de makyajı şu an
1: yapmamanın
0: çok yüksek de.
1: Evet, şu
0: ona
1: an
0: da bambaşka bir boyut,
1: o bambaşka
0: kazandı.
1: Bir boyut, bir farkı kalmadı
0: ben
1: aslında.
0: Ben sosyal medya zehirlenmesi diyorum buna.
1: Tesettürün
0: zehirlenmesi. Ya da şunu da gördünüz mü Zehra Hanım? Şimdi TikTok ne yazık ki lanet bir sosyal medya var. TikTok'ta özellikle başörtüyü kullanarak, hı hı, bunu kirletmeye çalışan da, bilinçli yapılan da bir eylem var. Hı hı. Bayanların dans etmesi, başörtülü yapması, işte günlük akım müzikleriyle paylaşımlar yapması.
1: Ama işte şöyle, o şunu anlıyoruz. Oradaki şey, onu sadece bir aksesuar olarak kullanmış o. Hı hı hı. Yoksa onun tesettürle
0: başörtülü
1: bir
0: ilgisi yok. Gençlerde böyle bir oyun var. Yani sosyal medyanın,
1: evet,
0: getirdiği bu
1: yani
0: var.
1: Yani o karşısında belki kendisi gibi düşünen ya da o tarz bir kitleyi kandırabilir.
0: Bundan para kazanılıyor. Ben ya, işte en acı, evet, üzüldüğüm şey, bir eşlerim bunları şöyle düşün. Eskiden buradan 20 sene önceye dönelim Zehra Hanım. Bir bayanı düşünsenize, tesettüründe olsun ya da olmasın. Hı-hı. Hiç fark etmez. Yani ekranda oynamasına izin verebiliyor muydu? Bir gün televizyona çıktığı zaman bile annesini vuran programlar vardı, hatırlar mısınız? Yarışma programları olsun, günlük akış programına katıldığı için annesi katıldı. Yani ekranda gözüktü diye bu kadar mahremiyet varken bugün kadının eşini kendi oynatmasından beğeni istek alıp para kazanma, hı-hı, şeyi var.
1: Evet.
0: Çocuğu hatta biliyorsunuz son yasaklanmıştı, tutuklanmalar
1: evet, ya
0: almıştı.
1: Ama işte ne kadar düştü ahlaki değerler,
0: ekonomik
1: de öyle.
0: Ekonomik şeyler, bakın toplumun en büyük krizi ne biliyorsunuz, ekonomik. İnsanların cebine dokunduğu zaman mahremiyetlerini bile, aslında ne kadar inancını bile yok sayması. Bu kadar kötü bir dönemden geçiyoruz.
1: Ama işte
0: aslında
1: her şey o kişisel işte şeye
0: niye
1: çıkıyor.
0: İnanç boşluğunun olmaması, tam dolu olmaması.
1: Ya hem öyle hem de işte o kendinin, ya yoksa başka iş yapamaz mı yani, mümkün mü? Hayır,
0: yapamaz.
1: Yeter mi, yetmez belki ama.
0: Bir de şöyle bak, duyumdan şey. Komşular birbirinin arasında bakar. Aa, o yaptı, normal. O da yaptı. Aa, herkes be. Aa,
1: ama
0: kimse
1: işte,
0: sesini çıkarmıyorsa ben de yapabilirim. O
1: bir
0: zaman da normalleşiyor.
1: Şeyin çok olması normal olduğu anlamına gelmez. İşte böyle bir şey var şu anda.
0: Siz karşı çıksanız mesela Zehra Hanım, o kişiye söyleseniz, o kişi ben olsam mesela, hı-hı, derim ama herkes yapıyor Zehra Hanım.
1: Evet. Ya, yani ya öyle diyorlar
0: hatta
1: zaten.
0: Hatta diğerleri der ki, sizin kızınız yapmıyor mu sanki? Sizin kızınız da böyle. Sizin hemen diğer bir eksikliğinizi yüzünüze vurmaya çalışır.
1: Evet, sizden de çıkararlar.
0: Siz daha iyisini yapın der. Ya da siz daha iyi yetiştirin. Şimdi anneler de böyle var. Çocukların
1: ya
0: da yarıştırıyorlar.
1: Zaten niyeti yapmaksa bir bahanesi zaten olacaktır.
0: Tutamazsınız.
1: Yani
0: tutamazsınız.
1: Bu şey değil. Ben tamamen bunu artık o kişisel şeylere bağlıyorum. Çok güçlü karakterdeki insanların böyle bir şey yaptığını asla inanmıyorum.
0: Bu zamanda hatta geçen yani yayında da dedim. Çok kıymetli olan bir şey. Ümit Hatip Lisesi'ndeki ben kızları geziyorum. Hı-hı. Ailelerle seminer, hı-hı, yapıyorum. Diyorum ki, sorarım da. Bana kızlarla ilgili şikayetiniz ne? Hepsi bana döndü. Hatta çok bu katılım tüy var, yine var. Dediler ki, hocam benim çocuklarım bir kere beni beğenmiyor. Hı-hı. Ve ben sanki ona başörtüyü dayatmışım gibi kendini beğenmediğini, güzel bulmadığını, arkadaşlarında aslında açıkla ve kız olarak açılsan daha iyi olmaz mı? Daha güzelsin. İşte makyaj yapsan daha olmaz mı? Ve bir gün sonra en korkum da, üniversiteye gittikleri zaman ben kızımdan çok korkuyorum.
1: Evet. Ama işte
0: ben dedim ki, gerçekten İslam'ı tam nitelikte anlatabildiniz mi? Ya da yaşatabildiniz mi? Örnekleyebildiniz mi?
1: Ya bakın öyle
0: mi
1: diyorlar da aslında başı, ben asla çocuklara şey bulmuyorum. Bahane bulmuyorum. Çünkü baştan o ailenin o döneme
0: dinamiğini,
1: kadar nasıl geçti? Nasıl bir çocukluk geçirdi? Birlikte neler,
0: evet,
1: yaptılar? Neyi ona nasıl sevdirdi? Benim için bunlar çok önemli. Şimdi benim de kızım var. Yani tamam, benim kızım kapalı değil ama hani mesela kimse ona hani ya namaz kıl, şunu yap, bunu yap demiyor. istemiyor ama onun mesela AVM'ye giderken çantasına

0: namaz elbisesi koyması, kimse ona bir şey demiyor.
1: Tabii ki.
0: Yani bunu şimdi o içinden
1: onu
0: gelen
1: içinden
0: bir şey.
1: Onun içinden gelmesi. Benim onu gerçekten inancının noktasında tabii belli bir yaşa
0: ama
1: kadar.
0: Ama baskılıyorlar Pınar Hanım. Yani şimdi çocuğa şunu demek çok kolay. Ben de söylerim.
1: Bu dönemde
0: yani
1: çok daha zor.
0: Şunu yapma, etme, işte gitme, şuna bakma. Ya bunu yapabilirim. Ama hı-hı, bir yere kadar yaparım ama o bir yerden sonra.
1: Sosyal çevresi çok etkiliyor. Arkadaşları etkiliyor. Çok etkiliyor. Yani biz ne kadar örneklersek örneğin, ne kadar doğru yanlış rehberlik yaparsak yapalım. Hı-hı. En yakışındaki bir tane arkadaşı bile yeterli. Bakın çok arkadaşa gerek yok.
0: Gerek yok.
1: Bir tanesi bile yani zehirler gibi düşünün. Bütün dünyasını, bütün bakış açısını değiştirip senin sana düşman da edebilir. Annesini, evet, ailesini de ya da tamamen daha da o güçlü bağı güçlendirebilir. Evet,
0: ama en yakın arkadaşı biz olmalıyız. Yani çocuklarımıza şöyle arkadaşı olmalı derken yine o ya ben anne olduğumu, ya benim anne olduğumu bilecek. Ben de onun yine çocuk olduğunu bileceğim.
1: Geçen bir televizyon programına katıldığımda şunu demiştim. Çocuklarınızın annesisiniz, arkadaşı değilsiniz. Evet. Biz olayı biraz karıştırdılar. Bu yeni nesilde bu biraz bu kavram. Evet.
0: Yani ya şimdi haddini aşarsa. Hayır. Şimdi o çocuk tamam bana karşı tamam arkadaşı gibi olabilirim bazı yerde ama tutup da ya o benim anne olduğumu unutursa evet orada o zaman dur derim.
1: Şimdi arkadaşın iyiliği kötülüğü var. Her arkadaş iyi mi değil.
0: Ya şunu demek istiyorum aslında arkadaşlıktan kastım belki düzgün bir kelime değil ama yerinde olmayabilir.
1: Seni anlayabilirim. Anlamaktan. Seni evet. Anlayabilirim.
0: Çünkü biz anlamazsak.
1: Senin yaşında ben de oldum. Ben evet. Deneyim sahibim. Bazen en doğru bilgi çok yaşanmış bir insanda aldığınız bir söz. Sizin onu yaşama ihtiyacınız olmadan aldığın bir derstir aslında. Evet. Böyle baktığın zaman. Ben o çocuklarıma da mesela evet namaz kılıyorsun ama namaz kıl şu görevin yerine ben şöyle bir şey yaptım. Oğlum ben Konya'da okuyorum yüksek lisansımda. Dedim ki gel seni Mevlana'ya götürüm. Orada bir neyi dinle. Sonra Şemsi'ye Birze'ye götürdüm. Bak burada insanlar namaz kılıyor. Hadi abdest al sen de. Sen de onlarla beraber olsun. Erkek çocuğu olduğu için. Oradaki feyzi, duyguyu aldıysan sonra işte Hacı Bayram'a gidelim. İşte belirli günler işte Kadir Gecesi'ydi, Arife'ydi. Bunları değerlerini anlattığın zaman bir süre sonra oğlum işte kendi başına namaz kılmaya başladı.
0: Evet. İşte yani ben hiç dayatmadım. Sizin anlatım şekliniz çok önemli.
1: Tabii Ramazan'da rutin kurdum. Her gece beraber hatta çocuklarımla beraber kızım oğlum ben üçümüz de kedimiz vardı. Kedimiz de dahil ona da seccade almıştık. Dördümüz yan yana kılmaya başladı. Bir süre sonra heyecan yapıyorlar. Çünkü ağaç hani yaşken eğilir ya. Biz de o yaşlardayken işte Kur'an kursları bize elimizde cüzler verildiği için o maneviyat da bize oradan hani tohumu verildiği için biz de istiyoruz ki onları verelim.
0: Evet.
1: İşte en azından diyorum şu an çok büyük imkana sahip. Eskiden sadece camiler vardı. Şimdi vakıflar var, gençlik merkezi var, Kur'an dersleri var. Çok ilham veren hocalar, çok tatlı,
0: aynı
1: yetişmiş
0: şekilde
1: hafızlar
0: internet
1: var.
0: Erişim çok kolay.
1: Her şey var. Ama şu an imanı ve inancı korumak kadar da zor bir çağdan geçiyoruz.
0: Evet.
1: Yani öyle de büyük bir imtihandan geçen
0: şu
1: gençlerde.
0: Şu an çok daha zor. Ya şimdi mesela ben de
1: dışarısı savaş yani gerçekten,
0: gerçekten
1: savaş.
0: Gerçekten öyle savaş alanı gibi. Şimdi kızımla mesela şimdi daha böyle ortaokul zamanından bahsediyorum ya da ilkokul işte 5. sınıf 6. sınıf çocuğun gitmek istediği bir konser var. Şimdi ben onu ne yapabilirim? Kimseyle gönderemem. O yaştaki bir çocuğu arkadaşıyla da gönderemem. Dolayısıyla onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz birlikte. Yani onunla konsere gidiyorsunuz, onun
1: tabii,
0: sevdiği
1: tabii.
0: yerlere gidiyorsunuz. Yani onun sevdiği tarzda biri olmaya çalışıyorsunuz ki hem enerjisini atsın, hem mutlu olsun.
1: Ben bu anlamda çok şanslıyım. Çocuklarla
0: değişti.
1: Çalıştığım
0: şey,
1: için.
0: Değişmedi. Şu anda da yine öyle. Yani bundan 7-8 sene önce de böyleydi.
1: Bazen
0: şu anda
1: şöyle
0: da böyle.
1: Zehra Hanım, çocukluğunda yaşayamadığın şeyleri, biraz terapistik yapayım size. Çocukluğunuzda yaşayamadığınız şeyleri ben acaba kızımda nasıl değiştirdim? Ya da kendimde değiştiremediğim eksikliğim ne varsa annemden alamadığım, o zaman öyle cevap veremediğim ne varsa aslında kızından gelecek soruları da biliyorsun.
0: Evet.
1: İnsan öyle adım attığı zaman da kendini de kendin yetiştirmiş oluyorsun, büyümüş oluyorsun aslında.
0: Ya şunu hep söylüyorum, diyorum ki ona ya bak başarı olabilir güzel ama diyorum ki en başta sen güzel bir insan olursan, merhametli, insanlara saygılı, içinde sevgi olan, ya bunlar benim için çok kıymetli diyorum. Yani evet diğeri de çok önemli ama sonra sen işte doktor ol ama merhametli
1: hatta
0: bir doktor
1: şey
0: ol.
1: Deriz, en iyi kariyer planı iyi insan olmak.
0: Ya,
1: benim yeni kitabımın ismi
0: hatta. Hatta okulda da sormuş ortaokuldayken öğretmeni demiş ki ne olmak istiyorsun? Annem benim iyi bir insan olmamı istiyor. Bunu söylemiş, meslek gibi
1: ne
0: söylemiş hatta. Şimdi de mesela bakıyorum gerçekten
1: ama şimdi
0: o...
1: öyle söyleyince çok yüzeysel gibi görülüyor değil mi? Zaten ben iyi bir insan değil miyim? Hani yani insan gelip değil. Kendini sorgulamaya başlıyor ya.
0: Evet.
1: Ben kötü biri miyim
0: şimdi
1: ki ben iyi bir insan olayım?
0: Okulda söylüyor, diyor ki hocası ya birinin kalemi düşüyor koşarak oradan geliyor diyor kalemini yerden kaldıran ilk o. Biri işte su istiyor, bende var. Biri peçete istiyor. Aa benim çantamda olacaktı. Hemen koşarak getiriyor.
1: Tamam. Ama şurada bir şey de var. Sınır da koyması lazım.
0: Evet.
1: İyi oldum diye her şeye özveri gösterirse
0: tabii
1: insanlar
0: ki.
1: Da bunun sınırlarından bu kez de bunu kullanmayı suistimale geçmiş olur.
0: Evet.
1: Gerçekten her çocuk da iyi çocuk değil. Ben çocuklarıma derim. Sınıfta 40 kişisi 40 kişi iyi değil. Sen sana uygun, senin gibi yaşayan, sana yakın, senin gibi eğer duyguları olan bir çocuğu seç arkadaşlık. Çünkü

0: Öbür türlü bizde şey var, o da çocuktur. Biz öyle çalışmıyoruz işte, uzman olduğumuz için. O çocuk öyle değil. O çocuğun altında patolojik durumları var mı? Yaşadığı problem var mı? Anksiyete var mı? Büyük bir travma geçirdi mi? Çünkü şöyle düşünün. Bütün çocukları sevmelisiniz. Siz arkadaşsınız. Değil, hadi tabii. Dediğiniz zaman hayır. O bambaşka. Ya da çocuk öğretmenlerin de şeyini buna gidip karışıyorum yani. Hocam çocuklar 2 gün sonra barışırlar. Ben diyorum ki mesele barışmak değil. Mesele sorunu çözebildik mi? Hocam dinlediniz mi? Gerçekten ikisini dinlediniz mi? İkisini gerçekten karşılıklı anlayabildiniz mi? Onların birbirini sevmesini sağlayabildiniz mi? Sevemediğiniz zaman tekrar 3 gün sonra tekrar çatışacaklar.
1: Evet. Peki şimdi yeni nesildeki çocuklar. Biz şimdi ben kızımda da özellikle bu var. Bu arada eser arası vaktimiz gelmiş. Kısa bir ara, sonra kaldığımız yerden tabii devam ki ediyoruz.

0: Evet, kısa bir eser arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Hızlı bir şekilde geçiyor yine her zamanki gibi. 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var demiştik. Pınar Bilecen bizlerle birlikte. Çocuk gelişim uzmanı, aynı zamanda aile ve evlilik terapisti. Bugün aslında birçok şeyden konuştuk. Biraz da sohbet havasında geçti açıkçası. Biz aslında hani engelli bireylerin hayata tutunma, ailelerin bu dönemdeki tutumu, neler yapabilir, kaynaştırma eğitiminin önemini biraz bundan bahsettik. Ama sonra işte dijital çağ, çocuklar bu dönemde nasıllar konuşurken sürede hızlıca geçmiş oldu. Evet, biraz önce de konuştuğumuz gibi şimdi çocuklar bu çağda çok fazla ailelerinin yanında hani böyle vakit geçirmiyorlar. Hı hı. Hani eskiden bilirsiniz, yemek yerken birlikte yerdik. Yemek sonrası çay sohbetimiz olurdu. Birlikte otururduk, anne baba kardeş. Ya hatta böyle televizyona bile çok bakılmazdı. Şimdi bakıyorsunuz çocuk ayrı yiyor. Emin odasında.
1: Şöyle düşünün. Eskiden akşam saati olduğu zaman anne baba dediğimiz aynı sofrada olmayınca sofra kurulup devam etmez. Yani babanın gelmesi beklenir.
0: Kesinlikle.
1: 7'de geliyorsa 7'de, 8'de geliyorsa herkes babayı bekler ve babaya bir saygı vardı. Aslında yemeğe saygıyla beraber evin içinde bir iletişim kuruldu. Çünkü herkes aynı sofradayken günlük derslerin nasıl gidiyor oğlum, işin nasıl gidiyor, hanım sen ne yaptın diye bir sohbet iletişim vardı. Uh-huh. O sofra beraber kaldırılırdı. Baba televizyona geçiyorsa çocuk odasına giderse annesiyle beraber o tatlı gelirdi, dediğiniz gibi o meyveler gelirdi. Ya da yapılan, hatta meyvesi tatlısı yemeyiz de bizim misafirlikte bile şeydir, böyle hani kusur mu var acaba? Acaba bir şey mi oldu? O saatlerce süren saatler vardır. 11-12'ye kadar olur ya, çocukta uykusu geldi de gidelim.
0: Evet.
1: Bunların hepsi kalktı. Yani ne insanlar birbiriyle eve gidip konuk olmak istiyorlar, ne insanlar özel günler bile biliyorsun sadece bir iki resimlerle bayramlar kutlanıyor ya da hazır böyle sözlerle maniler şeklinde.
0: Evet, bayramlar da tatile gidiliyor artık.
1: Evet, o tatil zaten bayramlaşmak da sadece anne baba bile, anne babaya bile yetişkin olursa tatil planları yapıyorlar. Çocuklar için de bir tatil algılandı. Ama ben şuna bakıyorum. Aile içi iletişim hiç yok. Yani çiftler arasında da aynı şekilde. Çiftler sosyal medya üzerinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Hı hı. Sadece orada görünen bir mutluluk tabloları var. Ama onun dışında evde herkes ayrı koltuklarda, çocuk kendi odasında. Ve bugünkü son yaşanan olayları da biliyorsunuz. Bakın, yetişkin ailenin, eğitimli ailenin çocuklarının getirdiği bir suikast gibi düşünüyorum ben, planlanmış bir şekilde bile olsa. Bir eğitimci annenin çocuğu yaptı. Yani biz şimdi bağlardık yani, eğitim yok.
0: Hı-hı.
1: Buna bağlardık. Hani eğitim de var, ne oldu?
0: Evet.
1: Anne ilgilenememiş, baba ilgilenememiş, baba eliyle vermiş, denendirilmiş. Yani onun o yaştaki elindeki bir çocuğa silah verilmiş. Şimdi böyle baktığım zaman, o zaman evin içindeki herkes kendine bugün döndü mü? Ben ona bakıyorum. Şimdi bütün okullarda birer polisimiz var.
0: Evet.
1: Herkesin istediği bu muydu? Hayır. Bu onu koruyacak mı? Bence yine korunacak.
0: Hayır.
1: Ben çocuğumu evde nasıl, ne değiştirdim? Bakış açısı nasıl? Oğlum, ben sana hep oyun izliyordum ama ben seni fark etmemişim. Sen hangi oyunları izliyordun? İnsanlar bir anda 15 gün neredeyse televizyondan bütün gün herkes oyunları öğrendi. Çocukların
0: evet.
1: Hangi? Oyunu da gerek yok. YouTube'da izliyorlardı. Telefon aslında hepimizin de, ben dijital emzikli olarak diyorum. Verdiğin bir şey aldığın zaman mahrum bıraktığında çocuk saldırganlığa dönüşüyor. Anksiyete problemi, uyku problemleri, özel eğitimli çocuklar için söyleyeyim. Öğrenme güçlüğü problemleri, dikkat eksikliği, otizmi çok pekiştiriyor. Bugün dil konuşma en büyük problemimiz bizim. Çocukların şu an emin olun otizmde öyle bir artış var ki. Özel eğitim merkezlerinin açılışlarında o kadar fazla ki. Her mahallede neredeyse 10 tane özel eğitim merkezi var.
0: O zaman
1: yani,
0: bu sayının ne kadar arttığını gösterir.
1: Artıran bizim bir beslenme, iki dijital ekran. Siz bunu eğer düzene koyduğunuz zaman tanılar bir süre sonra başarılı sonuçlanabiliyor. Şimdi ben kendi bireysel seans aldığım için 3 yaşında 4 yaşında konuşamayan çocuklar geliyor. Direkt tanılar veriliyor RAM'dan. Diyorlar ki çocuk otizm.

0: Çocuğa ismini yönlendirdiği zaman, doğru bakmadığı zaman tanılar da yanlış konuluyor. Biz
1: de
0: diyoruz ki hayır, bu çocuğu ekranı kestiğim zaman,
1: evet,
0: el iletişim yani konuşma dil terapisiyle çalıştığı zaman çocuk, bakıyorsun tanısı bambaşka bir şekilde değişiyor. Diyoruz ki yanlış mı verildi? Zihinsel tanı konuluyor mesela. Diyoruz ki zihinsel tanısı mümkün değil. Bakıyoruz, sonra tekrar itiraz ediyoruz. Sonra bir sonuçla değerlendirmeler alıyoruz. Kendim değerlendirmeler yapıyorum. Sonuç tanı değişiyor. Şimdi bazen kalıplaşmış şeyler alışıyorum. Herkese sorsanız benim çocuğumda DEP var diyor. Herkese iki tane B, D'ye yanlış yapsa disleksi diyor. İnsanlar birbirine tanı koymayı çok seviyor. Mesela bir şey oluyor, narsist diyor. Bir kişilik bozukluğu var, bipolar diyor, şizofren diyor.
1: Evet, ve bunu çok rahat söyleyebiliyorlar.
0: Narsistler çok popüler. Şimdi herkesin eşine soruyorum ben. Hepsini bana geldiği zaman, hocam seanslar, benim kocam narsist diyor.
1: Evet,
0: ben
1: toksik
0: de diyorum
1: insan.
0: Ki o zaman toksik insan, toksik ilişkimiz var diyor. İşte ben zaten duygu açtığında toksik, biz seviyoruz böyle diyor. Hani insanlar şey olmuş, bir şeye tutunup tanının içinde kalıp kendini geliştirmek, değiştirmekten yana değil, kaosu seviyor. Mesela boşanma sürecinde bana çok geliyorlar, hocam ilgisiz, işte şu, işte bilinçsel hayatımız yok, aile problemlerimiz var. Evet, ben dedim iki seçenek var. Ya sen tekrar bu terapiye geleceksiniz, gerçekten karşılıklı bunun için uğraşacaksınız, ya da boşanacaksın. O onu istemiyor, ikisini de istemiyor. Ben o kaosta besleneyim. Söyleyeyim, söyleyeyim, rahatlayayım. Konuşayım, arkadaşımla konuşayım, yanımdaki insanlarla konuşayım, annesiyle konuşayım, babası. Günün kaosunu akşam yine aynı.
1: Ya işte sanki o konuştukça da daha çok konuşası geliyor gibi.
0: Ve adam duymuyor. Bir süre sonra erkekler şeyi sevmiyor. Değil mi sana dırdırcı dediğimiz bir kavram mı? Kadınlar sadece sitem ediyor. Erkekler de susarak olayı kapatıyorlar. Aile bir bozulmasın. Çünkü kadın ayrılamıyor. Ekonomik özgürlüğü yok. Mesleği yok. Hocam o zaman diyor ki ne yapacağım? Çocuklarım var. Ben diyorum hayır. Evlilik çocuklar için devam ettirilmez. Evlilik
1: kesinlikle.
0: Senin hala onun seni sevmeye gönlün olduğunu, hala onun senden bekle değişebileceğine inancın seni evliliğini götürüyor. Çocuk değil. Emin olun, bir kadın canı yandığında, bugün sosyal medyada görüyorsunuz. Yani bir sabah kuşağı, öğleden sonra kuşağı. Üç çocuğunu bırakıp tanıştığı sosyal medyadan biriyle gidiyor.
1: Ya o zaman çocuk
0: yani
1: için
0: demek
1: devam
0: ki
1: edecekse...
0: çocuk için değilmiş.
1: Evet.
0: Ya da diyor ki hocam bana şunu aldı, bunu aldı. Hiç tanımadığı bir insanı dünya kadar parasını verebiliyor, güvenip verebiliyor.
1: Ya buradaki şey nedir? Ben onu da çok merak ediyorum. Yani bu
0: sevgisizlik,
1: çok
0: biliyor musunuz?
1: Sevgisizlik.
0: Değersizlik. Bir danışanım var. Biraz size süpervizyon yapayım. Geçenlerde geldi. 30 yaşında 3 tane çocuğu var. 7, 6 ve 3 yaşında. Eve geldiği zaman eşi onunla hiç ilgilenmiyor. Televizyon izlerken bile yanına gelip kadıncağız bir çay koymaya çalışıyor. Hiç okuma yazması yok bu kadıncağızın. Diyormuş ki git öbür odada izle. Ya da öbür odada mutfakta dursana, senin işin yok mu? Hocam diyor sadece ben bir dizi izleyeceğim. İşte bu popüler bir dizi varsa. Yanına yaptım geldim. Konuşmasını bekliyorum. Çocukları da zaten zar zor ayarlamışım diyor, hani odada ders çalışsınlar diye diyor. Sadece sohbet, nasılsın dese bekliyorum. Bu bile yok diyor. Ve ben 30 yaşında boşansam boşanamam. İşim yok, mesleğim yok. Ve ben gitsem gidemiyorum.
1: O verimli zamanı da geçirdiğini düşünüyor değil mi?
0: Ya
1: geçmiş bir zaman, kayıp bir zaman.
0: Dolayı da diyor ki ben hocam bir kere evlilik yapayım. Sonuna kadar çocuklarım annesiz babasız büyümesin. Ve ben sonra ne oluyor biliyor musunuz? Altından bambaşka bir patolojik bir şey çıkıyor. Ailesinden başka birine gönlü kayabiliyor. Şöyle düşünün. Bir kadın ilgiyle beslenir evlilikte. Yemek yapıyorsun, eline sağlık diye beklersin. Kapıdan gelir, hoş geldin hayatım dersin. Güle güle dua eder değil mi? Bu bizim normal, hep diğer kadın beklensin. İşte her şeyin düzenli yapıyorsa görülmek istersin. Yoksa kendi kadın şunu, kendini kullanılmış hissettiği zaman dışarıdan herhangi bir iyi ya da kötü, yanlış ya da hiç bakmaz, yüzündeki tip falan önemli. Sen güzelmişsin, sen ne kadar iyi bir anneymişsin, sen ne kadar bir eşsin, keşke benim de eşim böyle olsa dediğim tek bir söze gidebiliyor.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani paraya pula gitmiyor. Ona değer verilmesine gidiyor. Sen çirkinsin, diğer kadınlar böyle, kadın
1: yoksa
0: eş...
1: baktığınızda ya, çok iyi bir yere de gitmiyor.
0: Gitmiyor.
1: Demek
0: şey de değil.
1: Nasıl etkiliyorsa değil mi?
0: Etkili. Akşama kadar düşünsenize, her geldiğinizde yok sayıldınız, değersiz gözü, çirkinsin diğer kadınlarla kıyaslandığında.
1: Evet.
0: Ya da sosyal medyadaki kadınlara bakıp kendi eşine baktığında. Diyor ki o zaman, erkek de diyor ki ben o zaman ben de beklenti, ben de karşılarım. Yani dışarıda bir hayat götürebilirim. Evdekiler de çocuğuma baksın diyor. O kadın kendine bakıcı, köleci, değersiz hissederse, hiçbir şey olmazsa, bir süre sonra kafeste gibi hisseder. Bir ufacık açık gördüğü zaman da ilk oradan kaçar.
1: Evet.
0: Çünkü çocukları onun sırtında kambur.
1: Evet.
0: Yani sevgili büyüttü o adam. İşte sevdiğiniz adamın çocuğunu büyütmek başka bir şey. Çocuklarınız olmuş, boşanamıyorsunuz, şiddet görüyorsunuz, aldatılma görüyorsunuz. O adamla hayatınızı idame etmek nasıl bir şey?
1: Ya şöyle bir şansı da yok işte.
0: Ya kadınlar da... bunu destekliyor Zehra Hanım. Mesela evet, kaçıyor gidiyor, iyi olmuş diyor bu erkeği. Hani iyi yapmış diyor. Mesela artık eskiden oydu. Mesela ahlaki olarak niye kadın böyle yapar? Abi bu anne diyordu ya, artık
1: evet,
0: bu da kalktı. İyi yapmış diyor. Bu kez de diğer kadınlar da örnek alır gibi biz de yaparız diyor.
1: Ya gerçekten ya nasıl
0: bana gelen
1: olduk?
0: Danışanların hepsi erkekler değil. Erkekler eşlerinin gittiğinden, maruziyetinden geliyorlar. Bak tersi olurdu eskiden. kocasını tercih

0: eder giderdi. Bana gelenler şu an hep karım beni terk etti hocam.
1: Eskiden
0: diyor.
1: Öyleydi.
0: Evet. Ve adamlar çok pasif.
1: Ama şimdi şöyle gidene kadar bu anlaşılmıyor.
0: Yok.
1: Ama.
0: Erkeğe her zaman kaybetme duygusunu vereceksiniz. Her an gidebilirim. Benim ailem var. Mutlaka benim annem babam sendeysin. Benim hı-hı. annem babam abim kardeşim var. Bir şey olursa ben çocuklarım alır giderimi vermesi lazım. Mesleği olsun ya da olmasın.
1: Evet, bu erkek çekinmeli. Diyebilmeli. Tabii, değil mi?
0: Kadın çok güzel çalışıyor. Çok kötü çalışıyor. Siz de görüyorsunuz engelli evet. çocuklar anneleri de çalışıyor.
1: Çalışıyorlar.
0: Bugün, hatta az önce telefonla arayan bir bayan da vardı. Çocuk esirgeme kurumunda büyümüş ve yolda karşılaştım. Tesadüfen bir programdan gelmiştim. Kitap satıyordu ve hocam çocuğum benim engelli ve boşanma sürecindeyim. Alır mısın dedi. Ben dedim ki özel eğitimde çalışıyorum ve ben sana destek olacağım. Hatta hı-hı. sizden 2-5 dakika önce aradı beni. Dedim ki anne baktım anne de normalde eskiden memurmuş ve görevden alınmış. Çocuğundan dolayı artık çalışamaz hale gelmiş. Bir sürü şey boşanma sürecinde. Şimdi ne yapabilir? Ne yapabilir? Toplumda kadın kadını yurdu değil ki, kadın kadını kurdu da yani. Şimdi bir kadına yardımcı olacağı zaman şöyle bakıyor kadın. Acaba benim eşimle rahatsız olur mu? Benim eşim acaba evliliğime zarar verir mi? Ya da biz ona destek olsak böyle olur mu? Eskiden böyle yoktu. Eskiden kapımızı açardık, bacağımızı açardık. Hani sarardık, sarmalardık.
1: Ama şimdi,
0: şimdi
1: çok...
0: insanlar hep tedirgin.
1: Evet.
0: Çok tedirginler yani.
1: Yani çok kötü bir şey ya
0: böyle. En yakın bir zamanda gördük. Komşusuyla yakaladım mesela. Büyük bir olay oldu ya mesela video çekimleri sahibi.
1: Evet.
0: Ya. Düşünebiliyor musunuz? Ya aile içi enses. Ben birebir seans yaptığım için söylüyorum. Siz en yakınlarından aldatıyorlar. Kuzenleri, yeğenleri, amca, dayı, aile içi. Ya Allah göstermesin babası, oğlu, kızını kadar bir şuursuzluk bir süreçteyiz yani. Öyle bir imtihan zamanında çağdan geçiyoruz ki. Şu an kendi çocuğunuzu güvenebileceğiniz biriniz var mı en yakınınız dışında? Bir
1: hayır.
0: Komşunuzu da bırakabilir misiniz? Artık bırakamam.
1: Hayır.
0: Yani hatta kapıyı 2 kere 3 kere kilitlesinler.
1: Hı hı.
0: Yani kargocuya bile açmasınlar. O kadar tabii. tedirgin bir dönemdeyiz.
1: Çok zor.
0: Yani düşünebilir miyim? Ben herhangi bir yabancı birine insan insana yardım etmeye korkuyor. Eskiden mesela birisi bir bağırışma olsa hemen polis çağırırdı. Hemen karı koca kavgasıydı, ayrılırdı, destek olur, evine alırdı, sakinleşti. Şimdi kıyamet kopsa, ölüm olsa kimse kapısını açıp bakamıyor yani.
1: Bakamıyor. Çünkü öyle kendisine zarar verir diye.
0: Çünkü günü bir bazı yani sistemsel şeyler de var. Günün sonunda adalet kısmı da bazen şey doğru çalışmadığı için maruz kalıyorsun. Ayıran suçlu oluyor.
1: Hı hı.
0: İnsanlar da diyor ki onlar kendi aile arasında problem çözsün. O kadın orada neler yaşıyor? Hani çok şükür şu an mesela kanunlar olsun, kadın koruma olsun. Ben sığınma evlerinde de çalıştım. Çocuk esirgeme kurumlarında da çalışıyorum.
1: Hı hı.
0: Gördüğüm şey bir hayatta bir kadına zarar veren erkek. Ya babası, ya abisi, ya eşi. O kadar yani ailemizi seçemeyebiliriz ama mesafe koyabilirim. Bana zarar verecek kısa. Meslek elde edebilirim. Kendimi orada yapılandırırım. Ama eşinizi seçemezseniz çok büyük problem.
1: Evet.
0: Çocuğunun gözünün önünde öldürülenler, boşanma sürecinde en fazla ölümler boşan. Ben mahkemelere gidiyorum mesela, aile mahkemelerinde danışmanlık yapıyoruz.
1: Hı-hı.
0: Oradaki tehdit bambaşka bir şey biliyor musunuz? Kadın boşanırken korkuyor. Çünkü bitmeyeceğini
1: evet.
0: biliyor. Zulmü hı-hı. bitmeyeceğini biliyor. Kadın işe gidiyor. Erkek şuna gelemiyor. Az önce dediniz ya hani kaybedene kadar. Bensiz nasıl hayat sürebilir? Bensiz nasıl mutlu olabilir? Çünkü o bana muhtaçtı.
1: Çünkü öyle hep öyle
0: çalıştı,
1: yaşamış.
0: Kendine baktı. Diyor ki evde eskiden bakmıyordu. Aslında öyle değil. O ayakta kalmak için, hı-hı. çocuğu için, kendi için, kendi ailesine de yük olmamak için öyle bambaşka bir mücadeleye giriyor.
1: Evet.
0: Ve sen orada da onun hayatı sonlandırmak için uğraşıyorsan.
1: Evet. Bu arada kısa bir zaman kaldı.
0: Tabii ki.
1: Son 10 dakika. 10 dakikaya girmişiz. Şöyle engelli bireylerle hı hı. konuşacak aslında çok zaman kalmadı da umarım
0: aslında bu
1: sizinle...
0: ailelerin de düşünseniz de bunu hemen değineyim Zeynep Hanım. Hemen kısa geçeyim. Özel gereksinimli aile çocukları ve hı hı. engelli ailelerin aslında çok patolojik durumları var. Onlar da evliliklerin içindeki çatırdamalar çok fazla. Çocuklarından dolayı boşanmalar
1: terk
0: fazla.
1: Edilme
0: terk
1: fazla.
0: Edilme fazla. Çocuk esirgeme kurumlarında çok fazla. Çocuk evlerinde çok fazlalar. Biz de diyoruz ki bunlar için Sosyal Ekonomik Aile Sosyal Bakanlığı'nın psikolojik danışmanları var ücretsiz. Devletten aile danışmanları seçebilirler. Vakıflar çalışıyor. Sadece kadınlar gitsin. Eğer erkekler eşlerini götüremiyorlarsa gidip anlatabilsinler.
1: Hı hı.
0: Evdeki problemini konuya komşuda akıl fikir almasınlar. Ne olur uzmanlara gitsinler. Desinler ki birinin hiç bilmeyen birini bile anlatmak rahatlatır insanı. En azından çok tehlikedeyse bile ifade edebilir. Hakkını öğrenebilir. Çocuğunu korumak için belki o evden çıkmak isteyebilir. Belki gerçekten engellidir, çalışamıyordur. Devlet hakları varsa, yardımlar varsa belediyeydi, vakıftı burayı da kovalayabilsin. Yani o süreçte de eşyaydı. Çünkü çok destek var. Gerçekten bu anlamda eskisi gibi değil.
1: Hı hı.
0: Yani şu dönemdeki, şu siyasi şey içinde Aile Bakanlığı çok güzel çalışıyor. Aileyi bu arada bugün Aile Haftası günü. 15 Mayıs'ta bugünle beraber. Ve 2036'ya kadar aile ve nüfus yılı olacak. Yani tamamen aile politikasına giden. Biliyorsunuz indirimler var, engelli ailelere var, okuma imkanları var, bursluluklar var. Üniversite benim arkadaşlarım mesela engelli

0: Şimdi %100 bursla girenler vardı. Çocuklarım engelli deyip okutmamak yerine acaba bize ne imkan verildi diye sorgulasınlar. Yani o yapay zekayı böyle sorgulasın. İnterneti böyle kullansınlar. Yani evet. Sosyal medya bu anlamda kullansınlar.
1: İşte o imkanları değerlendirdikçe o çocuklar
0: da ulaşabilir çok kolay. Aslında yazısı çıkacak. Yani ona ulaşmayıp başkalarının kötü sözlerini, duygularını dinlemektense bir şeylerin iyi peşine gitsem, biz aile hekimine bile sorsam yönlendirecek. Yani en yakın sağlık ocağına, bir eczaneye bile gitsen sizi bir yere yönlendirecek. Özel eğitim merkezlerine gitsinler, ziyaret etsinler. Benim çocuğum ne fayda alabilir? Bana ne olur yardımcı olur. Kimse sizi geri çevirmez. Çünkü o da bir devletin imkan döndüğü zaman kurum seçebilirsiniz, kurum değiştirebilirsiniz. Öğretmeninizden memnun değilsiniz, uzmanınızdan memnun değilsiniz. Daha iyi uzmanlar araştırın.
1: Evet, bakın ve çocuklarına bölgenize. Güvensinler ya.
0: Güvensinler. Evet. Utanmayın, çekinmeyin, konuşun.
1: Yani sevsinler,
0: sizinle
1: güvensinler.
0: Aynı tanı salmış ailelerle konuşmak çok daha sağlıklı. Herkes kendi derdini biliyor. Diğer başka çocuklara baktığınız zaman iletişim de kurum. Anneler de utangaç oluyor. Kendine kapatıyor, yalnızlar, toplumdan uzak kalıyorlar, bir araya gelmiyorlar. Biz mesela şöyle yaptık, özel eğitim merkezi olduğumuz için öğlen aralarında dikiş nakış kursu açtık.
1: Aa, ne güzel.
0: Çocuklar aşağıda eğitim alırken anneler de orada bir şeyler uğraşsınlar, yemek yapsınlar, evden getirdikleriyle zaman. Okuma yazma kursu açtık. Mesela kendim gidiyorum, psikolojik olarak sohbet ediyorum, seans yapıyorum.
1: Ya çocuğuyla birlikte o da bir o şeyler da orada.
0: Yani aşağıda
1: oluyor.
0: Bekleyip masum masum oturup o 40 dakikayı 45 dakikada yalnız kalmaktansa diğer ailelerle, diğer çocuklarla bir araya getirip sen de burada bir evin var aslında demek istiyoruz biz.
1: Evet, aslında oraya gitmek normalde çok mümkün olmayacak, belki de istemeyecek ama.
0: Hiçbir şey ödemiyorlar, siz daha iyi biliyorsunuz. Güzel. Yani siz çok aldığınız konukların ailesini. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz özel eğitim merkezi. Göndermeyen çok aile var. Ne olur evden çıkartın o çocukları. Ne olur yani diğer akranlarıyla
1: ya
0: beraber
1: göndermeyen,
0: kursun.
1: Göndermeyen, servise bindirmeye utanan.
0: Yani servis ücretsiz, devlet desteği var, ekonomik destekleri var, günleri var. Hatta orada doğum günleri kutlanıyor. Müthiş bir şey yani. O çocuğu mesela ben Anıtkabir'e götürdüm zihinsel engelli olsun. Hayatlarında ilk defa Anıtkabir'i gördüler. Tiyatroya götürdüm. Kendim birebir aldım çocukları. Ergenleri aldım. Dedim sizi tiyatroya
1: aslında
0: götürdüm.
1: Çocuklar çok seviyorlar
0: sinemaya
1: dışarıyı.
0: Sinemaya götürdüm.
1: Yani.
0: Şey çok güzel. AVM'ye hiç girmeyen çocuk var. AVM'deki merdivenleri şaşırdılar. Nereye gideceklerini şaşırdılar. 10 çocuğa sahip olamadım o gün ve güldüm. Ve hayatlarında ilk defa ben de dedim ki demek ki bir çocuğa dokunmak istersen dokunmak istersin. Bu senin mesleğini sevmekle de ilgili bir şey.
1: Evet. Benim aslında size ilk sormak istediğim soru şimdi biraz sona kaldı ama bu alana nasıl girdiniz onu da merak etmiştim. Neden böyle
0: girdim?
1: Bir seçim yaptınız?
0: Aslında ben çocuk gelişim alanı. Bizim 0-18 yaş diye giriyor. Güzel soru. Özel de bir soru aslında. Ben çocukluğumda annemi kaybettim ve annesiz büyüyen biriyim. Ondan sonra babamı kaybettim. Bütün ailemi kaybettim yani. 99 depreminde enkazdan çıkan biriyim ben hayatımda. Ve kanser oldum. Rahim ağzı kanseri oldum. Ve çocuk sahibi olamayacaktım. Benim birçok bir şeyim var. Ama ben şöyle düşündüm. Bu benim için verilmiş bir fırsattı ve kendime söz verdim. Bir şeyi hayata geri döndüğüm zaman ne olursa olsun ben bugün boşanan anne babanın çocuğunu ruhunu da bilirim. Annesi vefat eden çocuğu da bilirim. Yalnız kalan, hastanede yalnız yaşayan kalan çünkü kendim de kaldım o kanser sürecinde onu da bilirim. Anne olduğu zaman yalnız kalan kadının duygusunu da bilirim, çocuğun duygusunu da bilirim. Yani o kadar şeyi geçmişim ki aslında bunu benim bir şeye dönüştürmem lazımdı. Ben dedim ki hayatımda kime ilham olabilirim? Meslek olarak da değişiklikler de yaptım mesela. Çocuk gelişim psikoloji okudum. Hala da öyle. Mesela doktora yapacağım alanım da olsa ben bir çocuğun hayatını değiştirebiliyorsam, dokunabiliyorsam ben kendi çocuklarımı da bu taraftan korunduğunu düşünüyorum. Şimdi benim çocuklarım evde yalnız kalıyor çünkü ben mesleki anlamda çalıştığım için okuldan yap. Ben de yapıyorum. Buradaki çocuklara dokunursam Allah da benim evdeki çocuklarımı korur. Çünkü benim başka tutunacak bir şeyim yok. Ve şükür noktam çok arttı. Hayatımdan her şey alınmıştı ama eve geldiğimde şey derdim. Ya ben çok şanslı biriyim. Benim çocuğum görebiliyor, duyabiliyor, konuşuyor, yürüyebiliyor. Benim şükürsüzlük. Allah beni bu anlamda imtihan. O zaman dedim ki tezimi yazıyorum ben özel gereksinimli çocuklarla. O yüzden de özel eğitim merkezinde çalışmaya başladım. Genellikle hastane, eğitim, doktor hani böyle çalışıyordum ama okullarda. Yöneticilik de yaptım. Ben bu mesleğe girince anne duasıyla karşılaştım. Öyle söyleyeyim size.
1: Ya düşünsenize.
0: Bambaşka bir şey
1: gün,
0: yani. Ben çok korunan
1: onlarca,
0: biriyim.
1: Onlarca yüzlerce dua alıyorsunuz. Hatta sizin öğrettiğiniz bir şeyin o çocuk işte yaptığında onun ona kattığı şeylerle aileler bunu gördüğünde ne diyorlar?
0: Emin olun
1: ya Allah
0: yani.
1: Razı olsun
0: ben
1: şu Pınar Hanım'dan.
0: Mesela 3-4 gündür sesim çok kısa. Çok konferans falan gidiyorum. Yemeğim hazır benim. Bugün gelmişler hocam siz sesinizi çok az gördük. İşte sosyal medyadan şuradan. O kadar kıymetli ki. Yani annesizliğimi hissettirmiyorlar. Bana kimsesizliğim ise benim bir ailem var. Ve bana göre o beğeni tıklamalardan çok daha öte çok büyük bir kadın kitlem var.
1: Ne
0: benim
1: güzel.
0: Varlığımı örnek alan. Diyorum ki bakın ben bunları böyle başardıysam. Kimsesizken başardıysam 6 üniversite okuduysam ben 3 lisans 3 yüksek lisans okudum.
1: Maşallah.
0: Ben yaptıysam ki ben yurt dışında falan okudum. O kadar hayatımdan çok iyi bir hayat içerisinde bir sürü imtihandan geçtiysem sen de yapabilirsin.

0: edebilirsin.
1: Evet.
0: Onlar da ki Pınar Hoca yaptıysa ben de yapabilirim. Neden
1: o zaman
0: yapmayasın?
1: Şöyle mi hocam? Zorluklar kabiliyetleri geliştiriyor
0: İnsanı
1: mu?
0: İnsanı güçlendirir. Emin olun güçlendirir. Evet. Yani ezel bir şey düşünürüz. Engelli bir hayat demek, engelli bir çocuğum var demektense Allah beni niye böyle bir şeyle lütuflandırmamış diye de düşünmenizi isterim. Evet. Bakın bu tarafı da
1: ya
0: ben
1: işte
0: rızıklandırmış
1: ben kendi
0: derim.
1: Açımdan düşünüyorum. Yani Eymen'in
0: kanser
1: bana kattıklarını.
0: Kanser olanlar için de düşünün. Kanser evet. olmak da bir Allah'a yaklaştıran bir şeydir. Anneni babanı kaybetmek de Allah. Çünkü Allah şunu der sana. Sana güvendiğin ne varsa senden alırım. Çünkü imtihan zaten yazıyor bize. Bütün her şeyle sınanacaksın. Evet. Malın, mülkü, evlatlarınla.
1: O dilerse bir anda dediğiniz gibi de olabilir. Ama bir anlamda mucizesini
0: zenginlik
1: gösterip
0: bakın,
1: tam tersi
0: zenginlik de bir imtihandır.
1: Evet.
0: Yani bize şöyle dayatılıyor. İyi bir hayatım olacak, iyi bir eğitim, iyi bir çocuğum, çocuklarım evlenecek, mutlu, mesut, hiçbir sorun. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Emin olun böyle hayatlar yok. Size dayatılan, gösterilen, başkalarının hayatı böyle diye kıyaslamalar yaptığınız zaman siz orada mutsuzluğa düşersiniz, isyana düşersiniz. O zaman Allah en güvendiği sizden alır.
1: Evet. O yüzden hiçbir
0: hatta
1: şeye
0: hatta size küçük bir şey paylaşayım. Ben
1: gerekiyor.
0: 10 yaşında namaz kıldığımda annem hastanede yatıyordu ve okul birincisiydim. Ve ben hayatım boyunca hep birinciliğim oldu. Neden biliyor musunuz? Annesizliğimi kapatmak için. Siz dediniz ya az önce.
1: Hı-hı.
0: Bana demesinler işte annesi olmayan bir çocuk. Bu çocukla arkadaşlık yapmayın demişlerdi bana. Öyle mi demiştim ben? Okul birincisi oldum ortaokulda. Lisede de aynısını yaptım. Babası annesi olmayan bir çocuk. Garanti patolojik problemleri var dediler. Öyle mi dedim? Liseyi kazandım. Üniversiteye kazandım. Yani o kadar
1: ama
0: şu
1: işte
0: an hep onur öğrencisi oldum.
1: İnançlıydım
0: çünkü namaz kılmaya başladım. 10 yaşındaydım. Büyük babam sayesindeydi.
1: Ne
0: büyük
1: güzel.
0: Babam ve anneannem bana tek şeyleri 100 yaşında öldüler ve köyde yanlarına gidip gelirken namazı bırakma demişti. Bize 3-4 tane odun verirlerdi. Camiye giderdik bu şeylerde bilirsiniz. Ben orada bana verdiği onların sabah 5'te kalkıp işte altta ineklerin olması bir de köy hayatı da Karadeniz hayatı. Orada gördüğüm şey ben bugün 40 yaşındaysam beni buraya taşıyan ve beni hayatımda içkim sigaram olmayıp kendimi yetiştirebilmemi sağlayan anneannem ve babaannem yani dedemdir.
1: Evet.
0: Buraya baktığınızda emin ol tohumu ben bugün çocuğuma tohumu verebilirsem verin veremezsem ileriki yaşta vermem mümkün diye çocuğumu kaybetmiş olacağım.
1: Evet. O zamanlar çok
0: önemli.
1: Güzel. İşte
0: çünkü
1: hep oraya çıkıyor.
0: Bir bıçak var Zehra Hanım. Ya ben hayatın birisini öldürmek için kullanırım ya da ekmek doğrarım, yemek pişiririm, hayatımı devam ettirmek, yaşamak için kullanırım. Bunu seçmek benim elimde. Ya ben bunları yaşadıktan sonra derdim ki hayat bana bunu yapmış, kader de bana yapmış. İçip alkol alıp bambaşka hayatlar da yaşayabilirdim. Dedim ki Allah bana bunu göstermiş. Demek ki bunun ben hayatım bambaşka. Diğer çocuklara, diğer ailelere örnek olmam için lazımdı.
1: Evet. Siz aldığınız her yarayla aslında başkalarının hayatına
0: evet,
1: yara
0: evet.
1: bandı olmuşsunuz.
0: Evet.
1: Yani ne güzel. Allah sizin güzel insanlarla hep karşılaştırsın.
0: Aa,
1: ve o insanların hayatında da siz onlara göre bir şanssınız. Onlar da sizin için
0: ben
1: öyle.
0: Ben derim hayatta ne olursa olsun geride kalan çocuklar sadece mutlu olsun. Hayat en zenginlik ne biliyor musunuz? Bakın dinleyicilerime de söyleyeyim. Evde anne babasıyla büyüyen, şiddet görmeyen, annesinin ağladığı görmeyen bir çocuk varsa emin olun o çocuktan kötülük beklemeyin.
1: Evet.
0: Gerçekten mutluysa, mutlu bir ailesi varsa, tartışmadan, kavgadan, böyle değersizlikten, aşağılamadan uzak bir çocuk büyüyorsa o çocuk her meslekte iyi olur. Gerçekten karakteri de sağlam ama parçalanmış aile, kayıp çocuklar olduğu zaman ya benim gibi çok tırmanacaklar. İnanç noktasından tutup ya da kötü insanlara dönüşmeye başlayacaklar.
1: Ama işte herkes sizin gibi de olamayabilir. Çünkü siz işte o büyük
0: ben,
1: babanız,
0: Allah'ın
1: işte anneanneniz.
0: Allah'ın rızasında yaşamaya çalışıyorum. Çünkü benim de mesela örtüm alınmış biriyim. Ben 28 Şubat'ta çok zorluk yaşadım. Üniversiteden çıkartılmış biriyim. Ama dedim ki ben açık olursam ben o kızları mesela bugün kurumda çalışan bütün kızlar kapalı benim. Özellikle alıyorum. Çünkü
1: evet.
0: bana yapılan zulmün başkasına yapılmasını istemiyorum. Ve ben böyleyken böyle yaşıyorsam o zaman daha çok şaşırıyorlar. Mesela dış profilden baktığı zaman diyorlar ki yok. Ama ben bugün Diyanet'te çalışırım, TÜYVA'da çalışırım. Bu da onlara bir res çekmektir biliyor musunuz aslında? Bu da bir savaştır yani.
1: Evet.
0: Böyleyim
1: her anlamda,
0: ama
1: evet, hayatını
0: devam
1: anlamda.
0: Ettiriyorum. Ben inanç kendi esaslarımı devam ettiriyorum demek yani.
1: Ne güzel. Allah daim etsin inşallah.
0: Amin inşallah.
1: Güzel insanlarla.
0: Onu da inşallah bir gün tamamlarsam daha
1: karşılaştırsın. Evet, bu arada programımızın sonuna geldik. Yönetmenim uyarıyor. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Zehra Hanım.
1: Pınar Bilecen'e. Çok güzel bir programdı. İnşallah gelecek zamanlarda tekrar olmasını
0: evet.
1: diliyorum. Evet, haftaya çarşamba günü saatlerimiz onu gösterdiğinde 91.8 Hedef Radyo'da yeniden buluşmak ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun, hayırla kalın, hoşça kalın efendim.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya Nafi.
11: Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse, hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
8: Allah. Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin feyizli sohbetinde bulunmak şerefine ermekle, dünyadayken cennet hayatını yaşama bahtiyarlığına ulaşan nurlu neslin her ferdinin bizlere ışık tutan ayrı bir cephesi, örnek teşkil edecek bir hayat safhası, kılavuz olacak hikmetli bir sözü vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle uzun müddet beraber olan, mescitte, şehirde, cihat meydanlarında hiç yanından ayrılmayan ashab-ı kiramın ne yazık ki bütün hayatlarını bilemiyoruz. Tabakat ve siyer kitapları bazı sahabiler hakkında birkaç satırlık bilgi verirken bazılarının da sadece meşhur olan bir iki vakasını kaydetmektedir. Bu vakaların bir kısmı ilk bakışta her ne kadar basit gibi görülürse de içinde vahye mazhar yüce bir nebi bulunmasından dolayı mühimdir ve nurludur. Ensar'ın ileri gelenlerinden Hüzeyme bin Sabit radıyallahu anh, Medine devri boyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olan, bütün varlığıyla ona bağlı bulunan bir teslimiyet örneği, mümtaz bir dava büyüğüdür. Hem ilmi hem de kılıcıyla İslam'ın yayılmasına, imanın gönüllere yerleşmesine hizmet etmiş bir manairidir. Hicretten az önce tevhid dairesine girişinden itibaren vefatına kadar azim ve sebatından, şevk ve sadakatinden zerre kadar zaafa düşmemiştir. Bedir gazası dahil bütün savaşlarda iman safında yer almış, Mekke'nin fethi sırasında da kendi kabilesinin sancaktarı olmuştur. Şirke ve putperestliğe o kadar düşmandı ki, kabilesi Beni Hatma'ya ait putları kırma vazifesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat ona vermiştir. Künyesi Ebu Umare, Hüzeyme bin Sabit bin el-Fakih el-Ensari el-Hatmi şeklindedir. İlk Müslümanlardan olan Hüzeyme'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kaynaklarda nerede ve ne zaman doğduğu ile ilgili bilgi de olmayıp daha çok İslamiyet'i kabulünden sonraki hayatı hakkında bilgiler vardır. Evs kabilesinin Hatmoğulları koluna mensup olup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden kadınlardan biri olan Kebşe adlı sahabenin oğludur. Hazreti Hüzeyme bin Sabit radıyallahu an İslam tarihinde Zülşehadeteyn olarak şöhret bulmuştur. Yani onun

şahitliği iki kişi yerine geçmektedir. Bu unvanı almasına sebep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle geçmiş olan şu vakadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Seva bin Kays isminde bir bedeviden bir at satın almış, parasını vermek için de onu evine götürmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir an önce eve gidip adamın parasını vermek için acele ediyor, bedevi de peşinden geliyordu. Bedevinin elindeki atı görüp de onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin satın aldığını bilmeyen birkaç kişi yanına yaklaşarak atı satıp satmadığını sordular. Bedevi satacağını söyleyince bir fiyat verdiler. Bu fiyat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vereceğinden fazlaydı.

bir miktar fazla para, Bedevi'nin fikrini değiştirmeye kâfi geldi. İleride giden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme seslendi. Bu atı satın alacaksan al, yoksa başkasına satarım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bedevi'nin sesini duyar duymaz yanına geldi. Ben bu atı senden satın almadım mı diye sordu. Olanları Bedevi inkar etti. Hayır, vallahi ben bu atı henüz sana satmış değilim dedi. Bu cümle üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ısrar etti. Sen iyi biliyorsun ki ben bu atı senden satın aldım dedi. Bedevi inkarını devam ettiriyordu. Bu münakaşa üzerine halk toplanmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavrını merak ediyorlardı. Bedevi, bu atı sana sattığıma dair iki şahit getir, ben de razı olayım dedi. Bu defa sahabiler müdahale ettiler. Çünkü adam çok ileri gitmişti. Yazıklar olsun sana, Nebi aleyhisselam haktan başka bir şey söylemez, o ne söylerse doğrudur dedilerse de Bedevi şahit istemekten vazgeçmiyordu. Alışveriş esnasında kimse bulunmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şahit gösteremiyordu. Ama işte tam bu anda Hazreti Hüzeyme bin Sabit radıyallahu anh ileri atıldı. Bedevi'ye karşı şöyle seslendi. Senin bu atı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sattığına dair ben şahitlik ederim. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hüzeyme bin Sabit radıyallahu anh'a döndü ve ya Hüzeyme, sen neye dayanarak şahitlik ediyorsun? Halbuki sen pazarlık esnasında hazır değildin dedi. Hazreti Hüzeyme bin Sabit radıyallahu anh, ya Resulallah, ben seni getirmiş olduğun hakikatlerden dolayı tasdik ediyorum. Çünkü kesin olarak biliyorum ki sen haktan başka bir şey söylemezsin diye cevap verdi.

Hazreti Huzeyme radıyallahu anh'ın bu cesaretinden ve teslimiyetinden dolayı çok memnun olan ve sevinen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Huzeyme kimin için şahitlik yaparsa onun şehadeti iki kişi yerine geçer buyurdu. İşte sahabiler sadakatte o kadar yüce bir dereceye yükselmişlerdi ki hiç tereddüt etmeden, aslını esasını araştırmadan gönül verdikleri o yüce insana bütün samimiyetleriyle bağlanıyorlardı. Bu teslimiyetten dolayı her sahada muvaffak oluyorlardı. Yine Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın Miraç olayında müşriklere karşı takındığı tavır ve verdiği cevap da bu anlayışın ürünüydü. Hazreti Hüzeyme radıyallahu anh'a duyulan güvenin önemli bir örneği, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın hilafeti zamanında da vuku buldu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Kur'an-ı Kerim'in ayet ve surelerini bir araya toplama görevini Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'a vermişti. Zeyd radıyallahu anh, Tevbe suresinin son iki ayetiyle Ahzab suresinin 23. ayetini yazılı olarak sadece Huzeyme radıyallahu anh'ın yanında buldu. Hemen ayetleri Musaf'a dahil eden Hazreti Zeyd radıyallahu anh, ikinci bir şahide gerek görmeden bunu yaptı. Yaptığı bu hareketin dayanağını da yukarıda anlatılan hadise ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Hüzeyme bin Sabit radıyallahu anh'ın şahitliği hakkında buyurduğu hadiseyi örnek gösterdi. Yine bir gece Hazreti Hüzeyme radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında gördü. Rüyada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi mübarek alnından öpmüştü. Bu rüyadan dolayı o kadar sevinmişti ki hemen sabahleyin geldi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme rüyasını anlattı. Sahabilerle sohbet halinde bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Rüyan sadıktır ey Huzeyme," buyurdu. Yanına çağırdı, mübarek alnını uzattı ve öpmesini söyledi. Bir anda heyecana kapılan Hazreti Hüzeyme bin Sabit radıyallahu anh sevincinden uçacak gibi oldu. Yaklaştı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu alnından öpme şerefine nail oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hal, hareket ve tavırları siyer ve tarih kitaplarına geçmiştir. Ancak kainatın neticesi olan o mübarek zatın tam mahiyeti ve kemalatındaki hakikati bu kitaplara sığışmaz. Bedir Savaşı sırasında Hazreti Cebrail ve Mikail gibi iki muhafız ve yardımcı olarak yanında bulunan bir mübarek zatın çarşıda bedevi bir Arap'la at pazarlığı yapması gibi sergilediği insani tavırlar sıradan hadiseler gibi telakki edilmemelidir. Bir taraftan bu olayı incelerken, diğer taraftan en âlâ makamda bulunan manevi şahsiyetini göz ardı etmek, insanı hataya düşürür ve o yüce insana hürmetsizlik olur. Bir çekirdek hükmünde olan beşeri kişiliği, Tuğba ağacı gibi cennet meyvesini netice verirken, parlayan risaletiyle birlikte daima tekemmül etmekte ve gelişmektedir. Dört büyük halife dönemini gören ve önemli görevler ifa eden Hazreti Hüzeyme bin Sabit radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh zamanında ortaya çıkan ayrılıklarda Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yanında yer almıştı. Önceleri fiilen savaşa katılmadı. Sıffin Savaşı'nda da Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın şehit edilmesi üzerine o da savaşa katıldı. Çünkü kendisi bu mübarek zatın
asi bir topluluk tarafından şehit edileceğini daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den duymuş ve Ammar radıyallahu anh'ın şehit edilmesi üzerine hadisi şerifi hatırlamıştı. Sıffin savaşına katılan Hazreti Hüzeyme bin Sabit radıyallahu anh bu savaşta şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 38 hadis rivayet etti. Bu hadisler büyük hadis kitaplarında yer almıştır. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme son derece bağlı ve onu bizim ifade etmekte zorlandığımız kadar seven, onun dolayısıyla İslam'ın uğrundaki her zorluğa seve seve katlanan Hazreti Hüzeyme bin Sabit radıyallahu anh'tan ve onun gibi sadıklardan Allah razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

0: Bazıları diyorlar ki, fazla aşırıya gitme, üşütürsün. Aşırılıktan, şer'i ölçülerdeki ifrat ve tefrit kastolunursa bu cümle doğrudur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, aşırılıktan sakının. Çünkü sizden evvelkileri dinde aşırılık helak etmiştir buyurmuştur. Başlıkta zikrettiğimiz mezkur cümle bugün, toplumun yaşadığı din sevgisinin üstünde, İslam'ın tatbikinde titiz davrananlara kullanıldığından, münkerin yani dini yaşamaya gevşeklik ve noksanlığın propagandası manasını taşır ki bu münafıklığın alametidir. Günümüzde tesettüre riayet eden, beş vakit namazlarını kılan, helali haramdan ayıran, dinimizin emirlerini güçleri nispetinde yerine getirenlere münafıklık vasıflarca fazla gitme, üşütürsün ikazı yapılır. Sanki dindar olanlar akılsızlaşırlarmış gibi bir hava estirilir. Allah'ın emirlerinde aşırılık mı var demek isterler bilemiyoruz. Hayatlarını şeytanca çarpıklık içinde geçirenler, Müslümanlara Müslümanca yaşamayı hep çok görürler. Bu tarih boyunca küfrün şiarı olmuştur. Küfrün tabiatı bu. Ancak Müslümanım diyenlerin küfre, İslam'a saldırısında yardımcı olmalarına, küfrün safında yer almalarına akıl ermiyor. Zamanımızda İslami hayatta hassas olan gençlerimiz her gün artarak çoğalıyorlar elhamdülillah. Ancak bu gençlerimizden bazılarının şuursuz anne babalarca bu güzide yavrulara aman aşırı gitme üşüteceksin diye İslami yaşantılarına mani olmaya çalışılıyor. Gençlerimiz böyle davranan anne babalarından çok şikayetçidirler. Biz de nice defalar böyle davranan ebeveynlere yaptıklarının haksızlık olduğunu, aslında kendilerinin de böyle olmaları gerektiğini, ibadette aşırılık olamayacağını izah ettik. Sözümüzü dinleyenler oldu, dinlemeyip de inadına ısrar edenler de oldu. Hasılı, Allah-u Teala hiç kimseye gücünün yetmeyeceği görevi vermemiştir. İbadetler Allah'ın emridir. Kul, Allah'ın emirlerini yerine getirmekle hükümlüdür. Bu emirler yerine getirilirken herkese huzur gelir. Kimse sıkıntıya düşmez. Onun için fazla aşırıya gitme, üşütürsün sözü münafıklık vasfıdır. Böyle bir söz sarf etmekten ve böyle bir inancı taşımaktan Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyor ki, köşeyi dön. Son yıllarda Türkiye'de köşe edebiyatı oldukça yaygınlaştı. Köşe edebiyatının yaygınlaşmasının ilk sebebi insanlardaki helal-haram ayrımının zayıflamasıdır. Eline imkan geçenler köşe dönmek için ne gerekirse yapar hale geldiler. Adam 2 ay Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yapıyor. 7 sülalesini geçindirecek servete kavuşuyor. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Baksanıza, her hükümet düştükten sonra bu tür şayialar ayyuka çıkıyor. Ben sadece bir bakandan misal verdim. Bu helal haram tanımayan resmi sivil herkese şamildir. Bu sözden muhatabı payına düşeni alsın. Dünyada yaygınlaştırılan haram helal tanımama hastalığı memleketimizde korkunç bir felaket halini aldı. İşte bu köşe dönmek felsefesi bu felaketin fırtınasıdır. Köşe dönme, ekmeği taştan çıkarmanın, alın teri akıtmanın, helalinden kazanmanın karşıtı olarak ortaya çıkartıldı. Kafalara böylece yerleştirildi. Başkalarını aldatanları, açık göz, uyanık, işini bilir olarak vasıflandıran bir toplum haline geldik. Onun için bu topluma Allah'ın rahmeti, bereketi ve lütfu tecelli etmiyor. Lanete uğramış gibi her şeyden mahrum bir toplum. Toplumumuzu bu hale düşürenlerden ölenlere lanet olsun. Sağ olanlara hidayet dileriz. Hidayete gelmemekte direnenlerin de bir an evvel ölüp helak olmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Hasılı, Müslüman bir şeylere sahip olmak için haram helali birbirine katma teşebbüsünde bulunmamalıdır. Köşe dönme felsefesi sınır tanımadan sahip olmak arzusundan doğmuş bir sözdür. Malınız az olsun varsın ama helalinden olsun. Namuslu kazanç yolu Müslümanın Müslümanlığının gereğidir. Önemli olan malın çokluğu değil, helalinden olmasıdır. Helal mutluluğun, namuslu hayatın ve cennetin vesilesidir. Haram, cehennem azığıdır. O ateştir. Köşeyi dön diyenler cehenneme yol gösterenlerdir. Cenab-ı Hak ümmeti haramı helale katmaktan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları fakirlere zekat ve fitre verirken, ''Bu benim zekatım veya fitremdir, aldım kabul ettin mi? Aldın kabul ettin mi? Aldın kabul ettin mi?'' diyorlar. Zengin Müslümanların, Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen yerlerden birine veya birkaçına malının şer'i ölçülerle belirlenen zekatını vermesidir. Kur'an-ı Kerim'de zekat kelimesi 32 defa tekrar edilmektedir. Tevbe suresi 5. ayette namazla zekat bir arada zikredilmiştir. Bu bize bilhassa bu iki emrin yerine getirilmediği toplumlarda huzur ve mutluluk bulunamayacağını ikaz etmektedir. Allah-u Teala başkalarının yardımına muhtaç insanlar yaratmasaydı, servet sahipleri ellerindeki servetleriyle Allah'a yarar bir iş yapmaya fırsat bulamazlardı. Şu halde aramızda bir takım acize ve fukaranın bulunması da bir nimettir. Onlar ücretsiz emanetçilerdir. Kendilerine burada verilir. Onun karşılığını Allah-u Teala ahirette fazlasıyla iade eder. Ancak verenlerle alanlar, kulun vasıta olduğunu bilmeli, yaratanla vasıta olanı ayırt etmelidirler. Zekat nasıl verilmelidir? Bu çok önemlidir. Herkesin kapısına gelen dilenciye zekatını vermesi kafi gelmez. Onun müesseseleşmesi gerekir. Zekat bir müessese işidir. İslami devlet olmalı ve bu devletin zekatı toplaması ve dağıtması gerekir. Devlet zekatı zekat memurlarına toplatacak ve sarf yerlerine dağıtacaktır. Günümüzde şer'i devlet olmadığından zekat verme işi zenginin insafına bırakılmıştır. Bunun için Müslüman zenginlerin tamamına yakını zekatlarını tam olarak vermemektedirler. Verilen zekatlarda geneli itibariyle hedefine ulaşmamaktadır. Başlıkta zikrettiğimiz cümleler, bir kısım zenginlerin zekat veya fitrelerini verirken söyledikleri sözlerdir. Bu tür sözler son derece çirkindir. Bunu dille söyleyip fakirin şahsiyetini rencide etmeye gerek yok. Önemli olan kalben yapılan niyettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mali ibadetler yerine getirilirken sağ elin verdiğini sol elin dahi bilmemesi, görmemesi ve duymaması gerektiğini emretmiştir. Çünkü fakirin şahsiyetini rencide etmeye kimsenin hakkı yoktur. Müslüman, zekatını verirken uyanık ol. Zekatını verdiğinde niçin verdiğinden, nasıl verdiğinden, verdiğinde de kime verdiğinden mesulsün. Malından zekat ayırırken iyi hesap etmeye, dağıtırken bilerek dağıtmaya mecbursun. Hasılı, başlıkta mezkur sözleri zekat ve fitre verirken söyleyenlere bizzat şahit olduk. Bu son derece çirkindir. Fakiri rencide eder, vereni mürayileştirir. Mürayilik insanı kibirlenmeye sevk eder. Burada kalbi niyet kafidir. Sağ elin verdiğini, sol elin duymaması gerektiği emri, zekat ve fitrelerin nasıl verileceğini açıkça belirtir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, zenginimizi, fakirimizi, riyanın her çeşidinden korusun ve kurtarsın. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Ahenk ve uyuşmazlık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni aldığı bahçeye bir cami yapılmasını istedi. Kuba'daki gibi hemen yapmaya başladılar. Binanın çoğunu biriketlerden yaptılar. Fakat kuzeydeki duvarın, yani Kudüs'e yönelik olan duvarın ortasındaki namaz kılınan oyuğun iki tarafına taş koydular. Bahçedeki hurmaları kestiler ve kerestelerini hurma dallarından oluşan çatıya destek yapmakta kullandılar. Bahçenin hepsinin üstünü kapatmadılar. Büyük bir kısmı çatısızdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanlara yardımcılar anlamına gelen Ensar, kendi yurdunu bırakıp vadiye göç eden Kureyşlilere ve diğer kabilelerden Müslümanlara da göç edenler anlamına gelen muhacir adını verdi. Hazreti Peygamber de dahil hepsi yapımda çalıştılar. Çalıştıkları sırada sürekli şu beyti tekrarlıyorlardı. Allah'ım, ahiret gününden başka iyi gün yoktur. Ensar ve muhacirine yardım et. Veya ahiret yurdundan başka gerçek hayat yoktur. Allah'ım, ensar ve muhacirine merhamet et. Bu iki grubun bir üçüncü ile güçlendirileceği ümit ediliyordu. Sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerle Müslümanlar arasında iki grubu bir toplum haline getiren fakat dinlerinde serbest bırakan karşılıklı bir anlaşma imzaladı. Müslümanlar ve Yahudiler eşit statülere sahip olacaklardı. Eğer bir Yahudiye zarar verilirse ona hem Müslümanlar hem de Yahudiler yardım edecekti. Aynı durum bir Müslüman için de söz konusuydu. Putperestlere karşı bir tek topluluk olarak savaşacaklar ve ne Müslümanlar ne de Yahudiler birbirlerinden ayrı barış yapamayacaklardı. Eğer görüş farklılıkları, tartışmalar, anlaşmazlıklar ortaya çıkarsa bu mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla Allah'a götürülecekti. Bununla birlikte anlaşma metninde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hep Allah'ın Resulü olarak değinilmesine rağmen Yahudilerin normal olarak onun Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmek zorunda olduklarını ifade eden bir madde yoktu. Yahudiler bu anlaşmayı politik nedenlerden ötürü kabul etmişlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'nin en güçlü adamı olmuştu ve gücü daha da artacağı benziyordu. Kabul etmekten başka seçenekleri yoktu. Fakat yine de aralarından çok azı Allah'ın Yahudi olmayan bir peygamber göndereceğine inanıyordu. İlk önceleri dışa karşı samimi görünüyorlardı. Buna rağmen kendi seçilmiş topluluklarının üstünlüğünün bilincindeydiler ve bu konuyu kendi aralarında konuşuyorlardı. Yeni dine karşı şüpheli tavırlarını gizli tutmalarına rağmen bu tavrı vahyin ilahi kaynağından şüphe duyan Araplarla paylaşmaya hazırdılar. İslam Evs ve Hazreç kabilelerinde hızla yayılmaya devam etti. Bazı müminler artık vadiye Yahudilerin de anlaşmaya katılmasıyla ahenkli bir bütün olarak bakıyorlardı. Fakat vahiy onları gizli uyuşmazlık ve ihanetlere karşı uyarmaya başladı. Bu sıralarda Kur'an'ın en uzun suresi olan ve Fatiha'dan sonra ikinci sıraya alan Bakara suresi indirilmeye başlandı. Sure doğru yolda olanların tanımlanmasıyla başlıyordu. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan müttakiler, Allah'tan korkup sakınanlar için de kılavuz olan bir kitaptır. Ki onlar gayba inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve yine onlar sana indirilene, senden önce indirilen de iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. İşte bunlar Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de bunlardır. Bunun arkasından Hakk'a karşı kör ve sağır olan müşrikleri tanımladıktan sonra üçüncü bir grup insandan bahsediliyordu. İnsanlardan öyleleri vardır ki,

biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler, oysa onlar inanmış değildirler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki, kuşku yok sizinle beraberiz, biz onlarla yalnızca alay edicileriz. Bunlar Evs ve Hazreç'ten çeşitli samimiyetsizlik derecesinde şüpheciler, kararsızlar ve ikiyüzlüler, münafıklar idi. Onların şeytanları ise onlardaki bu şüphe tohumunu sürekli besleyen inkarcılardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada Mekke'de hiçbir zaman karşılaşmadığı bir olaya karşı uyarılıyordu. Orada Müslüman olanların samimiyetinden hiçbir zaman şüphe edilemezdi. Yeni dine girmelerinin sebebi sadece inanmaları ve samimiyetleriydi. Çünkü yeni dine giriş dünyevi hayatla ilgili insana bir şey kazandırmıyor, belki de kayıplara uğratıyordu. Fakat şimdi Medine'de yeni dine girmenin sağlayacağı dünyevi yararlar vardı. Hem de bu yararlar sürekli artış yolundaydı. Müslüman safları arasında hiçbir ikiyüzlünün bulunmadığı o günler artık geride kalmıştı. Ayette değinilen şeytanlardan bazıları Yahudilerdi. Yine aynı surede şöyle deniyordu. Kitap ehlinden çoğu kendilerine gerçek hak apaçık belli olduktan sonra nefislerini kuşatan kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişini ruhi ve manevi aydınlanma için değil, Yesrib'de önce sahip oldukları üstünlüğü tekrar ele geçirmek için sabırsızlıkla bekliyorlardı. Fakat onların ümitlerinin tersine gelen peygamber İshak'ın değil İsmail'in soyundandı. Bir Allah'a inanan bu peygamberin başarıları ilahi kaynaktan destek gördüğünü gösterecek şekilde çoğalıyordu. Yahudiler onun gerçekten hak peygamber olmasından korktular ve bu yüzden onun gönderildiği topluluğa karşı kıskançlık duymaya başladılar. Bununla birlikte yine de onun gerçek peygamber olmadığına kendi kendilerini ikna ediyorlar ve başkalarına da onun semavi bir elçinin özelliklerini taşımadığını söylüyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gökten haber indirildiğini iddia ediyor. Halbuki o daha devesinin nerede olduğunu bilmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin kaybolduğu bir gün bir Yahudi böyle demişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu duyunca şöyle dedi. Ben ancak Allah'ın bana bildirdiklerini bilirim. Şimdi o bana gösterdi. Deve size söylediğim gibi yuları ağaca bağlı duruyor. Ensardan bir grup adam gittiler ve deveyi onun söylediği yerde buldular. Yahudilerin çoğu ilk önceleri vadide iç savaşın sona ermesine neden olan bu birliğe sevinmişlerdi. Bununla birlikte vadide çatışma olmasından onların daha büyük çıkarları oluyordu. Araplar arası bir çatışma Arap olmayanların değerini artırıyordu. Çünkü onlara müttefik olarak ihtiyaç duyuluyordu. Evs'le Hazreç'in birleşmesi bir taraftan Yesrib Araplarına büyük bir güç vermiş, diğer taraftan da bu tür müttefiklere duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırmıştı. Anlaşmaya giren Yahudilerin de bu güçten payları olacaktı. Fakat bu aynı zamanda vadi dışındaki Araplara karşı açılan savaşta onlara zorunluluklar yükleyen bir anlaşmaydı. Henüz denemedikleri bu yeni yaşamda onlar için daha başka tehlikeler de ortaya çıkabilirdi. Oysa eski yaşamlarına alışmışlardı. Bu yüzden çoğu tekrar eski yaşamlarına dönmek istediler. Beni Kaynukalı Evs ile Hazreç arasındaki anlaşmazlığı körüklemede usta bir politikacı olan yaşlı bir Yahudi bu iki kabilenin birleşmesine çok kızmıştı. Bu yüzden sesi güzel olan bir gence Ensar toplu halde otururken yanlarına gidip bir önceki iç savaştan önce ve sonra iki tarafın karşılıklı birbirlerini suçlama ve aşağılama için yazdığı şiirlerden bölümler okumasını söyledi. Genç söylenenleri aynen yaptı ve orada bulunanların hepsini geçmişe aktaran büyük bir ilgi topladı. Evsliler kendi şiirlerini, Hazreçliler de kendi şiirlerini alkışladılar. Daha sonra bu iki taraf birbirine bağırmaya, hakaret etmeye başladı. Sonunda silahlanın, silahlanın sesleri yükseldi. Kayalıklara gidip tekrar savaşmak için yola çıktılar. Bu haberler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığında Peygamber aleyhisselam

aleyhissalatü vesselam bütün muhacirleri topladı ve aceleyle çatışma yerine gitti. Ey Müslümanlar dedi ve sonra iki kez Allah Allah dedi. Cahiliye devrindeki gibi mi davranacaksınız diye devam etti. Aranızda olmama, Allah'ın sizi doğru yola ulaştırıp şereflendirmiş, böylece sizi putperest adetlerden, küfürden korumuş ve kalplerinizi birleştirmiş olmasına rağmen hala bunu mu yapıyorsunuz? Ensar hata ettiklerini ve yoldan çıktıklarını kabul ettiler. Ağlayarak birbirleriyle kucaklaştılar ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ile birlikte onun sözlerini dinlemek ve itaat etmek üzere Medine'ye döndüler. Müminler topluluğunu daha çok birbirine bağlamak istediği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar ile muhacirler arasında kardeşlik kurumunu ortaya koydu. Böylece Ensardan her biri kendisine diğer Ensar'ın tümünden daha yakın bir muhacir kardeşe, muhacirlerden her biri de kendisine diğer muhacirlerin tümünden daha yakın bir Ensar kardeşe sahip oluyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ve ailesini bundan ayrı tuttu. Çünkü Ensardan birini diğerine tercih edip kendisine kardeş seçmek çok zor bir işti. Bu yüzden Ali radıyallahu anh'ın elini tuttu ve "Bu benim kardeşimdir." dedi. Hamza radıyallahu anh ile de Zeyd radıyallahu anh'ı kardeş yaptı. İslam'ın en büyük düşmanlarından ikisi, babaları tarafından biri Hazreçli, biri Evsli, anne tarafından ise kuzen olan ve kabilelerinde büyük nüfuza sahip olan iki adamdı. Evsli Ebu Amir'e tüy bir elbise giydiği ve ara sıra inzivaya çekildiği için bazen rahip derlerdi. Ebu Amir İbrahim'in dinine bağlı olduğunu söylerdi. Bu şekilde Yesribliler arasında prestij ve dini otorite kazanmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde Ebu Amir ona gitmiş ve yeni dinle ilgili sorular sormuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bu vahyin İbrahim aleyhisselamın dininin devamı olduğunu anlatan bir ayetle cevap verdi. Ebu Amir, "Fakat ben o dine bağlıyım." dedi ve inkarda direnerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi İbrahim aleyhisselamın dinini yalanladığını ve bozduğunu iddia ederek suçladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır, ben onu bozmadım, temiz ve pak olarak getirdim." dedi. Ebu Amir, "Allah yalancıyı yalnız bir sürgün olarak öldürsün." dedi. Buna karşı Peygamber aleyhisselatü vesselam şu cevabı verdi. "Öyle olsun, Allah o söylediğini yalancının üzerine döndürsün." Ebu Amir daha sonra otoritesinin gittikçe azaldığını fark etti. Oğlu Hanzala'nın da Müslüman olup Peygamber aleyhissalatü vesselama bağlanmasıyla prestiji daha da azaldı. Bundan kısa bir süre sonra zaten çok az olan 10 kişi adamlarını toplayıp Mekke'ye gitti. Bu onun kendi kendine uyguladığı sürgünün başlangıcıydı. Onun kuzeni olan Hazreçli Abdullah İbni Ubey de Peygamber aleyhissalatü vesselamın gelişine sevinmemişti. Onun gidişiyle Abdullah İbni Ubey'in politik otoritesi sarsıldı. Oğlu Abdullah ve kızı Cemile'nin de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu görünce daha çok sinirlendi. Fakat Ebu Amir'in aksine İbni Ubey yeni gelen adamın etkisinin er geç söneceğini düşünerek bekliyordu. O sırada uyguladığı politika karşı çıkmamakta fakat bazen buna rağmen duygularını ele veriyordu. Hazreç'in ileri gelenlerinden biri olan Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'ın hastalanması üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitmişti. Vadideki bütün zengin adamlar evlerini kale şeklinde yaparlardı. Hazreti Peygamber Sa'd'ı ziyarete giderken bahçe duvarının önünde çevresinde diğer Hazreçlilerle oturan Abdullah İbni Ubey'in evinin önünden geçiyordu. Bahçe duvarının dışında bineğinden indi ve ona selam verdikten sonra aralarında biraz oturup onlara Kur'an okumak ve İslam'ı anlatmak istedi. Fakat tam anlatmaya başlayacağı sırada Abdullah İbni Ubey ona döndü ve şöyle dedi. Senin anlatacakların gerçekse hiçbir şey onlardan daha iyi olamaz. O halde evde, kendi evinde otur. Sana gelenleri anlat. Fakat sana gelmeyeni konuşmalarınla rahatsız etme ve istemediği halde topluluğuna girme. Hayır dedi bir ses. Bize onu anlat. Topluluklarımıza, mahallelerimize ve evlerimize gir. Çünkü

Biz onu seviyoruz. Allah bize merhamet etti ve bizi doğru yola ulaştırdı. Konuşan Abdullah İbni Ubey'in her zaman için kendisine güvenebileceğini düşündüğü bir adam olan Abdullah İbni Revaha idi. Hayal kırıklığına uğrayan lider İbni Ubey suratını asarak arkadaşları tarafından terk edilen bir adamın yenilmeye mahkum olduğunu anlatan bir beyit okudu. Artık karşı koymanın anlamsız olduğunu anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Abdullah'ın tamir edici çabalarına rağmen çok üzgün bir şekilde yoluna devam etti. Hasta adamın evine vardığında reddedilmenin üzüntü izleri hala yüzünden okunuyordu. Sa'd hemen onu üzen meselenin ne olduğunu sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ubey'in küfrünün üzülmesine sebep olduğunu söylediğinde Sa'd radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, ona nazik davran. Çünkü Allah seni bize verene dek biz ona taç giydirip onu kral yapmayı tasarlıyorduk. Şimdi o kendi krallığını senin çaldığını sanıyor," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri hiç unutmadı. İbni Ubey'e gelince o bir zamanlar çok büyük olan prestijinin gün geçtikçe azaldığını ve İslam'a girmezse tamamen yok olacağını anladı. Diğer taraftan İslam'ı sözde kabul etmiş görünmesi onun otoritesini güçlendirdi. Çünkü Araplar büyük bir sebep olmadıkça eski anlaşma bağlarını koparmazlardı. Bu yüzden kısa bir süre sonra İslam'a girdi. Normal olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmesine ve namazlara devam etmesine rağmen müminler ondan hiçbir zaman emin olmadılar. Şüphe duydukları başka kişiler de vardı fakat İbni Ubey farklı biriydi. Onun etkisiyle samimi olmaksızın yeni dine girdiğini açıklayan grup gittikçe artıyor, bu da onun tehlikesini artırıyordu. Caminin henüz yapım halinde olduğu ilk aylardan birinde cemaat büyük bir kayıpla karşılaştı. Vadide Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk biat eden kişi olan Es'ad radıyallahu anh ölmüştü. O iki akabe biatı arasında Mus'ab radıyallahu anh'a ev sahipliği yapmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Yahudiler ve Arap iki yüzlüler benim hakkımda şöyle diyecekler. Eğer o gerçekten peygamber olsaydı arkadaşı ölmezdi. Halbuki ben Allah'ın isteği dışında ne kendim ne de arkadaşım için bir şey dileyemem. Belki de Esad'ın cenaze töreninde Selman'la Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa karşılaştılar. Çünkü sonraki yıllarda Selman radıyallahu anh bu olayı şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü Baki el-Garkad'da iken yanına gittim. Orada bir arkadaşının tabutu başındaydı. Selman radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oraya geleceğini biliyordu. Bu yüzden zamanında oraya ulaşabilmek için işini bıraktı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ensar ve muhacirlerden bir grupla oturur buldu. Onu selamladım dedi Selman. Daha sonra peygamberlik mührünü görme ümidiyle arkasına dolandım. Benim isteğimi aldı. Cübbesini sıyırarak sırtını açtı. Hocamın bana anlattığı şekilde mührü gördüm. Eğildim, mührü öptüm ve ağladım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana yanına gelmemi söyledi. Önüne oturdum ve başımdan geçenleri anlattım. Hikayemi arkadaşlarının da dinlemesini istedi. Daha sonra Müslüman oldum. Selman bir köle olduğu için beni Kurayzalılar arasında yaşıyor ve çok sıkı çalıştırılıyordu. Bu yüzden bu olaydan sonraki 4 yıl boyunca Müslümanlarla çok az ilişki kurabildi. Ehli kitaptan İslam'a giren diğer bir adam da Beni Kaynuka'nın dini lideri Hüseyin İbni Selam idi. İbni Selam radıyallahu anh gizlice Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve biat etmişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona Abdullah ismini vermişti. Abdullah halkının kendisinin Müslüman olduğunu duymadan önce onlara kendi konumu hakkında sorular sorulmasını önerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine gitti ve Beni Kaynuka'nın ileri gelenlerini eve çağırdı. Onlara İbni Selam'ın onlar arasındaki konumunu sordu. Beni Kaynukalılar, o bizim başkanımız ve başkanımızın oğlu, o bizim hahamımız ve en bilgili adamımızdır diye cevap verdi. Abdullah ortaya çıktı ve onlara, ''Ey Yahudiler,
Allah

0: Allah'tan korkun ve onun size gönderdiği şeyi kabul edin. Çünkü siz bu adamın Allah'ın Resulü olduğunu biliyorsunuz dedi. Daha sonra kendisinin ve ailesinin Müslüman olduğunu açıkladı. Bunun üzerine halk onun daha önce tasdikledikleri konumunu reddettiler. İslam artık vahada tüm teşkilatıyla yerleşmişti. Vahiy zekat vermeyi, Ramazan ayında oruç tutmayı farz kılmış, helaller ve haramları belirlemişti. Günde 5 vakit namaz cemaatle kılınıyordu. Her namaz vakti Müslümanlar yaptıkları mescidin önünde toplanıyorlardı. Herkes namaz vaktini gökte güneşin konumuna, onun doğu ufkundaki ilk ışıklarına veya batıda güneşin batış şekline göre belirliyordu. Fakat kişiler farklı farklı vakitler belirleyebiliyordu. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakti geldiğinde Müslümanları namaza çağıracak bir alete ihtiyaç duydu. İlk anda aklına Yahudilerin borusu gibi öttürecek bir adam tayin etmek geldi. Sonradan fikrini değiştirdi ve o zamanki Hristiyanların kullandığı nakus adı verilen tahta çan kullanmaya karar verdi. Fakat bu iki aleti de hiçbir zaman kullanmadılar. Çünkü ikinci Akabe'de biat eden bir hazreçli Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh bir rüya görmüş ve onu ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatmıştı. Üstünde 2 parça kumaştan yeşil elbiseli bir adam yanımdan geçti. Elinde bir nakus vardı ve ben "Ey Allah'ın kulu, o kuşu bana satar mısın?" dedim. "Onunla ne yapacaksın?" diye sordu. "Onunla insanları namaza çağıracağız," dedim. "Sana bundan daha iyi bir yol göstereyim mi?" Ben "Nedir o yol?" diye sordum. Adam "Allahu Ekber, Allah büyüktür demelisin," dedi. Ve bu ibareyi 4 kez tekrarladı. Sonra 2'şer kere aşağıdakileri okudu. "Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim. Haydi namaza, haydi kurtuluşa, Allah büyüktür." Daha sonra 1 kez "Allah'tan başka ilah yoktur," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun hak bir rüya olduğunu söyledi. Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh'ten sesi çok güzel olan Bilal'e rüyasında duyduğu sözlerin aynısını öğretmesini istedi. Camiye yakın en yüksek evlerden biri Neccar kabilesinden bir kadına aitti. Bilal radıyallahu anh oraya her gün şafaktan önce gelir ve şafağın ilk ışıklarını beklerdi. Doğuda ilk solgun ışığı gördüğünde ellerini yukarı kaldırır ve şöyle dua ederdi. "Allah'ım, sana hamd ediyorum ve Kureyş'in Müslüman olması için senden onlara yardım etmeni istiyorum." Daha sonra ayağa kalkar ve ezan okurdu.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.

0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Nebevi örneklikte aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin'el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, medresemizin bana ait olan bölümünün 5. dersindeyiz bugün inşallah. Konumuz da en ideal çocuk olacak. Bugün de önemli bir konuyu inşallah nübüvvetin medresesinden bize süzülen ışıklar çerçevesinde anlamaya çalışacağız. Ben her dersin öncesinde olduğu gibi bu derste size yine aile ile alakalı 3 tane hadis aktarmak istiyorum. O hadisleri vereyim, dersimizi öylece başlatmış olalım. Birinci hadisi Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhu bize naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bir kişi sevabını Allah'tan umarak ailesine harcama yaptığında bu harcama onun için sadaka olur. Bu bir Buhari hadisidir. Buhari'nin İman babının 44 numaralı hadisi. Aslında kişi kendi ailesinin nafakasını karşılamakla mükellef. Ama burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz başka bir hakikate dikkatlerimizi çekiyor. Onların üzerinden mesajları şimdi vereceğim zaten. İkinci hadisi ümmetin hakimi olan Ebu Derda'dan nakledilmiş bir vaziyette okuyoruz. Bazı hadiseler yaşanıyor. Öncesi de var bunun. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den duyduğu şu sözü söylüyor Ebu Derda. Anne ve baba cennet kapılarının en ortancısıdır. Artık kişi ya bu kapıdan girme fırsatını yakalar ya da elindeki bu fırsatı kaçırır. Bu da Tirmizi'nin bir ve Sıla babının 3 numaralı hadisi. Anne ve baba cennet kapılarının en ortancısıdır. Buradaki kasıt en iyi kapıdır, yani en gözde kapıdır. Artık kişi ya o kapıdan girme fırsatını yakalar ya da Allah korusun elindeki bu fırsatı kaçırır. Allah bizi kaçıranlardan etmesin inşallah. Üçüncü hadisi de Af bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh'u nakleder. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur. Dul kalıp da asil ve güzel olduğu

halde evlenmeyerek yetimleri ev bark sahibi oluncaya ya da ölünceye kadar kendisini onlara adayan ve bu uğurda iki yanağı çökmüş olan kadınla ben kıyamet günü şu iki parmağım gibiyim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz bu işareti Efendimiz bir de ne için yaptı? Yetimlerle ilgilenenler için yaptı. Aynısını burada da yapıyor. Bu da Ebu Davud hadisi. Hadisi bir daha nakledelim. Önemli bir hadis. Dul kalıp da asil ve güzel olduğu halde evlenmeyerek yetimleri ev bark sahibi oluncaya ya da ölünceye kadar kendisini onlara adayan ve bu uğurda iki yanağı çökmüş olan kadınla ben kıyamet günü şu iki parmağım gibi birbirimize yakın olacağız. Tabii her hadisin üzerinde aslında bir ders yapılması gerekir. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevamiül kelimdir. Az söz söyler ama o az sözle çok hakikat beyan eder. Her sözünde olduğu gibi burada da öyle. Biz sadece meseleyi biraz daha aile üzerinden mesajlar üzerine yoğunlaştırdığım için o çerçeveden alıp gideceğiz. Ama bu üçüncü hadis için bir şey söyleyeyim. Dul kalan hanımın, kadının ya da erkeğin fark etmez, evlenmesinde bir mahsur yok. Aslında teşvik edilen de evliliktir. Her ne kadar gelenek dul kalan kadının evlenmesini, hele çocuklar varsa, çocuklar da anne ve babalarının evliliği meselesinde ileri geri konuşurlar. Bunlar cahili sözler. Bunların hiçbir anlamı yok, hiçbir değeri de yok. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizi evlenmemeye değil, aslında bir başka şeye dikkatlerimizi çekiyor. Eğer kadın böyle bir tercihte bulunur ve bu tercihinin altını da doldurursa mükafatı bu diyor. Dolayısıyla meseleyi bir kere doğru anlayalım. Bir şey daha var burada. Mesela onu da gözden kaçırmamamız lazım. Gerek Kur'an'daki yetimlerle alakalı olan beyanlar, gerek aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu beyanlarında yetimlerle, öksüzlerle olan beyanlar. Biliyorsunuz biz yetimi babadan mahrum olan, öksüzü anneden mahrum olan olarak anlıyoruz. Yetim ve öksüz dediğimiz zaman hem babadan hem anneden mahrum olanları kastetmiş oluyoruz. Bunlar, bu mahrumiyet iki türlüdür. Bunu gözden hiç kaçırmayalım. Maddeten mahrumiyet, bir de manen mahrumiyet. Nasıl bu? Var ama ölü gibi. Baba var ama ölü gibi. Anne var ama varlığıyla yokluğu arasında hiçbir fark yok. Buna da bu nazarla bakıyor İslam. Onun için şimdi babası varmış gibi olup da aslında babalığa İslam'ın yüklediği anlamı, değeri yerine getirmeyeni de biz İslam'ın yetimleri olarak kabul etmek durumundayız. Ve burada bu hadisle alakalı verilen mesajı bu çerçeveden de anlamak durumundayız. Kadın mesela çırpınıyor, çoluk çocuğu için beyefendinin hiç umurunda yok. Ölü. O da aslında yetim ve orada verilen müjde, burada hadiste Allah Resulü'nün verdiği müjdeyi biraz bu çerçeveden de anlamakta fayda var. Neyse, girersek hadislere çok şey söyleriz. Konumuza doğru gidelim. Üç tane mesajı ben şimdi de hızlıdan veriyorum size. Birinci hadisin mesajı şu: bakmakla yükümlü olduğu insanlara bile selim bir niyet ile ihsanda bulunanlar adeti ibadete çevirerek hayırlara mazhar olurlar. Bir kere bunu anlayalım. Bakmakla yükümlü olduğu insanlara bile selim bir niyet ile ihsanda bulunanlar adeti ibadete çevirerek hayırlara mazhar olurlar. Bu önemli bir mesaj. Bu mesajın üzerinde sizi biraz durmaya, tefekkür etmeye çağırırım. İnşallah ders notlarınızı okurken biraz bu mesajın altını doldurun siz. İkincisi, anne ve babalarına her türlü imtihan ve ağırlıklarına rağmen ihsanda bulunanlar cennetin en güzel kapılarından girme şerefini elde ederler. Allah Resulü'nün verdiği müjde o. Anne ve babayla ilgili de geçen dersler işledi konuları. Benim şu anda iki tane kanadım kırık, ikisinden de mahrumum.
özellikle genç kardeşlerime söylüyorum. Kırılmadan kanatlarınız ne olur kıymet bilin. Her türlü imtihanına ve ağırlığına rağmen. Allah Resulü'nün dikkatlerimizi çekmesi de biraz bundan zaten. Üçüncü mesaj da şu, çocukları için fedakarlık yapan anne ve babalar, biz hadisten ikisini de anlamak durumundayız. Cennetin en güzel mükafatı olan Resulullah'a yakın olma ikramını kazanırlar. Bir daha okuyayım bunu. Çocukları için fedakarlık yapan anne ve babalar, cennetin en güzel mükafatı olan Resulullah'a yakın olma ikramını kazanırlar. Allah bu mesajları anlayanlardan eylesin bizleri. Şimdi benim güzel kardeşlerim, eş dedik, baba dedik, anne dedik, sıra çocukta. Bekar adamlara bunları anlatmanın caiz olmadığını bilmekle beraber anlatıyorum. Şunu da söyleyeyim. Şimdi diyecek ki kardeşlerim, ya biz daha evli değiliz. Hoca geldirdi, getirdi meseleyi, çocuğa yasladı. Olacak bu, ama ben size hemen arada bir şey söyleyeyim. Çocuk meselesinin evlilikle falan alakası yok. Bugün hepiniz ümmetin evlatlarına annelik ve babalık yapacak konumdasınız. Dünyanın bütün çocukları, bu bütünün içerisine hepsi giriyor. Hepsinin niye girdiğini de birazdan söyleyeceğim zaten size. Sizin bizim çocuklarımız. Doğu Türkistan'da şu anda zulüm altında olanlar da öyle. İdlib'de, Halep'te, Humus'ta, Suriye'nin başka yerlerinde olanlar da öyle. Bu memleketin cezaevlerinde olan çocuklar da öyle. Köprülerin altında kalan, bağımlılık adına, uyuşturucu adına farklı girdaplara düşen çocuklar da öyle. İmansızlık noktasında kıvranan çocuklar da öyle. Ve ila ahir hepsi de öyle. Hepsi bizim çocuklarımız. Onun için bunun evlilikle falan alakası yok. Biz çocuk meselesini konuştuğumuzda bu ümmetin bir ferdi olarak kendimize ait de bir sorumluluğu konuşmuş oluyoruz. Ha, Allah daha sonradan ikram eder, evlenirsiniz, çoluk çocuk sahibi olursunuz. O zaten ayrı bir bahistir. Biraz biz onlara da değinmiş olacağız ama meseleyi biz çocuk noktasında açtığımızda daha geniş bir yelpaze ile meseleye bakmak durumundayız ki ümmetin içerisindeki bu sorumluluğumuzu çok iyi anlamış olalım. Geniş bir ders bu ders. O kadar geniş bir konu var ki bu konu üzerinde konuşulması gerekenler. Epey zorlandım ders notlarını toplarken. İnşallah zamanın kifayet ettiği oranda da size bazı mesajları bu çerçeveden vermek istiyorum. İlk olarak açacağım bahis şu. Bir soralım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o nebevi mirasına. Çocuk deyince biz ne anlamalıyız? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok güzel bu noktada beyanları var. Bir de biliyorsunuz nebevi miras dediğimizde en temel kaynak Kur'an'dır. Kur'an da bu konuda bize bir şeyler söylüyor. O söylenenleri de zaten en güzel bir biçimde Efendimiz bize izah ediyor. 10 tane madde yazdıracağım size. Çocuk deyince ne anlamamız gerektiği konusunda. Birincisi, çocuk ailenin, evin meyvesidir. Bizatihi meyve diye nitelendiren de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisidir. Tirmizi'nin Cenaiz babının 36 numaralı hadisinde evladını geri alan, yani önce veren Cenab-ı Hak bahşetmiş, sonra bir hastalıkla ya da bir hadiseyle geri aldığında o kul sabrettiğinde kazanacağı mükafatı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beyan ederken bu ifadeyi kullanıyor. Bu bir kutsi hadis. Rabbimiz diyor ki, kulumdan gönlünün meyvesini geri mi aldınız? Melekler de diyor ki evet. Peki kulum ne yaptı? Sabretti. O zaman o sabrın karşılığında ona cennette bir hamd evi, bir hamd köşkü müjdeleyin diyor Cenab-ı Hak. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize böyle beyan ediyor. Dolayısıyla biz çocuk deyince nebevi mirastan alabileceğimiz en önemli mesaj bir kere bu. Çocuk evin, ailenin meyvesi. İkincisi, çocuk çok büyük bir imtihan. Bir kere bunu bilelim. Nebevi miras da bunu bize söylüyor. Varlığıyla da imtihan, yokluğuyla da imtihan.
Biz bu imtihanları üç şekilde de anlamamız lazım. Verir imtihan, vermez imtihan, verdiğini alır yine imtihan. Üçü de imtihan. Bazen varlığıyla imtihan eder bizi, bazen yokluğuyla. Etrafınızda muhakkak vardır. Şu anda 20 senedir, 30 senedir, 40 senedir evli olmasına rağmen halen bu noktada bir imtihan yaşıyor. Yokluğuyla o imtihanın ızdırabını çekiyor. Bazen de var, 2 tane var, 3 tane var, 5 tane var belki. O varlığıyla imtihan yaşıyor. O yaşadığı imtihanların altında ezilen bazı anne ve babalar olmasaydı da diyorlar. Dememeleri lazım. Ama o imtihanın şiddeti o kadar artıyor ve farklı bir noktaya geliyor ki bazen böyle bir söz söyleme durumunda kalıyorlar. Hatırlar mısınız, derslerde çokça kullandığımız bir hakikat var. Bir beyan, aslında nebevi bir beyan. Onun üzerinden söylediğimiz bir cümle var. İmtihanların en şiddetlisine peygamberler maruz kalırlar. Sonra da Allah'a yakınlık derecelerine göre diğer insanlar. Peygamberlerin imtihanlarının çok şiddetli olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Bunu biz Kur'an'dan da okuyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarından da. Nedir peygamberlerin en şiddetli imtihanları? Mesela kavimlerinin onlara söyledikleri işkenceler, alaya almalar, şantajlar, tehditler, hileler, şunlar bunlar. Bunlar var, imtihanları yaşıyorlar. Ama şöyle dönün bakın. Hazreti Adem'den itibaren Hazreti Nuh'da, Hazreti Yakup'ta, Hazreti İbrahim'de hepsinin en fazla inlediği imtihan çocuk imtihanı olmuştur. İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanlarını okuyun. Bu sözlerin ne anlama geldiğini göreceksiniz. Nuh Aleyhisselam'ı işliyoruz biliyorsunuz şimdi Siret-i Enbiya derslerinde. Önümüzdeki haftaki ders tamamen bu konuyla alakadar olan mesajları bize verecek. Karşısına bir evlat var Nuh Aleyhisselam'ın, inkarcı bir kadın var, ihanet üzere olan bir kadın var ve o kadından olan bir evladı var. Onların ikisiyle yaşadığı imtihanları okuyoruz. En ağır imtihanı da oğluyla beraber yaşıyor Hazreti Nuh. Dolayısıyla varlığıyla imtihan olma meselesini görüyoruz zaten. Yokluğuyla imtihan meselesinde çok örnekler var Kur'an'da peygamberler üzerinde. Zekeriya Aleyhisselam'ın hayatının son demlerindeki o ızdırabına şahit oluyoruz. O yokluğun ne kadar ağır bir imtihan olduğunu onun diliyle, onun lisanıyla öğreniyoruz ki sonra Allah ona Yahya'yı bahşediyor biliyorsunuz Aleyhisselam. Dolayısıyla varlığıyla, yokluğuyla, vermesiyle, vermemesiyle, verdiğini almasıyla. Allah Resulü de biliyorsunuz bunu yaşadı. Cenab-ı Hak ona verdi çocuklar, kızlar verdi, erkekler verdi. Verdiği 3 oğlanı da hayattayken daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi elleriyle toprağa gömdü. 4 tane kızından da 3 tanesini Efendimiz toprağa gömdü. Bir baba için imtihanların en ağırını aleyhissalatü vesselam Efendimiz yaşamış oldu. Ama biz Kur'an'dan bir hakikati öğreniyoruz. Çocuk, mal, fitne. Ne demek bu fitne? Bu fitne kavramı bizim için büyük bir fitne, size onu söyleyeyim. Yani bu fitne kavramının altını doldurmadığımız için bazen başımıza iş açıyor bu fitne kavramı. Fitne burada imtihan demek. Arapçada lafz-ı müşterek diye bir şey var. Lafz-ı müştereğin Türkçe karşılığı çok anlamlı. Yani lafızlar aynı, anlamlar farklı olan kelimelere deniyor. Fitne de lafz-ı müşterek olarak Kur'an'da kullanılan bir kavramdır. Özellikle Tegabun suresinin 14. ayetinde ve buna benzer ayetlerde evladın fitne olması, evladın imtihan aracı olmasıdır. İmtihandır evlat. Çok büyük bir imtihandır. O imtihanın ne boyutlarda olduğuna ait de bazı şeyleri okuyoruz zaten. Üçüncüsü, çocuk ilahi bir emanettir. Emanet. Önemli bir kavram İslam'da, birçok şey için kullanılıyor, çocuk için de kullanılıyor. Biz emanet olarak anladığımızda sahip değil şahitsin, malik değil emanetçisin mesajını anlamak durumundayız. O zaman çocuklarımız bizim robotlarımız değil. Ben çocuklarımı ideallerime kurban etme gibi bir yanlışa girmem emanet olarak anlarsam. İyi yetiştirmek isterim.
Benim gönlümün arzu ettiği bir yerlere gelmesini isterim. Ama onlar şahsiyet sahibi insanlar. Şahsiyetlerini körelterek çocuk falan yetiştiremeyiz. Onun için bazen çocuğu böyle sadece bir teyp kasetine, bir CD'ye dönüştürenler, yükle bilgi ama çocuğa şahsiyet verme noktasındaki aziyet yaşandığı zaman çatlıyor ve bazı şeyler yerli yerine oturmuyor. Bu emanet kavramını biraz da bunun üzerinden anlamamız lazım. Ama bunun üzerine bir şey daha söylememiz lazım. Bir şey dedim başta, şimdi onun altını dolduruyorum. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz önemli bir hadisinde? Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. İslam fıtratı üzerine doğan her çocuk emanettir bize. Bu çocukların coğrafyalarının, babalarının, annelerinin din mensubiyetlerinin, dillerinin, renklerinin farklı olması hükmü değiştirmez. Dünyanın neresinde olursa olsun doğan her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra annesi ve babası onu Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır. Ama İslam fıtratı üzerine doğması dünyanın bütün çocuklarını sizin için emanet çocuklar olarak bir noktaya getiriyor. Ve sizin o emanet çocuklara karşı sorumluluğunuzu elbette karşınıza getiriyor. Sadece emanet diyerek işin içinden çıkamıyoruz. O emanet arkasından da bize bir sorumluluk yüklüyor. Meseleyi anlayabilmeniz için bir hadis nakledeceğim size, bir olay. Efset İbni Seri isimli sahabi Efendimiz bize naklediyor radıyallahu an. Şair bir sahabidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiği zaman ya Resulallah, güzel övgüler aşkına der, öyle sözüne başlar. Ve insanlar bilir ki o sözü duyar duymaz bu Esved'in sözüdür. Arkasından da güzel sözleri gelecek zaten. O bize naklediyor. Herhalde Huneyn'in arkasındaki bir hadise, sahabe bir seriye sırasında nasıl oluyorsa bir kargaşa yaşanıyor. O kargaşa içerisinde 5-6 tane çocuk öldürülüyor. Olay Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme intikal edince Efendimiz defaatle siz çocukları mı öldürdünüz? Siz çocukları mı öldürdünüz diyor. Defaatle. Dayanamıyor sahabeden birisi. Ya Resulallah diyor, ya bizi bu kadar kınadın ama onlar müşriklerin çocuklarıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha da gadaplanıyor. Siz neydiniz diyor peki? Siz de dün müşriklerin çocuklarıydınız. Bugün İslam'ın en hayırlıları olanlar dün müşriklerin çocuklarıydı. Siz bu manada bazı şeyleri gözetmezseniz nasıl kalkıp emanet meselesini anlayacaksınız? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabe dediğimiz o güzide neslin kodlarını düzeltiyor. Kodlarını şu anda bizim kodlarımızla karışmış. Bilgisayarın belleği nasıl karışmışsa bizim zihinlerimizde, duygularımızda, düşüncelerimizde modern cahiliyeden, farklı izimlerden, İslam'ı yanlış anlamaktan kaynaklanan bazı şeylerden, gelenekten, görenekten, ideolojilerin etkisinden böyle bir şeye dönmüş, bir kargaşaya dönmüş. Yeniden bizim de o kodlarımızı düzeltmemiz gerekiyor. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz düzeltiyor. İslam'ın çocukları diyor onlar. Ne suçları vardı onların? Onlara siz el süremezsiniz. Onları gözetmek zorundasınız. Onlar emanet. O emanetlere sahip çıkmak zorundasınız. Dolayısıyla biz emanet dediğimiz zaman onun altına birçok şeyi eklemek durumundayız. Dördüncüsü, çocuk büyük bir nimettir. El-Vehhab olan Allah'ın bahşişidir çocuk. Onun için her doğan çocuğa biz ne deriz? Mevhub deriz. Mevhub ne demek? Vehhab olan Allah'ın bahşettiği, nimet olarak bize verdiği büyük bir mükafat. Böyle anladığımız zaman nimet mi? Her nimetin külfeti var. Her nimet. Var ki yükü var. Olmasaydı yükü olmayacaktı. Olmasaydı olmamasının yükü olacaktı. Ama varsa eğer yükü var, her nimet külfetiyle gelirse çocuk da külfetiyle gelir. Beşincisi, çocuk müminse salih amel, münkir ise fasit ameldir. Kur'an diyor bunu bize. Müminse salih amel, münkir ise fasit ameldir.
Nerede diyor Kur'an bunu? Nuh aleyhisselam'da diyor. Haftaya işleyeceğiz o ayetleri. Kale ya Nuhu innehu

0: ise min ehlik innehu amelun gayri salih. O senin ehlinden değil ey Nuh, ve o fasit olan, salih olmayan bir ameldir. Kimin için diyor bunu? Kenan için diyor. Demek ki çocuk iman ehliyse, imanın hakikatlerini anlamış, onun gereğini yerine getiriyorsa salih amel. Ama münkirse, inkarcıysa o ne yazık ki fasit bir ameldir. Salih olmayan bir ameldir. Altıncısı, Allah Resulü'nün beyanlarından çıkarıyoruz bunu. Çocuk müminin kapanmayan amel defteridir. Hadisi hepiniz hatırlamış olmanız lazım. Ademoğlu ölür, defterleri kapanır. Şu üçü müstesnadır sallallahu aleyhi ve sellem. Geride sadaka-i cariye bırakan, hayır kazandıran, artık neyse onlar, köprü, eser, cami neyse, hayırlı bir evlat bırakan ve geride insanların faydalandığı ilim bırakan. Üç zümrenin amel defteri kapanmıyor. Yedincisi, çocuk insanın varisi, soyunun devamıdır. Veraset çocukla devam eder. Onun için birçok peygamber soyunun devam etmesini, ebter olarak kalmamasını Rablerinden istemişlerdir. Kimileri mazhar olmuş, kimileri olmamıştır. Ama biz onların beyanlarından öğreniyoruz ki çocuk insanın varisidir. Sekizincisi, yine Kur'an'ı bir ifade. Çocuk müminin göz aydınlığıdır. O göz aydınlığı, kurretu ayn, öyle bir kavram ki Kur'an'da üzerinde saatlerce konuşmamız lazım. Ama siz en azından o geçen ayetleri bir okumanız lazım. Hepimizin bildiği o ayeti tekrar edelim. Vellezine yekulune rabbena heblene min ezvacine ve zurriyatine kurrete ayunin ve cealne lil muttakine imame. Muhteşem bir duadır Kur'an'da ve bize çok önemli mesajlar verir bu dua. Bu duanın yanında da bize verdiği o bilinç, ayrıca üzerinde durulması gereken bir bilinç. Onlar derler ki ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, yani muttakilere imamlar eyle. Allah sizi de nesillerimizi de böyle eylesin.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor. İmkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı. Tev.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Bu kurratu ayn dedim, detaylara girmeyeceğim ama söylemesem içimde kalacak. Şöyle bir şey söyleyeyim, hemen aklınızda yer edinsin. Şu anda bakın görüyoruz. Gözümüz var, görüyoruz. Gözümüz var ama ışıklar sönse, kapkaranlık olsa göz hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü gözün işlevini görebilmesi için ışığa ihtiyaç var. Nesil böyledir işte, evlat böyledir. İnsanın gözünün ışığıdır. Olursa eğer insan görüyor, olursa eğer onunla bazı şeyleri alıyor. Aslında yaptığımız dua şu: Allah'ım sen çocuklarımızı görebilmemiz için, yani ferasetimizin, basiretimizin,

Sizin artması için vesileler kıl demektir. Sadece bu değil tabii. Bir tanesini söylüyorum. Dediğim gibi ayetlere ne olur bakın. Asiye anamızın dilinden de Kasas suresinin 9. ayetinde aynı ifadeyi okursunuz Kur'an'da. Onları bir okuyun siz. 9.'su çocuk ebeveyninin cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir. Peygamberimizin beyanlarından öğreniyoruz. Çocuk ebeveyninin cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir. Gireceğiz inşallah cennete hep beraber. Sakın ümitsiz olmayın. Dağlar kadar ümidiniz olsun. Dağlar kadar günahınız olsa bile dağlar kadar ümidiniz olsun. Allah bizi koymaz ya cehenneme. Allah bizi cennete koyar. Öyle hüsnü zan edin ve altını doldurun inşallah. Girdik cennete. Bir müddet sonra derecelerimiz yükselecek orada. Bazılarımız taç giyecek böyle. Alınları parlayacak bir hale gelecek. Bazılarımıza başka başka mükafatlar verilecek. Bazılarımızın minberleri olacak, kürsüleri olacak ve başkaları imrenecek o minberlere. Bu bizim sonradan elde edeceğimiz, yani cennete girdikten sonra elde edeceğimiz o mükafatların büyük bir kısmı salih ve sadık evlatlardan bize gelecek. Eğer biz de anne ve babalarımıza karşı öyleysek, biz de inşallah onların bu manada mertebelerini yükseltmiş olacağız. 10.'su da şu, en zorunu en sona koydum ben. Çocuk en önemli muallimlerden biridir. Anne ve baba çocuğu yetiştirdiğini zanneder. Aslında çocuk anne ve babayı yetiştirir. Çocuk mesela seni bir sabır muallimi ve muallimesi eder. Böyle seni çatlatır, patlatır, dişini sıkarsın, sabredersin. Başkasına yapamadığını çocuklarının üzerinden yaparsın ve öğrenirsin eğer gerçekten bunu anlarsan. Onlara iyi örnek olma adına yaptığın gayret de seni bak onların sana muallim olmasına dönüşür. İşin birçok boyutu var. Boyutlarından bir tanesi de şu. Mesela diyelim ki çoluk çocuk olmasa insanın dünyayla irtibatı biraz daha hafif olur. Çocukların sorumluluğu bize yüklenince daha fazla çalışıyoruz, daha fazla gayret ediyoruz, daha fazla bir şeyler yapıyoruz. Yine muallim oluyorlar. Dolayısıyla çocukların muallim olması bize birçok şeyleri öğretmesinin birçok farklı alandan bize intikal eden mesajları var. 10 tane mesajı size verdim. Böylelikle yarım saatim de gitti. Şimdi gelelim asıl konumuza. En ideal çocuk dediğim zaman, en ideal örnek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya, mecburen bu dersin 3 tane konusu olmalı ki biz meseleyi anlayabilelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir çocuktu? Hazreti Peygamber çocuklarını nasıl yetiştirdi? Hazreti Peygamber'den öğrendikleri üzere sahabe bu sahada neler yaptı ve biz sahabeden ne gibi mesajlar alabiliriz? 3 tane baba soru ki her biri bize bir sürü zaman gerektirtecek. Biz biraz hızlı geçeceğiz. Birincisinden bir başlayalım. Hazreti Peygamber nasıl bir çocuktu? Hepiniz siyerden biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir çocuğun elde edebileceği, elde etmesi gereken birçok şeyden mahrum olarak doğdu ve mahrum olarak büyüdü. Biliyorsunuz fıkıh çocuğa ne yaş grubunda çocuk diyor? 0'dan 15'e kadar. Biz o alana çocuk diyoruz. Resulullah'ın çocukluğunu da o 15 yıllık ilk dönemle alakadar olan meseleler üzerinden anlamak durumundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda baba yok. Annesi 6 yaşında vefat ediyor. Dedeye varıyor, dede 8 yaşında vefat ediyor. Fakir, kimsesiz, yetim bir biçimde büyümek zorunda kalıyor. Elindeki birçok imkanı o gün Mekke'nin şartlarında, Mekke toplumunda elde etmiş, çocuktan mahrum olarak elde ediyor ve böyle bir çocukluğu var. Ama onu Allah gözetimi altına aldığı için o meşhur hadisi hatırlayın. Eddebeni Rabbi feahsene tedibi. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi ne güzel kıldı. O hadisin de bir gereği olarak
Allah o peygamberini, Hatemen Nebiyyin olan o iki cihan serverini doğumundan itibaren bambaşka bir şeyle yetiştiriyor aslında. Bakın, dezavantaj aslında yetimlik. Yetim kardeşlerimiz muhakkak içimizde vardır. Öksüz olanlar da vardır. İnsan anneden ve babadan, ikisinden ya da ikisinden birinden mahrum olduğunda biraz alıngan olur. Biraz daha böyle nazlı olur. Ne olur yetimler kusuruma bakmasın, ellerinden öperim onların, ama tespit etmek için bunu söylemem gerekir. Kaprisli olur. Biraz daha farklı hayatları vardır. Çünkü onlar bazı şeyleri tatmadıkları için ister istemez belli şeyler hayatlarında yoktur. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunlardan mahrumdu. Bütün bu mahrumiyetleri büyük bir nimete dönüştürdü. Yani dezavantajı Efendimiz avantaja dönüştürdü. Nasıl? Mesela 20-25 yaşında bir gencin elde edebileceği bir tecrübeyi aleyhissalatü vesselam Efendimiz 10 yaşına kadar elde etti. Efendimizin hayatında 8 yaşına kadar 5 tane ev var. Amine'nin evi, süt annesi Halime'nin evi, babasının dayılarının evi Medine Yesrib, dedesi Abdülmuttalib'in evi, amcası Ebu Talib'in evi. 5 tane evde yaşamak durumunda kalıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bunların hepsi 8 yaşına kadar. 8'den sonra işte biliyorsunuz amca Ebu Talib'in evine geliyor, oradan da evlenene kadar zaten bir hayatı devam ediyor. Şimdi bakıyoruz Efendimizin o çocukluk dönemindeki farklı aile yapıları ile farklı insanlarla bir arada yaşayarak inanılmaz bir iletişim öğreniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her gittiği evde çocuklar var. O çocukların anne ve babaları var. Efendimiz orada kalıyor. Onlarla münasebetleri oluyor. Ve o kalbindeki kırıklık, o mahzuniyet, o öyle insanların içerisinden çekilme, tecrit olma gibi bir hal Efendimiz'de olmuyor. O yetimliğin dezavantajını sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz avantaja çeviriyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşında kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Yaşı 50 olduğunda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şey söyleyecek. Devenin üstünde olsanız, elinizden kamçınız düşse, yanı başında bir adam olsa bana o kamçımı ver deme. Çöktür deveni, düşen kamçını kendin al. Bunu söylüyor. Şimdi Resulullah'ın şöyle bir özelliği var. 10 yapar, 1 söyler. Allah Resulü budur zaten. Azamet en üst düzeyde ruhsatları söyler, en azını söyler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asla asla asla yapmadığı bir şeyi söylemez. Böyle bir şey yok. Neyi söylemişse kendi dünyasında, hayatında karşılığı var. İnsanlara diyecek ki el açmayın. Birileri kalksa dese ki tamam şimdi tuzun kuru haşa, geldin 40-50 yaşına tabii ki söylüyorsun. Senin çocukluğunu da biliyoruz biz. Çocukluğunu da biliyoruz, evet, çocukluğunda da el açmıyor. 8 yaşında bir çocuk görüyoruz amcasının karşısında. Amca diyor ben çobanlık yapmak istiyorum. Ben aileye katkı sağlamak istiyorum. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin çobanlığı 8 yaşında başlıyor. 15 yaşına kadar devam eden bir süreç bu. Mekke'nin o kayalıklarının içerisinde yine bizim siyer ve bazı tarih kitaplarından öğreniyoruz. Çoğu da keçi olmak üzere keçi çobanlığı yapıyor. Niye keçi diye sorduğunuzda da cevap belli. Zor keçi çobanlığı. Koyun kolay, bir tanesini götür gerisi arkasından gelir. Ama keçi bir dağıldı mı onu toplamak müthiş bir sabır ister. Müthiş bir bu noktada meseleyi bilmek, onları yönetmek, o sürüyü iyi yönetmek aslında ileriki bir aşamada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bambaşka şeyler kazandıracak. Böyle dağılan bir şekliyle sıkıntıya uğrayan bir şeyi toplamak ne kadar zorsa aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha çocuklukta bunu yaşıyor. O saydığım 5 tane ev var ya, o 5 tane evde Efendimiz 3 tane kültür öğreniyor. Mekke'de cahiliye kültürünü, Yesrib'de Medine şehir kültürünü,
süt annesi Halime'nin yanında Badiye'de çöl kültürünü. Sonra Efendimiz bunların bilgilerini verecek bize. Mesela aklınıza şöyle bir şey gelebilir ya, 5-6 yaşındaki bir çocuktan ne olabilir? Ya biz okuyoruz Efendimizin 5-6 yaşındaki hadiselerini okuyoruz. Kendisinin naklettiğini okuyoruz. 50 küsür yaşlarında mesela Efendimiz Medine'de bir gün konuşurken, şurada bir göl vardı ya, ben bu gölde Enise isimli bir kızla yüzmeyi öğrenmiştim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yıllar sonra bunu söylüyor Efendimiz. Şurada bir ağacın altında oynamıştım, şurada şunu yapmıştım deyip o günlerini anlatıyor bize. Oradan aldıkları Efendimizin şahsiyetini oluşturuyor. Dolayısıyla çocukluğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir çocuktu diye baktığınızda, yaş 15, Ficar Harbi'nde, aynı yıl Ficar'ın harbinin arkasındaki sulha katılıyor. Hem savaşı hem sulhu öğreniyor. O savaştan da o sulhtan da tecrübeler elde ediyor. Evet, onu yetiştiren Allah'tır ama Allah sebepler dairesinde bazı şeyleri ortaya koyar. Sebepler dairesinde sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadıklarını, gördüklerini gördüğümüzde ideal bir çocuk olarak nasıl biri olduğunu çok iyi görüyoruz. Şimdi bakın, biraz sonra size Allah Resulü'nün yetiştirdiği çocuklara baktığımızda, bugün böyle en üst düzey, işte bu noktada ilmi anlamda, bilimsel anlamda, pedagojik anlamda izahlar yapan, teoriler oluşturan, bilgiler sunan insanların yeni yeni tespit edip bize sunduğu bazı şeyleri 14 asır önce sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok böyle sade cümlelerle ama hayatın içerisinden karşılıklarla takdim etmesini gördüğünüzde, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları nereden öğrendi? Bunları nasıl zihninde tuttu, nasıl yansıttı diye sorduğunuzda, sizin ulaşacağınız noktadır burası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları alıyor, kendi üzerinde hayatında bir şekliyle bunu temsil ediyor. Sonraki süreçte de kendi elinin altındaki insanlara da bunu yansıtmış oluyor. Bu faslı bu kadarla iktifa edelim. İkincisine gelelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarını nasıl yetiştirdi? Şöyle bir soru sormak istiyorum. Çocuk eğitimi, terbiyesi ne zaman başlar? Bilenler hemen atılacak ortaya, hamilelikte diyecekler. Ben de diyeceğim ki yanlış efendim, yanlış. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin çocuk eğitimiyle alakadar olarak söylediklerini şöyle bir yere yazıyoruz. Bir de bakıyoruz ki hadis külliyatı içerisinde çocuk eğitimiyle alakalı söylediği sözler genel eğitimin içerisinde çok az bir yerde duruyor. Bakın, söylediğim iyice anlaşılsın ki zihinler yanlış yerlere kaymasın. Mesela diyelim ki, iyice bir somutlaştırayım. Eğitim dediğimiz alan genişçe bir alan işte. O alanla alakalı Aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği hadislerin toplamı 2000 tane olsun. Takribi bir rakam veriyorum size ama inanın ki bunun üzerinde 2000 rakam olsun. 2000 tane rivayet doğrudan eğitimle,

Gitmediğimiz için çocuk eğitiminde başarısızız. Zannediyoruz ki çocukları eğiterek bu iş olacak. Ya sen kendin eğitilmemişsin. Sen daha kendin büyümemişsin. Neyle sen uğraşacaksın? Terbiye olmadan terbiye etmek var mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce yetişkinleri terbiye ediyor. Hal böyle olunca o hadis külliyatı içerisinde eğitimle alakalar olan kesimde, o kısımda yetişkinlerin eğitimiyle olan kısmın fazla olması bundan kaynaklanıyor. Bu nasıl bir önemli bir mesaj veriyor biliyor musunuz bize? Bütün peygamberler, sadece Efendimiz değil, bütün peygamberler zor ama doğru olanla başladılar. Zor ama doğru olanla. Nasıl? Yetişkinleri eğittiler. Mesela hiçbir peygamberde göremezsiniz, Resulullah'ta da bu yok. Ben şöyle alayım Ali gibi cins kafaları, 20-25 tane Mekke'nin, Medine'nin en zeki çocuklarını yetiştireyim. Tamam, sonra da ümmeti onlar fethetsin. O 25 tane zaten yetiştikleri zaman her birisi işte bugün Selahaddin olacak. Dünyayı da fethedecekler. Yok, böyle bir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmadı. Darul Erkam mesela bir çocuk kreşi değildi. Çocuklarla alakadar bir şey değildi. Çocuklar da vardı ama özel olarak çocuklar için değildi. Buradan önemli bir şeyi yakalamamız lazım. Eğer anne ve baba olarak biz adam olmazsak vallahi adam yetiştirmemiz hayal. Bilelim ya, kendi kendimizi kandırmanın bir anlamı yok. Çünkü çocuklarımız bizim gölgelerimiz. Biz onların asıllarıyız, onlar bizim gölgelerimiz. Ne diyordu İmam Gazali rahmetullahi aleyh? Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Eğer eğriysek biz doğru bir gölge beklemeyelim. Boşuna kendi kendimizi kandırmayalım. Bizim şu andaki arızamızın, problemimizin nereden kaynaklandığı belli. O kaynaklanan problemi anladığımız zaman aslında peygamberlerin neden zor olana ama en önemli olan alan olarak bu alana yöneldiklerini, meseleyi önce yetişkinlerin eğitimiyle başlattıklarını anlamış oluyoruz. Önce numune bir topluluk oluşturuyor. Sonra o numune topluluğun elleriyle toplumu yetiştiriyor. O numune topluluğun içerisinde genç var, yaşlı var, kadın var, erkek var, çocuk var, delikanlı var. Toplumun her kesimi var. İşçi var, amir var, çalışan var, çalışmayan var. Aklınıza gelen köle var, mevali var, böyle itibar gören insanlar var. Yani bir kesime kısıtlandırarak Allah Resulü mesajı bir yere sıkıştırıp bırakmıyor. Madem mesele toplumsal değişim ve dönüşüm meselesidir, toplumsal değişim ve dönüşüm toplumun tamamını kuşatacağı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapıyor. Bir kere bunu öğrenelim. Ama gelelim, evet Efendimiz de aynen bugün bazılarının dediğini diyor. Çocuk eğitimi, terbiyesi annenin daha karnındayken başlar. Bizim selefi salihin dediğimiz, yani peygamber mirasıyla konuşan alimlerimiz, bizim üstatlarımız, başlarımızın tacı olan o ilim semamızın yıldızları, hamile olan hanımlara beş şey öneriyor. Bunları da Efendimiz'den alarak bize intikal ettiriyorlar. Farzların ikamesi, nafilelerin ihyası, azaların muhafazası, ruhun imarı, duyguların ıslahı. Şimdi böyle şeyleri ben bazen takdim edince arkadaşlar hemen bana mesaj yazıyorlar. Hocam bunun kaynağı ne? Bunun kaynağı benim. Bunun kaynağı yok. Ben bunları çıkarıyorum. Yani bunların asılları var bir yerlerde. Ben böyle kısaltıyorum ki ifadesi kolay olsun. Yoksa her birinin altını doldurabileceğimiz kaynağımız var. Farzların ikamesi, nafilelerin ihyası, azaların muhafazası, ruhun imarı, duyguların ıslahı. Çok şey söylenir ama konumuz geniş olduğu için az geçeceğim. Mesela hamilelik devresinde hanımların farzların ikamesine daha fazla önem vermesi gerekir. Nafileleri arttırmaları, sadece nafile biliyorsunuz namaz değil, başka nafileler de, infak da o nafilenin içerisine girer, sağlığına zarar vermeyecek şekilde ise oruç da onun içerisine girer, başka nafileler de girer. Azaların muhafazası, aza ney? Dil, göz, kulak, el, aklınıza gelen her şey.
Hamilesiniz, oturuyorsunuz akşama kadar dedikodu ediyorsunuz. Ah,

sana o üçüncüsünde mesaj var. Çünkü çocuk duyuyor, duyuyor. Onların hepsini alıyor. Senin bütün ruhsal halin o çocuğa intikal ediyor. Dolayısıyla burada bazı şeylerin ihmal edilmemesi adına ciddi ciddi uyarılar var. Ruhun imarı neyle olur ruhun imarı? Kur'an'la olur. Ruhun imarı neyle olur? Sohbetle olur. Ruhun imarı neyle olur? Salihlerin anıldığı meclislere dahil olmakla olur. Her zaman buna ihtiyacımız var. O gün iki can taşıyor bir hanım. O zaman iki can taşıyorsa iki canın karşılayabileceği kadar olmalı. Olmalı ki o ruh imar olmuş olsun. Duyguların ıslahı da çok önemli bir alan. Bunları bize Selefi Salihin dediğimiz o alimlerimiz bize tavsiye ediyorlar. Çocuk doğdu. Nur topu gibi Allah size bir kız bir erkek artık ikisinden biri nasip etti. Bir ebeveynin doğar doğmaz çocuğuna karşı vazifeleri neler? Onlar da beş tane. Tahnik, ezan ve kamet, isimlendirme, akika, salihlerden dua. Beşinin de kaynağı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tahnik dediğim şey biliyorsunuz. Çocuğun ağzına hurma ya da tatlı cinsinden bir şey sürüp sözüne, duasına, nefesine itibar ettiğiniz bir büyükten bunu yaptırıp bir dua niyetiyle bu manada bazı şeylerden nasiplenmek. Tahnik bu. Ezan ve kamet İslam'ın iki şiarı. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet. Bunların söylenerek çocuğun ilk duymasını sağlayacağınız şeyin ezanı Muhammed'i ve o ezandaki tevhid çağrısıdır aslında. Onların duymasını sağlamanız. A geldik isimlendirmeye, duvara tosladığımız bir yer zaten bizim. Onu da aleyhissalatü vesselam Efendimiz koyuyor bize. Anlamı ve çağrışımı akideye asla ters olmayacak. Anlamı ve çağrışımı asla akideye ters olmayacak. Duyanların o isim üzerinden alacakları bazı mesajlar olacak. Çocuk o isimden dolayı toplum içinde rencide edilmeyecek. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir şey demedi. Hem Kur'an'da olsun hem kimsede olmasın. Vallahi böyle bir şey demedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bu. Bak Efendimiz değiştirdi bazı isimleri. Değiştirdi ama dikkat et bakalım hangi isimleri değiştirdi. Akideye tersi onu değiştirdi. Çünkü orada bir mesaj var. Adam koyuyor ismi Abdülüzza. Abdülkabe mesela. Bu isim olmaz mı? Müslümana yakışır mı bu isim? Müslüman Allah'ın kuludur. Onun için Abdullah dedi sallallahu aleyhi ve sellem ona. Ya da Abdurrahman dedi. Anlatmışımdır size başka derslerde. Bir kardeşimiz geldi benim yanıma. İnşallah duymuyordur beni. Ben çok anlattım çünkü. Belki de değiştirmiştir şimdi benden duyunca. Oğluna bir isim koymuş. Tanıştırıyor beni. Dedim ne ismi? Dedi ki Yazel. Farsça mı dedim? Hayır hocam dedi Arapça. Hem de Kur'an'da var dedi. Allah Allah. Yazel düşünüyorum nereden geldi? Yazel Celali vel İkram'ın Yazel'ini almış. Ya böyle bir şey yok ki benim güzel kardeşlerim. Böyle bir şey yok. Yani Kur'an'da her duyduğumuz kelime. Ay işte mesela belki kızlarımızın içinde vardır. Kusuruma bakmasın. Aleyna ismi gibi. Ne Aleyna? Ne ki? Forslu bir isim tabii yani böyle duyunca forslu var. Ama bir anlamı yok. Ecrin gibi, Sanem gibi bunlar tehlikeli, anlamsız ve gerçekten de akideye de ters isimler. Bu isimlerin neler olacağı konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği ölçü belli. Bakın Efendimizin en fazla değiştirdiği kız isimlerden bir tanesidir Berre ismi. Niye değiştiriyor Efendimiz Berre ismini biliyor musunuz? Berre nefsin teberri edilmesi, kibir var diyor Efendimiz bu isimde. Çok havalı ismi de sevmiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Teberri ediyorsun ismi yani ben her şeyden uzağım, her şeyin üstündeyim anlamında. Hayır diyor bu kibir barındıran bir isim. Genel anlamda da Efendimiz Berre'leri Zeynep'e çevirmiştir. Değiştirdiği isimlerin neler olduğunu hadis kitaplarından okuyoruz. Dolayısıyla bu isimlendirme önemli. Mesela geçen bu Siret-i Enbiya derslerinin başında söyledim. Son 10 yılda Türkiye'de konulan isimlerle ilgili yapılan araştırmalar da var. Bakın o 10 yıl içerisinde konulan isimlerde peygamber isimleri çok az.
Niye artık Davut, Süleyman, İdris, bu isimler bize çok şey geliyor artık. Şey geliyor işte. Yani ne diyorsanız deyin artık, bu şey iyi bir kelime. Ne yazık ki böyle. Böyle bir anlayıştan bizim kendimizi kurtarmamız lazım. Peygamberlerin isimleri, sahabenin isimleri o kadar bizim için önemli ki, bir de tabii İslam büyüklerinin, bize yeter de artar bile. Mesela sahabenin bazılarında şöyle bir gelenek var. Çocuklarından bir tanesine peygamber ismi koydularsa ikincisine sahabeden bir isim koyuyorlar. Üçüncüsüne peygamberdenlerden bir isim koyuyorlar. Dördüncüsüne sahabeden bir isim koyuyorlar. Kızlar için de aynı şekilde geçerli. Tabiin de onlardan öğrendiği üzere o isimleri o şekliyle koyuyor. Çünkü netice itibariyle isim fiili bir duadır. Birine Hamza koyduğunuz zaman ne demiş oluyorsunuz? Allah'ım bizim Hamza da o Hamza gibi olsun. Asıl öyle ya. Bunlar da kopya. Kopya da aslına benzesin. Aslına dediğiniz o. Allah'ım ne olur ismine layık eyle. Şimdi ben duyuyorum bazen gençlerle, çocuklarla bir araya gelince öyle güzel isimlerimiz var ki Allah'a şükür, hamdolsun. Binlerce Musab'ımız var şu anda. Binlerce Zeynep'imiz, Ayşe'miz, Hatice'miz, Rümeysa'mız, binlerce. Ben duyuyorum. O kadar da hoşuma gidiyor ki onları duyunca. Adları varsa tatları da olacak diyorum. Ad geldi, tadı da gelecek inşallah. O da bize ayrı bir ümittir zaten. Allah o ümitten de geri koymasın bizi. İsimlendirme oldu, ondan sonra Allah bize bu ikramı yaptığı imkan varsa ne olur? Akika kurbanı kesilir. Allah Resulü'nün yaptığı bu. Onun nasıl olduğunu da hadis kitaplarında okuyoruz. Ve salihlerden dua alma. Bunu hiç unutmayın. Mesela doğan bir çocuğu hemen Ensar, Medine'de daha çok oluyor biliyorsunuz. Mekke'de de oluyor ama en fazla Medine'de oluyor. Resulullah'a ulaştırıyorlar ki bir dua etsin. Ya da Ebu Bekir'e ya da Ömer'e, kimse artık. Şimdi onlar yok. Kim varsa etrafımızda salih gördüğünüz, duasına değer verdiğiniz, götürürsünüz çocuk çocuğunuzu, o insanın bir duasını alırsınız. İnşallah o duada o çocuğun geleceği açısından, istikbali açısından önemli bir yatırım olur. Çünkü salihlerin duasının Allah katında makbuliyetine inanırız. Bu işin bidayet kısmı. Şimdi gelelim asıl meseleye. Nasıl yetiştirdi sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarını? Bunun da beş tane önemli mesajı var. Muhabbet ile yoğurdu, merhamet ile kuşattı, taharet ile korudu, adalet ile sağlamlaştırdı, sorumluluk bilinci ile hayata taşıdı. Allah Resulü'nün çocuk terbiyesi hakkında yaptıklarını, söylediklerini özetledik biz. Muhabbet ile yoğurdu, merhamet ile kuşattı, taharet ile korudu, adalet ile sağlamlaştırdı, sorumluluk bilinci ile hayata taşıdı. Şimdi bunları birer birer izah edelim. Aslında hatırlayın, en ideal baba dersinde bunların bir miktarını gördük. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhabbet ile yoğurdu. Sevdi, çok sevdi. Çocuklarını sevgiye doyurdu. Aman sevmeyeyim şımarmasınlar sözü, inanın ki İslami bir söz değil. Değil ya, böyle bir şey yok. Çocuklara yüz vermeyelim, şöyle olsun böyle olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alıyor, çiçek gibi kokluyor ya, kokluyor. Böyle sarılıyor Hasan'ına, Hüseyin'ine, kendi kızlarına. Hangi baba şu anda içimizde mesela kızlarının avuçlarının içini öpüyor? Allah Resulü bunu yapıyor ya. Fatma'sını gördüğünde avuçlarının içini öpüyor. Avuçlarına alıyor elini, yanı başına oturtturuyor. Bazen yaptığı Efendimizin şudur, cübbesini çıkarıyor, sarıyor, yanı başına oturtturuyor. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Makam koltuğu. Bugünkü karşılığı o. Bir insanı cübbenizin üzerine oturtmanız o günkü karşılığı, değer verdiğinizin işaretidir. Ve Efendimiz bunu yapıyor. Kendi çocuklarının önünde ayağa kalkan bir baba sallallahu aleyhi ve sellem. Canlarımız onun ruhuna feda olsun. Muhabbet bu. Onun için sevgi verasetle öğrenilir dedi sahabe. Allah Resulü'nden öğrendikleri bir şeydi bu. Sevgiyi böyle damarlarına içselleştirdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Onları sevgi yoksunu

gitmedi. Hatırlayın Akra İbni Habis'e söylediğini, çocuklarını torunlarını Efendimiz sevince cahili liderlerden bir tanesi Akra İbni Habis dedi ki ya benim 10 tane çocuğum var, ben daha bir tanesini böyle sevmiş değilim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah senin kalbinden merhamet almışsa ben ne yapayım dedi. Sen ondan mahrumsun, ben ne yapayım dedi. Dolayısıyla burada muhabbet meselesi önemli bir mesele ve terbiyede önemli olan o. Çünkü şöyle bir kaide var benim güzel kardeşlerim. Seven sevilir ya. Seven sevilir. Siz sevmeseniz sevgi bulamazsınız. Sevdiğiniz oranda sevilirsiniz. Bu her şey için geçerli. Anne babanın evlatlarıyla olan münasebetinde de geçerli. Ne yazık ki biz mesela kendim yetiştiğim ortam, işte bizim doğu bölgesi oralar, genel anlamda erkek çocukları böyle şeylerden mahrum yetiştiler. Biz de öyle yetiştik. Zavallı babalarımız dedelerinden, onların büyüklerinden öyle gördüler. Aman gelmesinler, aman yüzlerini öpmeyelim. Ben yıllar geçti sonra babamın yüzümü öptüğünü hatırlıyorum. Yıllar sonra. Çünkü biliyorum aslında şimdi ne olduğunu. Ama bunun yanlış olduğunu da biliyorum. Asla bu doğru bir şey değil. Bizim için ölçü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ölçüsü de budur. Çocuklarını sevgiye doyurmuştur, doyurmuştur. En üst düzeyde bunu vermiştir. Eğer biz bugün çocuk terbiyesi meselesini konuşacaksak önemli bir bahis bu. İkincisi merhametle kuşattı. Merhametin olduğu yerde menfaat yok. Eğer bir baba anne çocuğum şurayı okusun bitirsin de bir hava atayım diye diliyle söylemeyip içinden bile geçiriyorsa bunu, orada merhamet yok. Aman oğlum, aman kızım şöyle yapma, beni mahcup etme, beni rezil etme, beni şöyle yapma, beni böyle yapma. Bu sözlerin hepsinin altında menfaat var. Çocuk niye beni rezil etsin, niye beni şöyle yapsın? Ben ona bunu söylediğim zaman merhamet yok orada, menfaat var. Aman oğlum, aman kızım bak böyle yapma, mahcup olursun dediğim zaman merhamet var. Onu öne verdiğim zaman, onun şahsiyetini korumayı öne verdiğim zaman alacağım belli zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de merhameti en üst düzeyde, zaten alemlere rahmet. Kim nasiplenmedi ki o merhametten? Kafiri bile nasiplendi, münafığı bile nasiplendi. Evinin içindeki çocukları, hanımları da daha fazla nasiplendi. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz merhametle kuşattı. Üçüncüsü taharet ile korudu. Taharet bu dinin en temel meselesi. Aktardığımı hatırlıyorum sanki geçen derste. Şah Veliyullah Eddehlevi Eddinu Tahare diyor. Din taharettir. Ama bizdeki taharet lavaboya sıkışan bir taharet değil sadece. O işin bir boyutu. Taharetin üç tane boyutu var aslında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz üzere. O üç tane boyut şu: Efendimiz aklın, zihnin, düşüncelerin taharetiyle selim bir itikat inşa ediyor. Bunu anlayalım bir kere. En başta taharet olduğu zaman neyden taharet olacak? Şirkten, hurafeden, bidattan en baş taharet bu. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz aklın, zihnin, düşüncelerin taharetiyle selim bir itikat inşa ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz duyguların taharetiyle mahremiyeti inşa ediyor. Beden, elbise ve mekan taharetiyle nezafeti inşa ediyor. Bakın taharet deyince üç şeyi söylemiş olduk. İtikadın inşası, mahremiyetin inşası, diğer bildiğimiz nezafet diyelim, üçünü beraberce alsın. Yani beden, mekan ve diğerleri, ona da biz nezafetin inşası diyelim. Üç tane temel mesele var Allah Resulü'nün gündeminde. Çok şey söylenir bu konuda. Ben başka derslerde biraz bunları detaylandırdım ama şimdi ben kısaca bir şey söyleyip geçeceğim. Bakın ben size bir tane örnek vereceğim. Bir çocuktan vereceğim. Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmiş bir çocuktan. Resulullah'ın yanına geldiği zaman 8 yaşında olan bir çocuktan, o çocuk ileride tercümanul Kur'an olacak. Dinde fakih olacak. Dinde derin bir anlayışı olan bir sultanul müfessirin olacak. Bir büyük
Alim olacak ki bugün hangi kitabı açsanız o çocuğun adını görürsünüz. O çocuk başlarımızın tacı İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor beni aldı 8-9 yaşlarında. Bakın bir çocuğa Allah nasıl anlatılır? Tevhid nasıl anlatılır? Mesela yaz Kur'an kurslarına gidiyor bizim çocuklarımız. Nasıl anlatıyor? İslam'ın şartı 5-5, imanın şartı 6-6. İşte bir iki tane de böyle süslü püslü ilahi tamam oldu gitti. Öyle bilmiyor o işte, öyle değil. Bak Resulullah bize bir ölçü öğretiyor. Karşısında 8-9 yaşında bir çocuk var. Bu çocuğa itikat inşa ediyor. Beni bindirdi terikisine. Yani bineğinin arkasına önemli şeyleri Resulullah oturarak söylemez. Alır götürür söyler. Bu da çocuk eğitiminde, aile eğitiminde önemli bir şey. Sonra dedi ki bana, yolda biraz ilerledikten sonra, yavrucuğum dedi. Şefkat, merhamet, muhabbet en üst düzeyde. Sana bazı sözler öğreteceğim. Onları ezberle, hiçbir zaman da aklından çıkarma. Ben dikkat kesildim diyor İbn Abbas. Sonra Allah Resulü şöyle bana devam etti sözlerini. Allah'ın hakkını korursan Allah da seni korur. Onu istediğin zaman yanında bulursun. Bir cümle tevhidi koydu içine, tevekkülü koydu içine, tazimi koydu içine, koydu. Bir cümlede Allah Resulü bunu söyledi. Eğer dedi sen Allah'ın hakkını korursan Allah da seni korur. Onu istediğin zaman yanında bulursun. Geniş zamanda Allah'ı an ki dar zamanda Allah seni ansın, senin imdadına yetişsin. Ne olur cümlelere dikkat edin. Bir şey isteyeceğin zaman sadece ve sadece Allah'tan iste. Yardıma ihtiyacın olduğunda sadece ve sadece Allah'tan dile. İyi bil ki bütün insanlar sana yardım etmek isterse, Allah dilememişse hiç kimse sana yardım edemez. İyi bil ki zafer sabırla elde edilir. Allah Resulü İbn Abbas'a konuşuyor. Hoşuna gitmeyen durumlara sabretmekte pek çok hayır vardır. Genişlik sıkıntıdan sonra gelir. Allah Resulü'nün beyanları. Zorlukla birlikte de kolaylık vardır. İyi bil ki başına gelenler bir hatadan dolayı gelmediği gibi yapmış olduğun hatalar musibetine neden olmaz. İyi dinleyin bu cümleyi. Hep yanlış anlaşılıyor bu cümle. Bir daha tekrar okuyorum. Genişlik sıkıntıdan sonra gelir. Zorlukla birlikte kolaylık vardır. İyi bil ki başına gelenler bir hatadan dolayı gelmediği gibi yapmış olduğun hatalar musibetine neden olmaz. Allah'ın yazıp takdir ettiğinden başkası olmaz. Kalem kurudu, sayfalar dürüldü. Allah'a onu severek, isteyerek ve yakin ile yani görüyormuşçasına ibadet et. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Tabarani'nin Mu'cem'inde, İbnül Esir'in Ustul Gâbesi'nde geçen bir rivayet. O dedim ya bir cümleye dikkat edin, yanlış anlaşılan bir cümle. Bir daha orayı okumak istiyorum. İyi bil ki başına gelenler bir hatadan dolayı gelmediği gibi yapmış olduğun hatalar musibetine neden olmaz. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Yani bir insanın başına gelen bir şeyden nefsini sorgulaması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama her başımıza gelen yaptıklarımızdan dolayı değildir. Allah sana diyelim ki doğum sendromlu bir çocuk nasip etti. Sen ne yaptın ki? O çocuğun ne suçu var? Bir suç aramana gerek yok. Onu sen Allah'ın ikramı olarak göreceksin. Bir ara böyle uyduruk kaydırık filmler vardı biliyorsunuz. İşte adam mesela birine kötülük ediyor, hemen eli felç oluyor, başına bir iş geliyor, trafik kazası geçiriyor, bir şeyler oluyor. Ya böyle bir şey yok ya, siz ne yapıyorsunuz ya, Allah'tan korkmazlar. Bunu biz düşündüğümüz zaman o zaman el felç olana bir bu nazarla mı bakacağız? Ama bir şey yapmıştır ki bu başına geldi, böyle bir şey yok ki. Ola da bilir, olmaya da bilir ama hepsi ona bağlanmaz. Hepsini bağladığın zaman tevhid akidesini zedelemiş olursun. Allah Resulü bugün bizim bile bakın anlarken izah etmek zorunda kaldığımız çok önemli bir meseleyi 10 yaşındaki çocuğa böyle anlatıyor.
Sen niye o zaman endişeleniyorsun 10 yaşındaki kardeşin, bekarlar çok ya kardeşim diyeyim. Kardeşin mesela gelip sana Allah'ın varlığıyla ilgili bir soru sorduğunda niye telaşlanıyorsun? Çok normal bu ya. Anlatacaksın. Anlayabileceği şekilde anlatacaksın. Basitleştireceksin. Kavramasını sağlayacaksın. Tevhidi ona içselleştireceksin. La ilahe illallah'ın ne demek olduğunu ta o gün en ilk ders olarak onun nazarına vereceksin. Bunu sen de iyi anlayacaksın, o da iyi anlayacak ki imanla birlikte yürüsün ve imanın tadına varsın. Onun için iman konusunda sorulan sorulardan korkmayın. Tamam, bizim yaratılışımız belli, işte babalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz gitti. Allah'ı kim yarattı diye sorar ya. Bu sorulara Allah Resulü de muhatap oldu. Ali radıyallahu anh da muhatap oldu. Başkaları da muhatap oldu. Telaşlanacak bir şey yok ki. Dinin açıklanmayacak bir meselesi de yok. Çok rahat, yeter ki bunları biraz biz yolunu yöntemini bilelim. Altyapılarını sağlamlaştıralım. Çocuğun o günkü psikolojisini çocuk olarak anlayabileceğinin ne demek olduğunu anlayalım. Yani burada biraz bizim ciddi problemlerimiz var. Mesela biz bazen anlatıp geçiyoruz. Çocuğun dünyasında o anlattığımızın nasıl yankı bulduğunu çok iyi bilmiyoruz. Bunu gözetmek durumundayız. Bazen büyüye anlatılır gibi çocuğa anlatılmaz. Bazen çocuğun hassasiyeti farklıdır. Ona göre şekillenmesi gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer İbni Ebi Seleme, bu isimleri özellikle veriyorum. Onun kız kardeşi Zeynep binti Ebi Seleme, Abdullah İbni Ikraş, Mervan bin Hakem ve daha nicelerinin üzerinden bunların yollarını bize veriyor. Siz o hadisleri inşallah okursunuz, göreceksiniz niye o isimleri verdiğimi. Mahremiyetin inşasına mesela İbn Abbas kimin yeğeni? Meymune validemizin yeğeni. Allah Resulü'nün hanımları, sayıları 9 biliyorsunuz. 9'da bir geliyor sıra. İbn Abbas da gidip teyzesinden izin alsa teyzesinin izin vermeyeceğini biliyor. Resulullah'tan gidip izin alıyor. Ya Resulallah, bu gece senden sizin evde kalabilir miyim, sizin odanızda? Kime yok demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şair Feraz Dak'ın öyle bir ifadesi var. Teşehhütte la olmasaydı alem onun dilinden la'yı duymayacaktı. Hayır yok onda. Hep evet. Hep her şeye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet diyor, insanların gönlünü yapma adına. İbn Abbas da deyince tamam diyor. Kalıyor evde. Yaşadıklarını ne olur okuyun. Gece içeriye girdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gecenin ilerleyen vakitleri, eğiliyor bakıyor. Meymuna de uyumuş validemiz. İbn Abbas da uyumuş. Kimse yok. Bakan gözleri yok. Ona rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elbiselerini çıkarması var. Nasıl çıkarıyor? Mahremiyetin inşasına ait çok güzel bir örnek koyuyor ortaya Efendimiz. Yatıyor, uyuyor biraz. Kalktığı zaman yeniden elbisesini giymeye kastettiğinde, azmettiğinde, uyuyanlar olmasına rağmen odanın bir köşesinde elbiselerini rahatça giyebilecek bir halde olmasına rağmen böyle yapmayıp yine bir örtüye bürünerek elbiselerini nasıl giydiğinin örneğini görüyor orada İbn Abbas. Mahremiyet inşası adına bunu öğretiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bilmiyorum geçen ders söyledim mi, belki hanımlar hatırlarlar ama önemli bir rivayet, bir daha aktarmakta hiçbir beis yok. Efendimiz oturuyor evde, hanımları da yanında. Abdullah İbni Ümmü Mektum geliyor. Gözleri ama olan sahabi. Annelerimiz de gözlerinin görmediğini bildikleri için rahat hareket etmiyorlar. Efendimiz diyor ki ne oluyor size, hadi. Ya Resulallah diyor, o görmüyor ki bizi. O sizi görmüyor. Siz de mi onu görmüyorsunuz diyor. Bu aslında tesettürün ne demek olduğunu bize öğretiyor. Biz tesettürü inanın ki anlamıyoruz. İnanın anlamıyoruz. Şekle indirgemişiz biz tesettürü. Tesettür şekil mekil değil ya. Şekil değil, onun başka bir şey. Onun arkasından Allah Resulü bambaşka şeyler söylüyor. Aslında onunla beraber inşa edilen bir mahremiyet inşasından bahsediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Onun için gözleri görmeyen bir amanın karşısında bile örtünmelerini istiyor hanımlarının.
Bunların üzerinde durulması gerekir. Özellikle ben hanım kızlarıma ne olur şu rivayetleri böyle okuyup geçmeyin Allah aşkına. Durun üzerinde, düşünün, tefekkür edin, tartışın. Niye diye sorun.

diye sorun ve niye diye sormaktan çekinmeyin. Çünkü şuna inanın ki iman ettiğimiz peygamberimizin hikmetsiz hiçbir işi yok. Anlarız anlamayız, o ayrı bir mesele, ama ne yapmışsa, ne etmişse, ne söylemişse, ne söylememişse hepsinin bir hikmeti var. Bize düşen o hikmetleri elde etmektir zaten. Bu mahremiyetin inşası meselesinde de çok şey söylenir. Gelin nezafetin inşasına. Mesela Efendimizin kılık kıyafet konusunda inanılmaz bir hassasiyeti var. Gelse bir sahabi Efendimiz, saçlar başlar dağılmış işte, sakal girmiş birbirine, böyle bir halli farklı bir hal. Sana ne oluyor diyor. Ayşe anamıza bazı kadınları soruyor. O kadınların isimleri var, okursunuz. Bu kadına ne olmuş böyle dağılmış diyor. Hanımın örtüsü dağılmış, başı saçı böyle, saçları gözükmüyor da yani böyle bir, ne diyorlar ona, peşmurde bir hali var. Niye böyle diye soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Düzeltiyor bunu. Müminin hayatında nizam vardır çünkü. Biliyorsunuz kılık dediğimiz şey bedenin üstüdür. Bedenin üstü işte saçı, sakalı, bunlar bedenin üstü. Kıyafette bedene giyilen o elbiselerden kastediyoruz. Bütün bunlara dair Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarıları var bize. Hele Efendimizin mekan konusunda, mümine ait olan yerler konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki iman 70 küsür şubedir. En üstü la ilahe illallah'tır. En altı da yoldaki bir ezayı kaldırmaktır. Bunu diyecek, hacda bile sokaklara eşyalar atılacak, çöpler atılacak. Hangi imandan bahsediyoruz Allah aşkına ya? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği bu sözü ne zaman biz duyacağız? Eğer bunu duysaydık, bugün imreniyoruz ya batıya, temizliği şuyu buyu diye. İslam coğrafyalarının her tarafı, ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescit dedi. Ne demek biliyor musunuz mescit? Her tarafta namaz kılabilirsin, her taraf namaz kılınabilir kadar temiz olmalı demek. Bu, ama böyle mi bugün çevre konusunda bizim halimizi? Hiç konuşmayalım, ne haldeyiz görüyoruz. Yine biz en iyisiyiz. Biz var ya bu memleketin çocukları, yine biz en iyisiyiz. Diğer tarafları hiç konuşmayalım. Allah hallerimizi iyi etsin. Ama bu noktada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini duymamız gerekir. İnanın bu nezafet meselesi var ya, o kadar önemli. Ve çoluk çocuk ancak bu küçükken eğitilerek bu noktada bir yerlere kadar gelebilirler. Mesela Efendimiz yemekten önce ellerin yıkanmasını, yemekten sonra da ellerin yıkanmasını bize tavsiye ediyor. O günkü şartları düşünün, teşvik olsun diye. Bu diyor cennet vesilesidir. Bunu yaparsanız eğer, sadece yemekten önce değil bakın, sonra da değil. İkisine ait rivayetler var ama bir rivayette hem öncesinde hem sonrasında bunu bize tavsiye etmesi de bu nezafet inşasıyla alakadar bir şeydir. Ve daha neler neler söylenir bu noktada. Bu faslı da bu kadarla iktifa edelim. Dördüncüsü, adalet ile sağlamlaştırdı. Adalet anlayışını çocukken verdi. Haksızlık karşısında susmaması gerektiğini. Bir haksızlığa şahit olduğunda düzeltme sorumluluğunu. Bana ne deyip geçmemesi. Bu noktada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği o çocuklar, o güzide nesil, o sahabe nesli nasıl adaletin ikamesi için çalıştılar zaten hayatlarından gördüğünüz zaman görürsünüz. Beşincisi de sorumluluk bilinciyle hayata taşıdı. Sorumluluk bilinci. Nasıl? Çocuk bile olsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boş bırakmadı. Bu neslin şöyle bir problemi var benim güzel kardeşlerim. Büyümüyor bu nesil. Büyümüyor. 10 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında. Vallahi burada bu kürsüde bu konuşulur mu, bu anlatılır mı bilmiyorum ama yakınsınız. Şunu aleti de görmemez diye gelelim. Ben arıyorum. 18 yaşında bir delikanlı bulsam, madem Üsame'ye bu emanet edildi, bu vakfın başkanlığını 18 yaşında bir delikanlıya vereceğim. Buradan da ilan ediyorum. Vereceğim 18 yaşında. Çünkü bu iş böyledir. Allah Resulü bunu yaptıysa eğer, bize var Resulullah'ın bildiği. Ama bırak şimdi 18 yaşına, 50 yaşındaki adam büyümüyor. Acayibiz biz o konuda. Allah hallerimizi iyi etsin. Büyümüyor.

0: bu nesil. Bu büyümemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de biz ebeveyniz. Bak bizim kuşak kurban kuşak, böyle ortadaki olan bir kuşak, acayip bir kuşak zaten. Biz biraz zorluklarla büyüdüğümüz için tuttuk dedik ki çoluk çocuğumuza, biz yaşadık onlar yaşamasın. Biz işte bu kadar ızdırap çektik onlar görmesin. Şımarık, hiçbir sorumluluk elde etmeyen, sorumluluk almayan bir nesil yetiştirdik. Bu sünnete aykırı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evde kaç kişi varsa hepsinin alacağı bir sorumluluk var.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

15 yaşında bir genç kız, bir genç kızdır artık o. Halen bir yemek yapma konusunda eli ayağı birbirine dolaşıyorsa, bir bulaşık yıkama konusunda bir sıkıntı yaşıyorsa, valla ne yapalım? Bence sopayı alıp girişmek gerekir. Başka bir şey aklıma gelmiyor benim. Ötelerini artık söylemiyorum bile, ötelerini. Aynı şey gençler için de geçerli. 10 yaşında bizim kuşağımızın öyleydi. Babalarınıza sorun, dedelerinize sorun. Onlar daha iyi anlatırlar size. Her birimiz eve bir bütçeye katkı sağlayacak işler yaptık. Yaptık, böyle yetiştik. Ve şimdi geriye dönüp baktığım zaman diyorum ki iyi ki de yapmışız ya. Hayata erken başlamak evet yoruyor hayatı. Gerçekten insanı yıpratıyor. Ama bugün eğer bazı şeyleri değerlendirme adına belli bir seviye kazanmışsak bu hayatın bizi yoğurmasıyla alakadar bir şey ve güzel bir şey diyoruz. Dolayısıyla bizim de bugün çoluk çocuğumuza yapmamız gereken önemli bir şey bu. Burada bakın aleyhissalatü vesselam efendimizin yaptıklarını size bir özetlemek istiyorum. Üç şey bu. Çocuğa yaşına takılmadan değer verdi. Değerlere uygun roller belirledi. Rolleri oynayacak mekanlar açtı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir daha söylüyorum. Çocuğa yaşına takılmadan değer verdi. Değerlere uygun roller belirledi. Rolleri oynayacak mekanlar açtı. Bunlar olmazsa çocuk eğitimi olmuyor zaten. Bu üçü olacak. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ne yaparsanız sağdan başlayın dedi. Dedi mi bunu, duydu mu insanlar? Duydu. Mecliste oturuyor herkes, bir sürü insan. Halit orada, diğeri orada, diğeri orada. Büyük Kureyş'in ileri gelenleri orada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem su ikram edecek. Yanı başında 9 yaşında İbn Abbas var. Şimdi İbn Abbas'ı geçsin. Sağda o ya, ondan başlaması lazım. Geçsin onu. İbn Abbas düşünmeyecek mi? Ya Resulullah kendi dediğini yapmadı haşa. Böyle bir şey yok. Efendimiz'de yok. En başta dediğimi hatırlayın. Asla söylemedi, yapmadığı bir şey söylemedi. O kadar mecliste büyük insanlar olmuş olmasına rağmen Resulullah İbn Abbas'a dönüp diyor ki su sırası senin ama müsaade edersen eğer büyüklere vereyim. İbn Abbas kendisi bize rivayet ediyor. Diyor ki dedim ki bir içimden geçti ki ver diyeyim ya Resulallah. Sonra dedim ki ya Resulullah'ın dudakları değmiş. Niye başkası bundan nasiplensin? Hayır dedim ya Resulallah. Benim sıram dedim. Bana verdi, ben içtim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyası bu, bu. Burada çocuğun yaşına takılmadan değer vermesi meselesi üzerinden çok şey söylerim. Ama birkaç şey söyleyeceğim sadece size. Hicret yolculuğunda istihbarat görevini kime verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? 8 yaşında Abdullah İbni Ebubekir'e verdi. 8 yaşında. Bu insana bu görev verilir mi? Üzerinde durun. 10 yaşındaki Ali'nin Müslüman oluşunu bir daha okuyun Siyer'den. Çok önemli o rivayet. 10 yaşındayken Ali'nin aldığı sorumluluklara da bir bakın. Ali 13 yaşında Ebu Kubeys Dağı'nda Allah Resulü'nün yanı başında misafirlere su ikram etmekle görevlendirildi. Ve Efendimiz 3 kez Allah'a giden yolda bana kim yardımcı olacak dediği zaman hiçbir el kalkmayınca havaya attı elindeki su sürahisini. Ben varım ya Resulallah deyip el kaldırdı. Allah Resulü de dedi ki sen varsan yeter. Ebu Leheb de dedi ki bu çocuk sana yeter, güldü, alay etti. Onun alay ettiği o çocuk Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetti. O 13 yaşındaki Ali var ya, Ali kimi taşıdı biliyor musunuz Darul Erkam'da? Darul Erkam'a Ebu Zer'i. Ebu Zer'i o taşıdı. Niye Ebu Zer sonraki süreçte Ali'ye karşı bir hayranlığı var ondan dolayı. Nasıl taşıyor biliyor musunuz? Gördü, rivayet uzun. Tamam dedi, ben seni götüreceğim dedi Resulullah. O benim amcamın oğludur dedi. O Safa tepesinde bir evde kalıyor. Ama o evi Mekkeliler bilmiyor. Şimdi ben önden yürüyeceğim. Sen benim arkamdan geleceksin. Bir yere geleceğiz. Ben eğileceğim. Ayakkabımın bağını bağlar gibi yapacağım. Sonra devam edeceğim. Sen o eve gir. Ebu Zer'i böyle soktu Darul Erkam'a Ali radıyallahu anh. Allah Resulü verdi bu alanı onlara. Bunların bir sürü örneği var. Şimdi 17 yaşındaki Üsame'ye sancağın emanet edilmesi boşuna değil.
18 yaşındaki Erkam bin Ebi Erkam'ın evinde o büyük iman mücadelesinin başlaması da boşuna değil. 18 yaşındaki Attab İbni Esid'e Mekke'nin valiliğinin verilmesi de boşuna değil. Bunlar aslında o günlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği o değerle alakalı bir şey. Ve Efendimiz bu değerleri verdiği için, onlara bu imkanı verdiği için bu oldu. Bakın hepinizin okuduğu bir şeyi hatırlatayım size. Bedir imanla inkarın ilk karşılaşması ya, alelacele işte Buyut-u Sukya denilen bir yerde toplandı sahabe. Orada toplananların sayısı 300 küsürdür aslında. 300 biliyorsunuz, 313 sayısı konuşulur ama bazen sayıların fazla olması biraz orada toplanan insanlarla alakalı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sıraya dizdikten sonra birkaç ismi çıkardı. Abdullah İbni Ömer sen ayrıl dedi. Üsame sen ayrıl dedi. Rafi İbni Hadic, Bera İbni Azib, Üseyd İbni Züheyr, Zeyd bin Erkam, Zeyd bin Sabit, Ümeyr bin Ebi Vakkas, bunları ayırdı. Bu ayırdıkları kim biliyor musunuz? 15'in altında çocuklar. 15 ve 15'in altında. Cihada gelmişler, cihada. Ümeyr kılıcını da beline bağlamamış çünkü kılıcı boyundan uzun. O halde gelmiş cihada. Sonra Efendimiz ayırınca Ümeyr diyor ki ya Resulallah beni ayırdın ama vallahi ben 16 yaşındayım. Ufak tefek olduğu için Efendimiz Sad dedi gelsin senin hakkında şahitlik etsin. Bakayım gerçekten sen 16 yaşında mısın? Sad abisi geldi dedi ki ya Resulallah öyle. 16'da olduğu için onu aldı. Sonra Sad onun kılıcını bağladı beline. Yürürken böyle yolda bir çizgi çizerek yürüyordu. Çünkü kılıcı yerde sürünüyordu. Ve şehit olduğu o Bedir'in meydanında. Şimdi düşünün ve geriye dönün. Bu çocuklar 2 sene geçmiş Medine'deki ortamdan. Nasıl bir cihat dersi aldılar ki bu kadar bir cihada katılmak için böyle bir iştiyakla işin içerisine girdiler. Mesela Abdullah İbni Ömer'e ayrıl dedi ya. Mesela ayrıl hadi gitmiyorsun dediğince ne oldu? Çocuk ağladı sızladı, öyle düşünmeyin. Diyor ki bizim megazi kitaplarımızda, siyer kitaplarımızda kimi ayırdıysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir feryat kopuyor orada. Zannedersin ki ciğerleri parçalanıyor. Zannedersin ki ciğerleri parçalanıyor. O kadar bağırıyor bir feryatla aman ya Resulallah diyor. Ve kaç tanesi bizi oradan ayırdığı için gözyaşlarımız günlerce dinmedi dedi bu çocukların. Bu çocukları bu noktaya getiren şey Allah Resulü'nün terbiyesidir. O terbiyenin en önemli ayağı da değer vermektir. Çocuklara bu noktada değer verme, değer verip onlara o değerlerine uygun roller belirleme. Şimdi bakın bir tablo aktaracağım size. Abdullah İbni Zübeyir biliyorsunuz Zübeyir bin Avvam'ın oğlu. Tam onun sahabenin ifadesiyle ismi ifadesi tam babasının oğludur. Tam babasının oğlu topladı. Biraz böyle cevval bir çocukluğu var zaten sonraki süreci de biliyorsunuz. Yani tabir caiz mi böyle bir ifade kullanmak? Medine'de bir çete kurmuş, çetenin başı. Böyle çocuklardan bir ekip oluşturmuş kendine. Diyor ki çocuklara hadi diyor Mescid-i Nebevi'ye gidiyoruz. Niye Resulullah sadece babalarımızdan biat alsın? Bizden de biat alacak. Biz de ona biat etmeye gidiyoruz. Çocukları topluyor arkasına, Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor, 10 yaşında bir çocuk. Ya Resulallah diyor, sen sadece babalarımıza, annelerimize mi gönderildin? Bizim peygamberimiz değil misin? Efendimiz gülmemek için kendini zor tutuyor. Niye diyor? Niye bizden biat almıyorsun diyor. Tamam diyor, uzatın ellerinizi. Ellerini uzatıyor, birer birer biat alıyor onlardan. Bakın orada alaya almıyor, küçük görmüyor, büyüyün ondan sonra falan filan demiyor. Madem onun için geldiniz, onun üzerinden de biat alıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı Abdullah İbni Zübeyir'i Mute'de görüyoruz. Mute'nin öncesinde Efendimiz asker topluyor. Bunlar da almışlar yine kendi adamlarıyla o çetedekilerin hepsi tahta mahta bir şeyler böyle. Mescid-i Nebevi'ye geliyorlar. Ya Resulallah diyor biz de cihada katılacağız. Şimdi Efendimiz ne diyecek? Bunlarla mı, bu tahtalarla mı? Hayır. Ya siz hele biraz büyüyün ondan sonra. O da değil. Ne dedi biliyor musunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Abdullah dedi. Babalarınız, abileriniz Mute'ye gidecek. Ya Medine'yi kim koruyacak? Medine siz koruyacaksınız dedi.
Ve Mute'den o askerler dönene kadar o çocuklar Medine'nin dışında Medine'yi korudular. Ellerindeki o tahtalarla. Sonra o Abdullah İbni Zübeyir, Allah ondan ebeden razı olsun, çağın firavunu olan Haccacı Zalim'in karşısında hakkı haykırabilecek kadar kendinde cesaret bulması buradan kaynaklandı. Onun adı nasıl geçti tarihe? Fursanul Kureyş diye geçti. Kureyş'in atlısı. Girdiği her savaşta destan üzerine destan yazdı Abdullah İbni Zübeyir. Bütün bunların neden kaynaklandığını, nereden kaynaklandığını, nasıl bir yetiştirmeyle kaynaklandığını buradan anlayın. Ve daha neler neler bununla alakalı, aleyhissalatü vesselam Efendimizin terbiyesinde yetişen insanlar böyle. Ömer radıyallahu anh'ın hilafet günleridir. Ömer geliyor, Ömer geliyor diye bir ses duyuluyor. Herkes kaçıyor. Abdullah kalıyor böyle. O günlerde de 12-13 yaşlarında. Ömer geliyor, selam veriyor. Selamını alıyor Abdullah İbni Zübeyir. Niye kaçtı arkadaşların diyor. Senden korktular dedi diyor Abdullah İbni Zübeyir. Ey Ömer, senden korktular. Peki sen niye korkmadın? Niye korkacağım ki? Suç mu işledim ki korkayım? Yol mu ki dar sana yolda yer vereyim? Bu yol sana da yeter, bana da yeter dedi. O kadar hoşuna gitti ki Hazreti Ömer'in, dedi ki ya Resulullah ne kadar doğru söylemiş, tam babasının oğlu dedi. Babasıyla onu andı orada. Bakın Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişen insan, sonra Resulullah'tan öğrendiği şekliyle Ömer'in de çocuklara yansıttığı şey. Ne olur burada o söylediğim o üç tane temel meselenin altını siz biraz hadislerden, siyerden doldurun. Bugünün dünyasında bize bunlar kıstas, ölçü, nasıl olacağına dair bir şeyler almış olalım buradan. Gelelim son fasla. Hazreti Peygamber'den öğrendikleri üzere sahabe bu sahada neler yaptı? Ve biz biz sahabeden ne gibi mesajlar alabiliriz? Çok bu konuda uzunca ele alınması lazım. Ben biraz farklı bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim 5 hususla. Birincisi, benim güzel kardeşlerim, çocuk eğitimi sahabenin bile zorlandığı bir alandı. Bunu bir kere bilelim. Çok zordur insanla ilgilenmek. İlgilenenler bilir bu zorluğun ne demek olduğunu. Anne ve babaysanız çocuklarla da ilgilenmek çok zordur. Şimdi siz bekarsınız, kendinize rahat rahat konuşuyorsunuz. Yarın evlendiğiniz zaman, çoluk çocuk sahibi olduğunuz zaman, bugün kınadığınız anne ve babalarınızın ne kadar haklı olduğunu o zaman ikrar edeceksiniz. O zaman da işten zaten geçmiş olacak. Ama netice itibariyle gerçekten bu alan zor bir alan ve sahabe de zorlandı bunda. Çocuk eğitimi peygamberin iklimine zemin olmuş Medine'de bile kolay değildi. Dikkat buyurun. Çocuk eğitimi peygamberin iklimine zemin olmuş Medine'de bile kolay değildi. Medine'de kolay değilse eğer İstanbul'da daha zor. 5 vakit ezan çağlayacak ve ezan okunduğunda hayat duracak Medine'de. Biz geleceğiz şimdi İstanbul'a. İstanbul'daki ortamı düşünün. Böyle bir hayatın içerisinde daha zor. Ama o gün Medine'de de zordu, kolay değildi bu. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Çocuk eğitimi miladi 6. ve 7. asrın bile en zor imtihanı idi. En zor. Kolay bir şey değil burada. Bakın o döneminde en zor imtihanıydı. Çocuk eğitimi yapılabilecek her türlü iş ortaya konduktan sonra bile neticesi olmayabilecek bir iştir. Her şeyi yaparsın Nuh Aleyhisselam'da olduğu gibi olmaz. Olur seninki bir Kenan. Allah korusun. Olur mu? Olur. Bu senin başarısızlığın, beceriksizliğin falan değil. Sen yaparsın diyelim ki, yaptın, olmazsa olmaz. Dolayısıyla bunları da göz ardı etmememiz lazım. Çocuk eğitimi sabır ve sebat isteyen büyük bir sorumluluk ve ağır bir vazife idi. Bu söylediklerimin hepsinin anlaşılabileceği bir örnek vereceğim size. Sahabenin en başına yazılacak isim kim? Söyleyin. Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'in erkek çocuklarından çektiğini hiç kimse çekmedi. Hazreti Ebu Bekir'in en büyük imtihanıydı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın biliyorsunuz 3 tane oğlu, 3 tane kızı oldu. Biz kızlarını fazlaca tanıyoruz. Ayşe anamız, büyüklerinden başlasak Esma anamız, Ayşe anamız
babası daha vefat ettikten sonra doğan Ümmü Gülsüm anamız. Üç tane Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı var. Üç tane de oğlu var. Abdullah, Abdurrahman ve Muhammed. Bu Muhammed'in annesi Esma binti Ümeys biliyorsunuz. O Muhammed Ali'nin yanında yetişiyor. Bu iki tane çocuk Abdullah'la Abdurrahman. Bakın biraz önce Abdullah'ı nerede kullanmıştı sallallahu aleyhi ve sellem? Hicret yolunda istihbaratta kullanmıştı. Olmadılar ya bir türlü Müslüman. Olmadılar. Yıllar geçti. Abdurrahman o koca insan Bedir'e babasının karşısında müşrik olarak geldi. Hatta Hazreti Ebu Bekir dedi ki çıksa karşıma ben onunla savaşsam ben onu öldürürüm dedi. Allah Resulü bırakmadı karşı karşıya gelsinler. Bu Abdullah sonradan evlendi. Güzel de bir hanımla evlendi. Böyle güzelliğiyle meşhur olan birisi. Hazreti Ömer'in amcasının kızı Atike binti Zeyd'le. Kaptırdı gönlünü kadına. Cumalara bile gitmiyor. Böyle. Hikaye gibi gelebilir bize bunlar. Ama bunları çok iyi anlamamız lazım bizim. Eğer Ebu Bekir radıyallahu anh'u bile bunları yaşamışsa varın siz düşünün bugünün insanın yaşayacaklarını. Peki ne yaptı Hazreti Ebu Bekir? Allah Resulü'nden öğrendiği gibi sabırla o çocuklarıyla ilgilendi. En sonunda kurtardı. Abdurrahman da Abdullah da çok iyi birer sahabi oldular ve şehit olarak bu dünyayı neticelendirdiler. Dolayısıyla bu imtihan ağır bir imtihan. Ama neticesinde eğer biz usulüne uygun olarak davranırsak bambaşka bir noktaya götürebiliriz işi. Bir Gaylan İbni Seleme isimli Asr-ı Saadet'in meşhur tüccarlarından biri var. Kisra'nın sultanı işte Kisra onları saraya çağırıyor. Onlarla bazı şeyler konuşacak. Evli misin diyor Gaylan'a. Evliyim diyor. Baya bir onun olayları var. Konuşmalar da çok vakit geçtiği için girmeyeceğim detaylara. Var mı çocukların diyor. Var diyor. Üç tane oğlum var diyor. Hangisini seviyorsun diye soruyor. Gaylan sahabi dikkat buyurun. Çocuklarından imtihanı var. Ah diye bir derin bir iş çekiyor. Ve sonra şöyle söylüyor. Büyüyünceye kadar küçüğünü, iyileşinceye kadar hasta olanını, dönünceye kadar gurbette olanını severim. Yani hiçbirini sevmem dediği bu. O kadar güler ki Kisra bu cevaba kendisini alamaz defaatle tekrar ettirir. Bir daha de tekrar ettirir. Ya bu iş öyle hikaye iş değil. Bu iş öyle sadece hamasetle ortadan kalkacak bir iş değil. İnsanla uğraştığınız zaman zor bir işle uğraşıyorsunuz. Kendinize düşünün mesela. Her sevmediğiniz huyunuzu değiştirebiliyor musunuz? Makine misiniz? Hop çevir kolunu ortadan kalksın. Yok bizim de bir sürü huylarımız var sevmediğimiz ama gitmiyor. Ya kendi değiştiremediğimiz huylarımızı yetiştirdiğimiz çocuklardan, talebelerden bir anda hemen iyileşmesini beklemek boşuna bir bekleyiş. Bu noktada kendimizi Allah Resulü'nün nebevi ölçüleri çerçevesinde yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Cenab-ı Hak duyduklarımızdan, öğrendiklerimizden bizleri bu manada istifade edenlerden eylesin. Böylelikle bir dönemi bitirdik. Şimdi araya ciddi

0: olsam bu yara dönemi bir fırsat bilirim, dönerim. Dersler boyunca aldığım notları tekrardan güzel bir gözden geçiririm. O yazdığım notların hepsini defterlere falan filan yazıyorsunuz ya, onları da bilgisayarıma kaydederim. Dosyalar oluştururum bilgisayarımda. Kendime özgü bir bilgi bankası oluştururum. O bilgi bankasına da onları kaydederim. Çünkü bunun çok ileride faydalarını göreceksiniz. İnşallah tatilinizi, ara döneminizi böyle geçirin. Gümbür gümbür gidin. Gittiğiniz her yere de heyecan, sevinç götürün. Müslümanların şu anda morale çok ihtiyacı var. Mesela siz şu anda yüreğinizde ne duyuyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama dönüp memlekete gittiğinizde ananız babanız sizi görünce ya bizim oğlan bizim kız dellenmiş ya İstanbul'da okulda ne olmuş buna, bunun ne imanın bu heyecanını duyuyor diye böyle bir heyecanla gidin, heyecanı taşıyın gideceğiniz evlerinize, hanelerinize ki inşallah o hasret kaldığımız günlere Allah bir an önce bizleri eriştirmiş olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Gidenler ailelerine de selam götürsünler inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
7: 91.8. Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
10: Hazreti Peygamber'in şefaatim ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenler içindir buyurması. Avf bin Malik şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'le birlikte bir yolculuk yapıyorduk. Akşam olduğunda bir yerde konakladık. Herkes bineğinin ön bacağını kendisine yastık edip uyudu. Gece yarısı uyandığımda Hazreti Peygamber'in devesinin yanında bulunmadığını gördüm. Bu durum beni korkuttu ve kalkıp Hazreti Peygamber'i aramaya başladım. Bir de ne göreyim, Muaz bin Cebel'le Ebu Musa el-Eş'ari de Hazreti Peygamber'i aramaktalar. O sırada bulunduğumuz vadinin iç taraflarından tıpkı değirmenin inlemesi gibi bir inleme işittik. Daha sonra bir araya geldiğimizde Hazreti Peygamber, "Bu gece Rabbimin elçisi bana geldi ve beni şefaatle ümmetimin yarısını cennete sokmak arasında muhayyer bıraktı. Ben şefaati seçtim." buyurdu. Bunun üzerine ben, "Ey Allah'ın Resulü,

0: sana Allah için ve aramızdaki arkadaşlık namına yemin verdiriyorum. Beni de kendilerine şefaat edeceğin kimseler arasına kabul et, dedim. O da, sizler kesinlikle şefaat edeceğim kimseler arasındasınız, buyurdu. Böylece onunla birlikte geri döndük. Diğerleri de uyanmışlar ve içlerinden bazıları bizim gibi merak ederek Hazreti Peygamber'i aramaya çıkmışlardı. Hazreti Peygamber onlara da bize söylediği gibi, bu gece Rabbimin elçisi bana geldi ve beni şefaatle ümmetimin yarısını cennete sokmak arasında muhayyer bıraktı. Ben şefaati seçtim, buyurdu. Onlar da, ey Allah'ın Resulü, sana Allah için ve aramızdaki arkadaşlık namına yemin verdiriyoruz. Bizleri de kendilerine şefaat edeceğin kimseler arasına kabul buyur, dediler. Hazreti Peygamber, kendisini aramaya çıkanlar gelinceye kadar bir şey söylemedi. Onlar da geldikten sonra, burada bulunanları şahit kılıyorum ki, benim şefaatim, ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ölen kimseler içindir, buyurdu. Hazreti Peygamber'in Allah'ın huzurunda ümmeti için şefaat dilemesi. Abdurrahman bin Ebi Akil şöyle anlatıyor. Sakif'in Hazreti Peygamber'e gönderdiği heyet arasında bulunuyordum. Mescidin kapısına geldiğimizde develerimizi oraya bağladık. Yanına kendisinden daha çok buğz ettiğim kimse olmadığı halde girdiğim Hazreti Peygamber'in huzurundan ondan daha fazla sevdiğim kimse olmadığı halde çıktım. İçimizden birisi, ey Allah'ın Resulü, niçin Allah Teala'dan sana Hazreti Süleyman'ın mülkü gibi bir mülk vermesini istemediniz, diye sordu. Hazreti Peygamber gülerek şöyle buyurdular. Umulur ki sizin arkadaşınız için Allah katında Süleyman'ın mülkünden daha üstün bir şey vardır. Allah Teala gönderdiği her peygambere bir dilekte bulunmasını söylemiştir. Onlardan bazıları bu haklarını dünya için kullanmışlar, Allah da onlara dünyayı vermiştir. Bazıları ise bu dileklerini bir kavim aleyhinde kullanmışlar ve Allah da o kavmi helak etmiştir. Aynı şekilde Allah Teala da bana bir dilekte bulunma hakkı bahşetmiştir. Ben hakkımı kıyamet gününe sakladım ki bu ümmetime olan şefaatimdir. Hazreti Peygamber'in ben bu ümmetin şerlileri için ne iyi bir kimseyimdir buyurması. Hazreti Peygamber bir gün ben bu ümmetin şerlileri için ne iyi bir kimseyimdir buyurdular. Bunun üzerine orada bulunan Müzeyneli bir kişi, ey Allah'ın Resulü, sen ümmetinin şerlileri için böyle olursan kim bilir hayırlılar için nasıl olursun, dedi. Hazreti Peygamber de şunları söylediler. Ümmetimin hayırlıları amelleriyle cennete girerler. Onların şerlileri ise şefaatimi beklerler. Şefaatimse sahabilerimin aleyhinde konuşup onları rencide edenler müstesna bütün ümmetim için geçerlidir. Hazreti Ali'nin Kur'an-ı Kerim'deki en ümit verici ayetler hakkındaki sözleri. Hazreti Ali, Iraklı bir cemaate şunları söyledi. Hazreti Peygamber, kıyamet gününde Rabbim bana, ey Muhammed, razı olduğumu deyinceye kadar şefaat edeceğim, buyurmuştur. Ey Iraklılar, sizin yanınızda Allah'ın kitabındaki en ümit verici ayeti kerime, ey Resulüm, de ki, ey nefisleri aleyhinde aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü O, bütün günahları affedicidir. Şüphesiz ki O, şirkten ve isyandan tevbe edenler için çok affeden, çok esirgeyendir. Ayet-i kerimesidir, öyle değil mi? Cemaat, evet doğru söylüyorsun dediğinde, Hazreti Ali şöyle buyurdu. Fakat biz Ehl-i Beyt'e göre, Allah'ın kitabındaki en ümit verici ayet, kesinlikle Rabbin sana ahirette bol nimet veya dünyada kemalatla galibiyet verecek ve sen de hoşnut olacaksın ayetidir. Bu ise şefaattir. Büreyde'nin radıyallahu anh Muaviye'ye, sen şefaat umarsın da Ali ummaz mı demesi. Bureyde radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Muaviye'nin huzuruna girdiğimde onun bir kişiyle konuşmakta olduğunu gördüm ve "Ey Muaviye, konuşmama izin verir misin?" dedim. Benim kendisinin konuştuğu adamla konuşacağımı zannederek "Evet" dedi. Bunun üzerine şunları söyledim. Ben Hazreti Peygamber'in kıyamet gününde yeryüzündeki taşlar ve ağaçlar sayısınca insana şefaat edeceğimi ümit ediyorum buyurduğunu işittim. Ey Muaviye, sen şefaat umarsın da Ali ummaz mı? Cabir bin Abdullah'ın şefaati yalanlayan bir kişiye cevap vermesi. Talk bin Habib şöyle anlatıyor. Ashab-ı kiramdan Cabir bin Abdullah'la karşılaşıncaya kadar şefaate benim kadar inanmayan bir kişi daha yoktu. Onunla karşılaştığımda kendisine cehenneme giren kimselerin ebediyen orada kalacaklarına dair bildiğim bütün ayetleri okudum. O ise bana şunları söyledi. Ey Talk! Sen Allah'ın kitabını benden daha çok okuduğunu ve Hazreti Peygamber'in sünnetini benden daha iyi bildiğini iddia edebilir misin? Bu senin okuduğun ayetlerde kastedilen kimseler müşriklerdir. Şefaate mazhar olacak olanlarsa günah işlemiş olup da bundan dolayı azabı düçar olmuş ve sonra da azaptan çıkmış olanlardır. Bu sözlerinden sonra iki elini iki kulağına götürerek sözlerini şöyle sürdürdü. Eğer Hazreti Peygamber'in onlar cehenneme girdikten sonra oradan çıkacaklardır buyurduğunu duymamışsam şu kulaklarım sağır olsun. Biz o zamanlar senin okuduğun bu ayet-i kerimelerin hepsini okumaktaydık. Yezid el-Fakir şöyle anlatıyor. Cabir bin Abdullah'la konuşuyordum. Bir ara bazı kimseler cehennemden çıkacaklardır dedi. Ben buna inanmadığım için öfkelenerek şöyle dedim. Bunu bir başkası söylemiş olsaydı şaşmazdım. Fakat siz Hazreti Peygamber'in sahabilerinin söylemesine şaşıyorum. Allah Teala'nın onlar ateşten çıkmayı isterler. Fakat çıkamazlar. Onlar için daimi bir azap vardır ayetini bildiğiniz halde bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Bu sözlerim üzerine Cabir'in arkadaşları beni terslediler. Fakat çok iyi birisi olan Cabir onlara, onun yakasını bırakınız dedi ve sonra da bana dönerek şunları söyledi. O okuduğun ayet sadece kafirler içindir. Şüphesiz ki eğer yeryüzünde ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir misli kafirlerin olsa ve onu kıyamet gününün azabından kendilerini kurtarmak için fidye olarak verseler yine de kendilerinden kabul olunmaz. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmayı isterler fakat çıkamazlar. Onlar için daimi bir azap vardır. Bundan sonra da sen Kur'an okumuyor musun diye sordu. Okurum, hatta Kur'an'ı tamamen ezberledim dedim. Bunun üzerine şunları söyledi. Peki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gecenin bir kısmında kalk ve sana mahsus bir fazlalık olmak üzere onunla, Kur'an'la namaz kıl. Rabbinin seni övgüye değer bir makama, makamı Mahmud'a göndermesi umulur buyurmuyor mu? İşte bu ayetteki makamı Mahmud şefaat makamıdır. Allah Teala günahlarından dolayı bazı kimseleri dilediği kadar cehennemde bırakacak ve yine dilediği bir zamanda oradan çıkaracaktır. Bu müddet zarfında da onlarla konuşmayacaktır. Bu hadiseden sonra artık şefaati yalanlamaktan vazgeçtim.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Hazreti Ebubekir'in Allah'ın Rum-Fars savaşlarına dair vaatlerine kesin kes inanması. Elif Lam Mim. Rumlar Arap Yarımadası'na en yakın bir yerde İranlıların karşısında mağlup oldular. Halbuki onlar bu mağlubiyetlerinden sonra birkaç yıl içerisinde Allah'ın yardımıyla kesinlikle galip geleceklerdir. Emir bundan önce de bundan sonra da Allah'a aittir. İşte Rumların galip geleceği o gün müminler sevineceklerdir. Mealindeki ayet-i kerimeler nazil olduğu sıralarda Rumlar İranlılar karşısında yenilgiye uğramıştı. Halbuki Müslümanlar ehli kitap oldukları için Rumların galip gelmelerini istiyorlardı. Daha sonra Allah Teala, Allah dilediğine yardım edecektir. Odur her şeye galip ve esirgiyici olan ayet-i kerimesini indirdi. Kureyşlilere gelince onlar da İranlıların galip gelmesini istiyorlardı. Çünkü İranlılar da kendileri gibi ehli kitaptan değildiler ve öldükten sonra dirilmeye inanmıyorlardı. Bu ayeti kerimeler indiğinde Hazreti Ebubekir bunları Mekke'nin çeşitli yerlerinde okudu. Bunun üzerine Kureyşlilerden bazıları ona, "Ey Ebubekir, sizin arkadaşınız yani Hazreti Peygamber Rumların 3 ila 9 sene arasında İranlılara galip geleceğini iddia ediyor. Seninle bu hususta bahse girişelim mi?" dediler. O da kabul etti. Bu olay henüz bahsin haram kılınmadığı bir zamanda geçiyordu. Kureyşliler Hazreti Ebubekir'e "Sen bu bid kelimesini 3 ila 9 sene arasında" şeklinde manalandırıyorsun. Gel bir sayı üzerinde anlaşalım. Böylece bir sayı tamam olduğunda ya sen ya da biz kazanmış olalım" dediler. Böylece aralarında bu sayıyı 6 olarak belirlediler. Fakat 6 yıl geçtiği halde Rumlar galip gelememişlerdi. Bu yüzden de müşrikler bahsi kazanmış olarak anlaştıkları malı Hazreti Ebubekir'den aldılar. Ertesi sene yani 7. sene Rumlar İranlıları yenilgiye uğrattığında Müslümanlar onların 6 sene içinde galip geleceğini söylemiş olan Hazreti Ebubekir'i ayıpladılar. O da "Ne bileyim, Allah Teala bid kelimesini kullanıyordu" buyurdu. Rumların galip gelmesi hadisesinden sonra birçok müşrik gelip Müslüman oldu. Ka'b bin Adi'nin "Allah dinini mutlaka galip getirecektir" şeklindeki vaade kesinlikle inanması. Ka'b bin Adi şöyle anlatıyor. "Hira halkını temsil eden bir heyet içerisinde Hazreti Peygamber'e geldim. Bize Müslüman olmamızı teklif ettiler. Biz de kabul ettik. Hire'ye döndükten az bir zaman sonra Hazreti Peygamber'in vefat haberini aldık. Bunun üzerine arkadaşlarımdan bazıları şüpheye düşerek "Eğer peygamber olsaydı ölmezdi" dediler. Bense "Ondan önceki peygamberler de ölmüştü" dedim ve yeni dinimde sebat ettim. Sonra bir gün Medine'ye gitmek üzere yola çıktım. Biraz gittiğimde her işimizde kendisine danıştığımız bir rahiple karşılaştım. Yanına varıp "Yapmak istediğim ve fakat bazı şüpheler yüzünden tereddüt ettiğim bir konuda beni aydınlatabilir misiniz?" dedim. Bana "ismini taşıyan eşyanı getir" dedi. Ben de gidip ona bir aşık, topuk kemiği getirdim. Bunun üzerine bir tutam kıl çıkarıp yere serdi ve benden aşık kemiğini oraya atmamı istedi. Kemiği attığımda Hazreti Peygamber bana kendisini ziyaret ettiğim sıradaki halleriyle göründü. Böylece imanım bir kat daha arttı. Medine'ye ulaştığımda Hazreti Ebubekir'in yanına varıp olup bitenleri anlattım. O da beni yanında alıkoydu. Daha sonra da beni Mısır kralı Mukavkıs'a elçi olarak gönderdi. Vazifemi yerine getirerek Medine'ye döndüm. Ebu Bekir Sıddık'tan sonra halife olan Hazreti Ömer de beni elçi olarak Mukavkıs'a gönderdi. Ben ona bir mektup götürdüm. Bu sırada Yermük Savaşı olmuş fakat ben bunu haber alamamıştım. Mukavkıs'ın huzuruna çıktığımda o bana, Rumların Arapları mağlup edip ortadan kaldırdıklarından haberin var mı diye sordu. Bunun üzerine hayır fakat bunu yapamazlar cevabını verdim. Mukavkıs niçin yapamazlarmış deyince de çünkü Allah Teala peygamberine dinini bütün dinlere galip getireceğini vaat etmiştir ve o vaadinden asla dönmez dedim. O zaman Mukavkıs yanılmıyorsun. Yemin ederim ki Araplar Rumları öldürmüşlerdir. Hem de Ad kavminin öldürülüşü gibi. Peygamberiniz doğru söylemiştir dedi ve sonra da benden sahabilerin ileri gelenlerini sorarak onlara verilmek üzere bana bazı hediyeler verdi. Bu arada ben, Hazreti Peygamber'in amcası Abbas hala yaşıyor. Ona da bir şey gönder dedim. Ben Hazreti Ömer'in ortağıydım. Maaş defterleri yazılırken Hazreti Ömer beni Beni Adi bin Ka'b kabilesi mensupları arasında kaydettirdi. Hazreti Ebubekir, Ömer ve Sad'ın Allah'ın müminlere yardım edeceğine dair vermiş olduğu vaade kesinlikle inanmaları. Hazreti Ebubekir, mürtetlerle savaşa girişeceği zaman şunları söylemiştir. Allah'a yemin ederim ki bize vermiş olduğu sözü yerine getirinceye kadar onun emirlerini yerine getirmeye ve yolunda cihad etmeye devam edeceğim. Böylece öldürülenlerimiz şehit olarak cennete girecek, kalanlarımızsa Allah'ın yeryüzündeki halifeleri ve kullarının mirasçıları olacaklardır. Allah Teala, Allah sizden iman edip salih amellerde bulunanlara şunu vaat etmiştir. Onlardan öncekileri nasıl iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde iktidar sahibi kılacaktır buyurmaktadır ve o vaadinden asla hulfetmez. Hazreti Ömer insanları cihada teşvik ederek şunları söylemiştir. Allah Teala'nın vaadine güvenerek yurtlarını terk eden muhacirler nerede? Allah'ın kitabında size miras olarak vaat ettiği yeryüzünde dolaşınız. Çünkü Allah Teala o dinini tüm dinlere İslam'a muhalif olan bütün sistemlere üstün kılacaktır buyurmuştur. Allah dinini galip getireceği gibi ona yardım edenleri de aziz kılacaktır. Aile efradı sayılan iman sahiplerine yardımcı olacak ve onları diğer ümmetlere mirasçı kılacaktır. Allah'ın salih kulları nerededir? Sa'd bin Ebi Vakkas, Müslümanları Allah yolunda cihada teşvik ederek şunları söylemiştir. Allah Teala hakkın ta kendisidir. Mülkte ve hakimiyette ortağı yoktur. O Kur'an'ında, andolsun ki biz zikirden sonra Zebur'da da yeryüzüne mutlaka salih kullar varis olurlar diye yazmıştır.

0: yaratmıştık buyurmaktadır. Bu topraklar Rabbinizin size vaat ettiği mirasınızdır. Rabbiniz 3 yıldan beri bu toprakları sizin ellerinize teslim etmiştir. Nimetlerinden yiyip içiyor, halkıyla savaşıp onları esir ediyor ya da öldürüyorsunuz. Bütün bunlar sizden öncekilerin gayretlerinin sayesinde olmuştur. Bugünse sizlerin karşısına büyük bir ordu dikilmiştir. Sizler Arap aleminin önderleri ve kahramanları, kabilenizden geride kalanların kendileriyle övündükleri kimselersiniz. Eğer dünyadan vazgeçip sadece ahirete talip olursanız, Allah Teala sizlere hem dünyayı hem de ahireti verecektir.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
7: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Peki dönerken yolda bu sure nazil oluyor. İnna fetahna leke fetham mubina. Buradaki fethe dair ya Mekke'nin fethine işaret ediyor. Şimdi buraya kadar geldiniz. Tavaf etmeye bile sizi almadılar. Umre'ye bile almadılar. Şimdi siz Allah Resulü Aleyhisselam'a bu kadar ittibanız, bu kadar teslimiyetiniz varsa işte fetih şimdi ayların ufkunda. Fetih ise o kadar yakın oldu. Değil Kabe-i Muazzama etrafında özgürce tavaf edebilmek, Kabe'nin sahibi, Medine'nin, Mekke'nin bütün Arap Yarımadası, siz oranın Allah adına maliki olacaksınız. Allah'ın yeryüzünde onun hükümlerini tatbik eden halifeleri olacaksınız. Ya bize Fethi Mekke'yi anlatır, ya Hudeybiye'yi anlatır veya ya da Hayber'i anlatır. Yani burada 3 hadise var. Ya Fethi Mekke var, ya Hudeybiye var, ya Hayber var. Üçüne de işaret olabilir. Ama neticede baktığınız zaman üçünde de bir futuhat var. Yenilgi büyüyen bir zafer var. Sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz, onlar bir zaviyeden bakıyorlar, mağlubiyet görüyorlar. Neden buraya kadar geldikten sonra ihramlarımız üzerimizde dönüyoruz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara rüyayı anlatmıştı. Ama bu yıl Kabe-i Muazzama'yı tavaf edeceğiz, bu yıl umremiz tahakkuk edecek dememişti ki onlara. Belki de Allah Teala o yürekleri bu şekilde sınayacaktı. Büyük fethi hazır olacak adamlar, en zor zamanlarda bile imanları sarsılmayan kahramanların içerisinden çıkacak. Hudeybiye'de sarsılmayan, Hayber'de sarsılmayan, münafıkların taarruzlarında sarsılmayanların arasından Allah Teala fatihleri çıkarır. İşte o zaman onlar işgal komutanlarından ayrılırlar. O zaman onlar fatih olabilirler. Belki de Hudeybiye bu cihette bir ayrılma mahşeri. Münafıklarla Müslümanların birbirinden ayrıldığı bir zemin. Zaten giderken ayrılmamışlar mıydı? Münafık olanlar, iman zayıf olanlar, etraftaki kabileler, peygamber ümmetini ölüme götürüyor diye geride kalmamışlar mıydı? Dolayısıyla Allah Teala hadisenin başında ve sonunda insanlar tefrik ediyor. Peki şimdi bu sure nazil oluyor. İnna fetahna leke fethem mubina. Allah Teala hem de tekitle, isim cümlesiyle inna fetahna fiili de mazi olarak getiriyor. İnna fetahna leke fethem mubina. Açık, herkesin görebileceği, idrak edebileceği bir fetih sana ihsan ettik. Bir fetih sana verdik. Bir fetih var. Haber Allah'tan geliyor. Sure müjde ile başlıyor. Yaralı yüreklere, acı çeken yüreklere, Kabe-i Muazzama'yı 6 yıldır göremeyen, onun aşkı heyecanda olan sahabe yüreğine, muhacir yüreğine, ensar yüreğine Allah Teala 7 kat semanın üzerinden bir müjde gönderiyor. İnna fetahna leke fetham mubina. Aslında sureye baktığınız zaman iki boyut var. Müslümanlar adına müjdeler var, kafirler adına tehditler var. Müslümana gelen her müjde kafir için bir azaba vesile, bir yok oluşa vesile. Kur'an-ı Kerim'de o bağlamdaki bir kitap değil mi? Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin ve la yeziduz zalimine illa hasara. Müslümana şifa, Müslümana rahmet, ama her ayet kafirin hüsranını, kafir felaketini, kafirin helaketini daha da ziyadeleştiriyor. İnna fetahna leke fethem mubina. Yani neden masigasıyla getiriyor? Litehakkuki vuku'ihi. Yani bu neyi ifade eder? Tekid ifade eder, değil mi? Kesin olacak yani. Bunda şüphe yok. Sanki dün olmuş bir hadise gibi, dün Mekke'nin kapları açılmış gibi. Yani bunun genel manası, umum manası nedir? Artık bu iş bitti, oldu. Sanki Mekke'ye bugün itibariyle girmediniz ama mutlaka gireceksiniz. O gözlerle göreceksiniz. İnna fetahna leke fethen mubina. Peki liyagfira leke Allahu ma taqaddama min zenbik ve ma taakhara ve yutimme ni'metuhu aleyke ve yehdiyeke sıradan mustakime. Buradaki lamun mutaallakı nedir? Fetahna olarak alırsak, o zaman fetih Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zellelerinin mağfiretine nasıl sebep olabilir ki? Fethin içinde cihat var, mücahede var, Allah yolunda uğraşı var, Allah yolunda her şeyinizi ortaya koyuş hali var. O halde fethin içindeki o mücahededen dolayı liyagfire'deki o lamın mutallakı fetih olabilir. Ya da burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müjdeler var. Sure müjdelerle başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve yutimme ni'metuhu aleyke, nimetin ikmal edişi, itmam edişi, tamamlayışı, ondan bahsediyor. Ve ehdiyeke sıratan mustakima, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğru yolda. O zaman ve ehdiyeke'ye nasıl anlam verecektik? Efendimiz'i sırat-ı mustakimde sabit kılma, ashabı ve kendisi merkezde olduğu halde o yolda kalış devam edecek. Bir de bayan surakallahu nasran aziza. Nasran aziza demek içinde zillet olmayan, mahza izzet, bütünüyle izzet yani. Bundan sonra bayan surakallahu nasran aziza, başını öne eğme hali olmayacak. Bundan sonra sen dünya gözüyle Uhud'u görmeyeceksin ya Muhammed. Ve yansurakallahu nasran aziza. Peki o zaman burada dört durum var. Evvela liyagfira lekallahu ma taqaddama min zenbik. Peki fetih neye mutallak olur? İnna fetahna neye mutallak olur? Ve yutimme ni'metuhu. Yani biz sana inna fetahna leke fethan mubina. Bu açık, zahir, herkesin gördüğü, teslim olacağı, tartışamayacağı fethi, hakikati ortaya çıkaran fethi, Allah yolunu açan fethi. İnna fetahna leke fethan mubina. Sana verdik. Peki neden verdik? Liyutimme ni'metuhu. Yani liyagfira, liyutimme. Liyutimme yani ve yutimme de liyutimme diye okuyorum. O lam mutallakı zahir olsun diye. Peki o ve yutimme ni'metuhu aleyke. Allah Teala sana dair olan, sana tahsis edilen, sana ayrılan o nimeti tamamlamak için. Ve yutimme ni'metuhu aleyk. O nasıl tamamlanacak? İslam. Bütünüyle Ceziretul Arab'a hakim olacak. Sonra ashabı çevreye açılacaklar. 50 yılda dünyanın yarısına ashab-ı kiram radıyallahu anh efendilerimiz İslam'ı taşıyorlar. Ve ehdiyeke sıratan mustakime. Ve ehdiyeke Allah Teala seni sıratı mustakimde sabit kılsın. Fetih. İnna fetahna leke fethan mubina. Sana fetih verdik. Neden? Seni sırat-ı mustakimde sabit kılmak için. Hani Havazin kabilesi geliyordu. Efendimiz Aleyhisselam'a teklifte bulunmuşlardı. Ne demişlerdi? وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ. Dediler ki olmaz. Biz diğer kabileler, diğer insanlar gibi İslam'a girişi kabul edemeyiz. Olduğumuz yeri Kabe'de olduğu gibi harem kabul edeceksin. Biz onlar gibi rükûye, secdeye gidemeyiz. Bizden sadaka, zekat almayacaksın. Ayrıcalıklı bir millet olduğumuzu kabul edeceksin. Peki ayet ne buyuruyor? وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتِنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ. Eğer seni orada sabit kılmasaydık, İslam'ın geleceği adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara sanki bir meyli olacaktı. عَبَسَ وَتَوَلَّا اَنْ جَاهُ الْعَمَى. Orada bir meyli olmuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. O an

Abdullah bin Ummu Mektum'la alakadar olmak istememişti sallallahu aleyhi ve sellem. Peki neden bunu yapmıştı? Kendi şahsa adına, evi adına, hana adına, hanumana adına, çocukları daha rahat yaşasın, onun adına değil, Abdullah bin Ummu Mektum'un da içine olduğu Müslümanların, ezilenlerin, muzdariplerin İslam'ı rahat yaşayabilmeleri için, İslam adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ameleyesi olmuştu. Mekke müşrikleriyle alakadar oluyordu. Yüzünü sadece çevirmişti ki Allah Teala Efendimiz aleyhisselamı ikaz etti. Sonra her Abdullah'ı gördüğünde ne buyururlardı? Merhaben bimen atebeni fihi Rabbi. Kendisi hakkında Rabbim beni ikaz etti. Ey Allah'ın kulu Abdullah. Öyle selamlardı sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ı. Peki Efendimizin de daraldığı anlar var. Şimdi fetih geliyor. Artık bundan sonra madde planında şunlar gelse, bunlar yanımda olsa, onlarla İslam'ın yolunu açabilir miyim diye düşünmeyeceksin. İnna fetahna leke fetha mubina. Ummul kura Mekke İslam'ın olacak. Allah Mekke'nin kapılarını açacak. Bundan sonra ve hediyeke, peki neden fetih? İnna fetahna leke fethan mubina ve yehdiyeke sıratan mustakima. Seni sırat-ı mustakimde sabit kılabilmek için. Artık bundan sonra havazin bu tür bayağı tekliflerle senin yanına gelemeyecekler. Madde planında şunlar da İslam'ın safında olsa acaba Bilal, Ammar, Yasir rahatlar mı diye düşünmeyeceksin. Çünkü inna fetahna leke fetha mubina ve yansurakallahu nasran azize. Peki neden inna fetahna leke fetha mubina? Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'a bu fethi, Mekke'yi, Hudeybiye'yi ya da diğerlerini ihsan etti. Ve yansurakallahu, yani Allah Teala o fetihle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonrasında bir daha zilletin olmadığı bir zafer ihsan edebilmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan sonra Uhud'u olmayacak. Ve yansurakallahu nasran azize. O halde burada Allah Resulü aleyhisselama verilen 3 tane ihsan var. Fetahna onlara mutallak. Nedir onlar? İlk olarak Efendimiz'e verilen nimet, sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o hal üzerine sabit kılması ve zilleti olmayan büyük bir zafer. Peki Resulullah aleyhisselamın şahsı bağlamında baktığınız zaman ya da onun adına bütün ümmeti İslam'a bir hitap olursa bu, o zaman bütün Müslümanlar için ya Efendimiz için en büyük nimet, en büyük ihsan nedir? Allah Teala'nın affına, mağfiretine muhatap olabilmek. Üç nimetin içerisinde en büyüğü bu bağlamda zikrediliyor. Yoksa asıl bu şeye taalluk edenler hangileridir? فَيُتُمَّ نِعْمَةُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صَرَاتًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا diyoruz. Ya da başka türlü takdirler yapabiliriz ki onlar zaten Nesefi'de okumuştuk. Allah Teala burada Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, onun şahsında diğer Müslümanlara bir hedef gösterdi. Nimetlerinden, ihsanından, fetihten, zaferden bahsetti. Peki وَيَنْصُرَكَ nasran azize. O büyük zafer, zilleti olmayan zafer nasıl olacak? Müslümanlar o zaferi nasıl kazanacaklar? Onun esaslarından, onun ilkelerinden bahsediyor. Huvellezî enzele sekînete fî kulûbil mu'minîn. Huve o Allah Azze ve Celle. Enzele sekîne, sekînet, sükûnet, itminan, sabredebilme, belaya, musibete, felakete, her şeyi kaybetse de geriye dönüp neden bunları kaybettim ya Rabbi demeyecek bir imana sahip olabilme hali. Yani Müslüman, kullen yusibena illa ma keteballahu lena huve mevlana. Müslüman, kaderi iman, teslimiyet. Eğer sükunet varsa size böyle bir istikamet hali verecek. Kul söyle onlara, len yusibena illa ma keteballahu lena. Allah neyi takdir buyurduysa olacak. Eğer İbrahim ateşin içinde yanmayacaksa yakamayacaklar. Eğer Kızıldeniz yarılacaksa

Rabbim neyi murad ettiyse öyle olacak. Kaderi iman Müslümana bir şecaat getirecek, azamet getirecek. Vellezî enzele sekine, işte Allah o imana sekinet indirecek. Fakat sekinete kalbi hazırlamak lazım, sekinete yüreği hazırlamak lazım. Yatakta yatan bir adamın yüreğine sekinet gelmez. Eğer o adam kullen yusibena illa ma keteballahu lena huve mevlana, buradan bakar, bu zaviyeden bir iman ve teslimiyet olursa, işte o yürek sekinete vatan olur, sekinete muhatap olur. Vellezî enzele sekine, ya da sekinet bir meleğin adıdır. O melek iner, o yüreği tahkim eder. Vellezî enzele sekinete fî kulûbil mu'minîn. Yani ilâ kulûbil mu'minîn değil de fî kulûbil mu'minîn. Orada bir zarfiyet var. Sekinet Müslümanların yüreğine dokunmuyor. İlâ'da intiha anlamı vardı. Yani adam kapıya kadar ilel bâbi gittim derse içeriye girmedi, orada kaldı. Gaye mugayyaya dahil değildir. O kadar diyorsunuz. Peki ama huvellezî enzele sekînete fî kulûbil mu'minîn, Müslümanların kalbine, onun bütün hücrelerine, bütün alanlarında o sekinet var. Yani bunlar geriye dönmezler. 1400 kişi Allah Resulü Aleyhisselam'a ellerini eli üzerine koyarak ''Ella nefirre'' dediler. Geriye dönmek yok ya Resulallah. Avdet yok. Buradan cennete gidiş var, cemalullahı müşahede ediş var ya Resulallah dediler. Çünkü sekinet o kalbin her yerinde. ''Fî kulûbil mu'minîne'' Peki Allah Teala bu sekineti neden indirir? ''Liyezdâdu îmânem mâ îmânihim'' Onların yakin derecesinde bir imanı var. Yakin derecesindeki imanları daha da yakın hale gelsin diye. Yani imanları onların artmayacak. Onun için ne diyeceğiz? Tabii sahabe-i kiram hakkında değerlendirdiğimiz zaman imanın artması eksilmesi farklı bir mutala. Her inen ayete inanınca onların imanı, yeni bir ayet geliyor inanınca arttı denebilir. Ama genel manada hadiseye baktığımız zaman ne diyeceğiz? İman artıp eksilmez. İman güçlenir, zayıflanır. Çünkü bir esasa inanmadığı takdirde o adam kafir olur. Yani bir ayeti reddetmesiyle adam İslam dairesinden çıkmış olur. O halde burada onun için nesefi nasıl mana veriyordu? Yakin bağlamında anlatıyordu. لَيَزْدَادُ اِيمَانًا مَا اِيمَانِهِمْ Yakin derecesinde olan imanları daha da üst perdeye çıkması için. Artık zerre kadar tereddüt hali yok. Neden peki o sekinet o yürekte nasıl oluşuyor? Velillahi cunudu semavat vel ard. Diyorlar ki yer senin, gök senin, bütün alem senin mülkün ya Rabbi. Velillahi mulkus semavat vel ard. Yani velillahi mulkus semavat vel ard. Semavatın ve yerin saltanatı Allah Azze ve Celle'ye ait. Onundur. O halde yer ve gökteki ordular da Allah'ınsa, Allah'ın orduları karşısında hangi ordu durabilir ki? Hangi güç durabilir? Eğer siz iman ettiyseniz, kalbinizde sekinet var, biliyorsunuz ki bu dünya imtihan yeri. Allah murad ettiyse yolunuzu açacak veya buradan şehadete gideceksiniz. Peki orada Müslüman durur, orada Müslüman tereddüt hali kendisinde, Müslümanda tereddüt hali olur mu? O biliyor ki velillahi cunudu semavati vel ard, yer ve göklerin ordusu Allah'ındır. Kosova'da, Mohaç'ta hep bu ruh hali vardır. Onlar bir avuçlar 10 kişiyle 100 bin kişilik orduların içine giriyorlar. Biliyorlar ki biz 10 kişiyiz ama bize çocukluğumuzda camiye gittiğimiz zaman hocalarımız derdi ki velillahi cunudu semavati vel ard, bir de görünmeyen ordular var, yer ve gök, yer ve göklerde Allah'ın orduları var. İşte semavatın ve yerin orduları Allah'ındır. Onlar sizinle beraber olursa orada bir şecaat olur, orada bir azamet olur. Diyorlar ya, kader Müslümanları teslimiyete mahkum et.

etti. Kadere iman eden hangi Müslüman evine çekilip oturuyor? Ekmek gelsin, yemek gelsin diyor. Ya da kadere inanmıştı devlet-i aliye zamanında Müslümanlar. Onlar evlerine oturdular, gavurlar, oraları başkaları gitsin, Müslüman yapsınlar mı dediler. Sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz Allah Resulü aleyhisselamdan kadere iman etmeleri gerektiğini öğrendiler. Ebu Eyyub el-Ensari hazretleri, artık davet, tebliğ benden düştü. Ben burada oturayım mı dedi, hayır. Onlar kalktılar, İstanbul'a kadar geldiler. 90 yaşında atın üzerine çıktılar, tebliğ ettiler, davet ettiler. Peki o zaman kadere iman miskin bir hayatı değil, kadere iman size şecaati telkin edecek. Biliyorsunuz ki Allah Azze ve Celle o murad etmeden sizi, bütün nemrutlar bir araya gelseler, İbrahim olursanız sizi yakamayacaklar. O teslimiyet haliyle Müslüman yürür. Kader bunu getirir. Oryantalizm bunu bildiğinden dolayı kadere iman eden bir Müslüman yalnız başına bile bütün küfara meydan okur. Onun için kaderi inkar ettiriyorlar. Onun için amentü üzerinde operasyonlarda bulunuyorlar. Yani sen madde planına bak. Allah'ın yarınlara dair, sana dair kararı yok. Bugün neyse sen ne kadar biliyorsan, haşa, Allah da o kadar biliyor. Hadiseyi oraya getiriyorlar. Eğer haşa senin bildiğin kadar Allah da biliyorsa, o zaman o Allah'ın ordularının bir hükmü olur mu? Ve illahi cunudu semavati vel ard. Allah'ın yarınlara dair eğer bir karar yoksa, o zaman bu alem kaos, keşmekeş, yani dünya, ay, güneş vesaire, bunlar birbirine girmezler mi? Eğer yarınları, yarınlarının yarınlarını sonsuza kadar bilmiyorsa Allah Azze ve Celle, bu dünyada kader, nizam kalır mı? Ama onlar buralardan değil, başkalarının İslam'ı yıkmak için açmış olduğu zaviyelerden bakmaya memur olduklarından göremiyorlar. Peki bu sekinet bir imanınıza bakar. İmanınız Ebu Bekir imanı olma noktasında bir seyri sülük haline geçer. Sekinetle olur. Sekinete ama yüreği hazırlamak lazım. Peki sonra ahiretiniz noktasında bu sekinet kalbe gelince nasıl bir katkısı olur? Evvela enzele sekinete liyezdadu imanen. Buradaki liyudhile, onun da mutallakı nedir? Enzele sekinete. Enzele sekinete liyudhilel mu'minine vel mu'minati cennetin tecri min tahtihel enharu halidine fiha. Allah Teala o sekineti yüreğe indirdi. İman zirve noktasına geldi. Peki neden sekineti indirdi? O sekinet ve imanla siz hayatınızı tayin edin. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Müslüman kadınları, erkekleri. Burada kadınları ayrı olarak zikrediyor. Kur'an-ı Kerim'in usulüne baktığınız zaman erkekleri müstakil olarak zikreder. Ama burada kadınları da zikrediyor. Neden? 1400 kişi. Onlar geride çocuk bıraktılar, kadın bıraktılar. Sadece kılıçlarını aldılar. Yani normal savaş halinde kullanılan silahlar yanlarında değil. Üzerlerinde ihramları var. Kabe-i Muazzama'ya geliyorlar. Allah yolunu açmaya geliyorlar sahabe-i kiram. Geride hanımları onlara, bizi bırakıp da nereye gidiyorsunuz? Sizi orada şehit ederlerse biz bu şehri nasıl koruyabiliriz? Bu hayatı burada nasıl devam ettirebiliriz diye ashab-ı kirama, Allah Resulü aleyhisselama, Medine'nin ensarın kadınları itiraz etmiyorlar. Gidin diyorlar, şehir bize emanet. Gerisini düşünmeyin, gözünüz arkada olmasın diyorlar. Yani bir alime, bir ilim talebesine, bir mücahide, Kur'an-ı Kerim diyor ki onun hanımına, hem kendisine hem hanımına, gerideki hanım eğer o ilim adamı, ilim talebesi, zamanın neredeyse tamamını ilme, ümmetin meselelerini çözmeye, mücahedeye, mücadeleye, emri bil marufa, davasına ayırıyor. Akşam eve geldiğinde ya da gelemediğinde, sonraki gece geldiğinde, neden eve gelmiyorsun? Evin yok mu? Bu evi bir otel gibi mi kullanacaksın?

gibi ifadeler kullanmıyor. Sen dışarıda kal, İslam için, ümmetin selameti maslahatı için mücadeleye devam et diyorsa bir kadın, dışarıda cihad eden eşi ne kadar ecre muhatap oluyorsa kadın da ecre o kadar muhatap olacak. Onun için burada وَالَّذ۪ي اَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ ف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِن۪ينَ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ buyuruyor. Allah Teala bu sekinetin nihayetinde Müslümanları, hem erkeklerini hem kadınlarını cennete sokmak için bunu indiriyor, bu sekineti. Bu sekinet sizi cennete götürecek. Cennetin tecri min tahtiha'l enhar, altından ya da içinden nehirler akan cennetlere sokmak için bütün bu sekinet alayının gelişi. Halidine fiha, yani o cennette nasıl bir halde olacaksınız? Hal hali mukaddere, gelecekte olacağından dolayı ebedi olarak içinde kalacağınız halde o cennete, altından ya da içinden nehirler akan cennete sokmak için. Bir de ve yukeffir anhum seyyiatihim, sekinet varsa, sükunet varsa, içinizdeki bütün korkuları yendiyseniz, ölüm korkusunu, hastalık korkusunu, yokluk korkusunu, iflas korkusunu yendiyseniz ve iyyâye ferhabûn ve iyyâye fettekûn, Cenab-ı Hakk'ın sadece benden korkun, o ayet-i kerimeye muhatap olabildiyseniz o zaman sevinin. Ve yukeffir anhum seyyiâtihim, niçin sekineti indirir? Onların bütün seyyiatını mahvedebilmek, bütün günahlarını amel defterlerinden silebilmek. Yani bir ahiret endişeniz var sizin. Artık dünya korkularını yendiniz. Geçmişteki hatalarınızı düşünüyorsunuz. Yapmanız gerekirken yapamadıklarınızı düşünüyorsunuz. İşte o an Allah yüreğinize bir sekinet indiriyor. Ve o sekinet size diyor ki ve yukeffir anhum seyyiatihim. Allah o sekinetle, o imanla, o duruşla hataları, eksikleri, yanlışları, günahları, onları mahvediyor, ortadan kaldırıyor, örtüyor onları. Ve kâne zâlike indallâhi fevzen azîmâ. İşte bu. Yani Allah Azze ve Celle'nin cennete koyma hali, günahları mahvetmesi, onları silmesi. Ve kâne zâlike, bu durum, yani zâlike buna işaret ediyor. İndallâhi, Allah katında ki bu durum fevzen azîmâ, büyük bir kurtuluştur. Kâne zâlike indallâhi fevzen azîmâ, bu Allah Azze ve Celle katında büyük bir kurtuluştur buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللّٰهِ الظَّنَّ السَّوْءِ. Peki burada Allah Teala evvela Müslümanlara sekinetten bahsetmişti. Müslümanlara sekinet geliyorsa, kalpleri, yürekleri sekinete hazırsa, kafirlerin yüreğine hezimet gelecek. Eğer bizim yüreğimize sekinet gelmiyorsa, o zaman hezimet gelecek. Şimdi Müslümanların yüreğine hezimet gelme hadisesi olduğu gibi, ya sekinet olacak ya hezimet. Eğer bizim yüreğimizde sekinet varsa, küfrün kalbine hezimet gelecek. Ve yuazzibel munafikine vel munafikat. Peki neden senin kalbine sekinet gelsin? Neden Allah cennetine koysun? Neden ve yukeffir anhum seyyiatihim? Bu ayet bizim için tecelli eder. Ve yuazzibel munafikine vel munafikat. Münafık kadınlara, münafık erkeklere, onlara azap edebilmek için. Vel müşrikine vel müşrikat. Müşrik kadınlar ve erkekler, ki onlar zannine billahi zannesav, hangi durumdaydılar? Allah'a dair Allah Teala'nın uluhiyetine, azametine, esmasına, sıfatlarına uygun düşmeyen, onu tenzih etmeyen, edemeyen bir takım zanlarda bulunmuşlardı. Allah Teala'yı hakkıyla idrak edemeden cümleler sarf etmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak o rüyayı gösteriyor. Fakat bunlar peygamber ölüme gidiyor diyorlardı. Yani Allah'ın Azze ve Celle'nin her şeye kadir olduğunu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'ye girişin temin edip, tavaf edişin temin edip, salimen oradan geriye döndürecek kuvvet ve

0: kudrete sahip oluşunu idrak edememişlerdi. İşte buradaki zannesav esas itibariyle, yani onlar Allah Teala'yı, onun azametini hakkıyla idrak edemediler hali olarak alıyor. Zannine billahi zannesav. Aleyhim dairatu's-sav. Yani zannine billahi zannesav. Peki Allah Teala onlara hadiseyi döndürüyor. Aleyhim, onların üzerine olsun, dairatu's-sav'i, o kötü zanlarının felaketi üzerlerine dönsün. Yani onlar Müslümanların yok oluş haberini bekliyorlardı. Ölüm haberini bekliyorlardı. Onlar geriye sağa dönemez, öyle zannediyorlardı. Peki onlar madde planında varlıkları itibariyle onlar yok olsunlar. Hezimet onların üzerine dönsün. Ve gadiballahu aleyhim ve la'anahum ve a'adde lahum cehennem. Allah Azze ve Celle onlara gazap etti, lanet etti, rahmetinden uzaklaştırdı. Ve a'adde lahum cehennem. Onlara cehennemi hazırladı. Ve sa'et masira, o cehennem ne insanı hasrete gömen, insanı acılara gömen, ızdıraplara gömen, yani bu cihetle ne kadar kötü bir yerdir o cehennem onlara azap etmesi itibariyle. Önce burada "Lillahi cunudu semavati vel ard ve kâne Allahu alîmen hakîmâ" diye dördüncü ayet-i kerimede yer ve göklerin orduları Allah'ındır buyurmuştu. Peki orada rahmeti işaret ediyordu. Müslümanlara moral veriyordu, teskin ediyordu. Peki yine burada "Lillahi cunudu semavati vel ard." Peki neden sonra geliyor bu? "Ve yuazzibel münafıkîne vel münafıkât vel müşrikîne vel müşrikâti." Bundan sonra geliyor. O halde bu ordu yukarıda zikredildi, Müslümana rahmet getirecek. Fakat bu ordu, yani "Velillahi cunudu semavati vel ard." Yer ve semavatın Allah'a ait olan ordusu, kafirlere, münafıklara, müşriklere gün gelecek, hezimet getirecek. Bedir'de olduğu gibi. Fakat siz sadece iman ve amel-i salihle o ordunun gelişini hazırlayacaksınız. Ve kâne Allahu azîzen hakîmâ. Allah Azze ve Celle aziz ve hakimdir. Azizdir, yani onun mülkünde, onun kararını veto edecek hiçbir güç yoktur. Hiçbir kuvvet Allah Teala'nın kararlarına direnemez. Fakat bu kararları verişi, Allah Teala'nın hükümleri mutlaka bir hikmete bağlıdır. Ve kâne Allahu azîzen hakîmâ. Aziz ve hakimdir. Sonra hitap Allah Resulü Aleyhisselam'a yöneliyor. İnna ersennake şahide ve mubeşşiran ve nedira. Biz seni şahit, bütün bir aleme, bütün bir insanlığa şahit olarak, tanık olarak gönderdik. Ve mubeşşiran, müjdeci olarak, ve nedira, uyarıcı olarak gönderdik. Peki yukarıyla irtibatını kurarsanız bu ayet-i kerimenin, Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün Müslümanlara şunu söylüyor. Siz seferle sorumlusunuz. Zafer bana ait. Öncesine bakınca "Vellahi cunudu semavati vel ard." Yer ve göklerin orduları eğer Allah'a aitse, onları sevk etmek, onlarla hezimeti zafere dönüştürmek Allah Teala'ya, onun gücüne, onun tasarrufuna aitse, o halde sen insanlık noktasında şahit olarak kal, mübeşşir olarak kal, nezir olarak kal. Ve ey Hazreti Muhammed Aleyhisselam ümmeti, sizler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı şahit olarak kabul ederseniz, mübeşşir olarak kabul ederseniz, o müjdeler size "Huvellezî enzele sekînete fî kulûbil mü'minîn." Yüreğinize sekinet getirecek. Ve siz o sekinetle bir kişiniz bin kişiye galip olacak. Amr bin As öyle diyordu Mukavkıs'a. Burada öyle bir ordu var ki senin adamların ne kadar yaşamayı seviyorsa buradakiler de ölmeyi işte o kadar seviyorlar. Ölüp de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gitmeyi, o kadar ona ulaşmayı o kadar özlüyorlar. Böyle bir sekinet hali olursa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi mübeşşir olarak kabul eden bir Müslümanın, bir kulun vicdanında Allah Resulü aleyhisselamın karşılığı şahit olacak, beşir olacak. Ve nezira. Peki Efendimiz aleyhisselama iman etmeyen, kabul etmeyenler, ve yuazibel münafikine vel münafikat vel müşrikine vel müşrikati. O münafıklar, müşrikler, kadınları, erkekleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için de uyarıcı. Yani her iki zaviyeyi, hakikati anlatmaya devam et. Bir cihetle şahit ol, bir cihetle nezir ol, bir cihetle veşir ol, bir cihetle kafirleri tehdit et. Siz sefer halinde kalın, yolda kalın. Lillahi cunudu semavati vel ard. Yer ve göklerin ordusu kendisinin olan Allah Azze ve Celle. İnna fetahna leke fetham mubina. Size dair fetih hükmünü verecektir. Fakat burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlamak, idrak etmek, Allah Resulü aleyhisselam üzerinden davanızın, menhecinizin esaslarını tayin edebilmek ona işaret ediyor. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ. Peki اَرْسَلْنَا, lamun mutallakı neresi? اَرْسَلْنَا. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ, biz seni neden şahit, müjdeci, uyarıcı olarak gönderdik? لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ, Resulullah Aleyhisselam'a, Allah'a önce, sonra Resulüne iman edeceksiniz. Neden peygamber var? Allah Resulü niçin var? İman etmeniz. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ, o peygambere yardım edeceksiniz. Peki sallallahu aleyhi ve sellem şimdi aramızda yok. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri kıyamete kadar geçerliliğini koruyacaksa, o zaman bu ayet-i kerime bize ne söylüyor? لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmak, sünnetine yardımcı olmak, Resulullah aleyhisselamın hadislerini insanlara anlatmak, okutmak, şerh etmek, oryantalizm, hem yerlisi hem harici unsuruyla onların şüphelerine, evhamlarına karşı sünneti seniyyeyi müdafaa edebilmek. Ve tuazziruhu ve tuvakkiruhu, peygamber aleyhisselama hem iman edecek, hem yardım edecek, hem de onu tazim etmeniz için Allah Teala Efendimiz aleyhissalatü vesselamı müjdeci olarak, şahit olarak, nezir olarak gönderdi. Ve tusebbihuhu bukrata ve asila, ve Allah Teala'yı sabah akşam tesbih etmek için peygamber aleyhissalatü vesselamı gönderdi. Nasıl tesbih edeceksiniz? Nasıl namaz kılacaksınız? Nasıl kulluğunuz olacak? İşte peygamber aleyhissalatü vesselamı insanlığa bunları da öğretmek üzere gönderdi. İbadetinizin esaslarını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den alacaksınız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakimi Allah Teala'nın bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlattığı şekilde onun sünneti, onun talimatı, onun açıklamaları bağlamında anlamayı, onun ve ashabının yaşadığı gibi yaşamayı bizlere ihsan buyursun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star Mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı,
2: başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Radyo Hedef.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Başkentin ilk ses FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi yerinizden kımıldamadan yeryüzünün bereket merkezine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir dua, yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcınız Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, sözde ateşkesle gündemden düşürülen Gazze'de hala saldırıların olmasının yanı sıra açlık, susuzluk ve salgın hastalık gibi birçok tehlikede devam ediyor. Gazze'de yıllardır uygulanan bu insanlık dışı ambargonun delinmesi ve Gazze'ye insani yardım götürülmesi için yola çıkan Sumut filosuna barbar işgal güçleri uluslararası sularda müdahale etti ve 175 aktivisti kaçırdı. Gazze'nin ve insanlığın sesini dün olduğu gibi bugün de kısmaya çalışan işgalciler ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar Filistin direnişinin sesini kısamadılar. Baskılar, işgal ve zulümle üstüne toprak attıkları direniş başka bir yerden filiz verip kendini gösterdi. İşte biz bugün yayında özgürlüğü için yıllardır mücadele eden bu halkın her türlü baskıya başkaldırışını ve işte bu başkaldırışlarda ortaya çıkan sembolleri konuşacağız. Bazen ve sıklıkla hüzünlenip bazen hayrete düşeceğiz ve bazen tebessüm edeceğiz. Siz de bizimle duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz Kalk Kudüs'e Gidelim Instagram hesabına ve 0531-843-5633 0531-843-5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına yazabilirsiniz. Ama önce güzel bir eser dinleyelim.

Sevgili gönül dostları, yıllardır aktif direnişine şahit olduğumuz Filistin'in aslında pasif direniş kalelerini de boş bırakmadığını bilmenizi isterim. Biraz önce de bahsettiğim gibi bugün Filistin direnişinin sembollerini konuşacağız. İşte o sembollerden bazıları ve yıllardır değişmeyen İsrail saldırganlığını görebileceğiniz hikayeleri. Kıymetli dinleyenler, bugün bahsedeceğimiz Filistin simgelerinden ilki Tetriz, yani Filistin nakışı. Tetriz, Filistin mirasının ayrılmaz bir parçası olmuş ve Filistinlerin canlı kimliğini eşsiz bir şekilde ifade etmiştir. Filistinli kadınların nesiller boyu aktardığı iğne ve iplikle yapılan bir çeşit etamin işidir. Filistin'in farklı bölgeleri, Filistin yaşamının ve yerel özelliklerinin farklı yönlerini yansıtan kendine özgü tetriz stilleri geliştirilmiştir. Her desenin kendine has anlamı veya hikayesi vardır ve desenler ağaçlar gibi doğadan ilham alan motiflerden geometrik şekillere kadar çeşitlilik gösterir. Örneğin Gazze'ye özgü geleneksel Tetriz tarzı genellikle hem dik hem de ters duran ağaçların birleşiminden oluşan selvi ağacı motifinin tekrarı ile bilinirken Ramallah ise parlak ve koyu kırmızı iplik renginin zengin ve sürekli kullanımıyla tanınır. Tetriz bir bakıma kimlik ve kültür arşivleme tekniğidir sevgili dinleyenler. Filistin'de her bölge kültürel özelliklerini kumaşa nakşederek nesiller arası aktarım sağlar. Geleneksel Filistin nakışı olarak bilinen Tetriz tarih boyunca Filistinli kadınlar için bir ifade biçimi olmuştur. Eski dönemlerde kadınlar kıyafetlerine bu nakışları işleyerek yaşadıkları bölgeyi, sosyal statülerini, medeni hallerini ve hatta duygusal durumlarını ifade ederlerdi. Özellikle Filistin'in kırsal kesimlerinde yaygın olan bu sanat, bölgesel özellikler taşıyan desenlerle dolu. Ve bu sanat, savaş ve soykırımlara rağmen kimliklerini ve hikayelerini bu sanat aracılığıyla koruyan Filistinli kadınların direncini ve üretkenliğini onurlandırmanın da bir yoludur aynı zamanda. 2021 yılında UNESCO, somut olmayan kültürel miras listesine eklenen Tetriz sadece kültürel bir miras değil, aynı zamanda Filistin kimliğinin, tarihinin ve direnişinin güçlü bir görsel sembolüdür. Sevgili dinleyenler, Tetriz bir direnişin dilidir. Şimdi siz direniş bunun neresinde diyebilirsiniz. Evet, gelelim asıl en vurucu kısma. 1948 nekbesi sonrası vatanının hafızasını koruma çabası haline gelen Tetriz, özellikle 1987 intifada döneminde Filistinlilerin deneyimlerini yansıtmaya devam edecek şekilde bir evrim geçirdi. Filistin bayrağı yasaklandığında bayrağın renkleri olan kırmızı, yeşil, siyah ve beyazı kıyafetlere işlediler. Böylece Tetriz, Filistinli kadınların kimliğinin, mirasının ve barışçıl direnişinin sembolü oldu. Tetriz, bugün sadece geleneksel elbiselerde değil, modern aksesuarlar ve sanat eserlerinde de kullanılarak Filistinlilerin ayaktayız ve buradayız mesajını ipliklerle istemiş hali olarak görebiliriz.

1967'de İsrail makamları Filistin bayrağının ve renklerinin sergilenmesini yasakladı. Filistin bayrağını taşıyanlar ya da asanlar birer birer tutuklanıyordu. Bu yasak Filistin halkının öylece kabul edebileceği bir yasak değildi. Filistin bayrağının renklerini içinde barındıran karpuz işte tam bu noktada devreye girdi. Kıymetli dinleyenler, karpuz belki de Filistin'i temsil eden en ikonik meyvedir. Cenin'den Gazze'ye kadar yetişen bu meyve o günden sonra Filistin direnişinin sembolü haline geldi. Filistin halkına yapılan bu zulümde karpuz kendine yeniden ifade alanı buldu. Çünkü Filistin bayrağına yönelik yasak tam 26 yıl sürdü. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkede kendi bayrağı yasaklanıyor. 26 yıl sonra Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail'in 1993'te imzaladığı Oslo Anlaşması ile bayrak Filistin'in simgesi olarak kabul edildi ve böylece yasak kalktı. Filistin bayrağı Gazze ve Batı Şeria'da kullanılmaya başladı. Sonraki yıllarda bayrak her zaman yasal olarak yasaklanmamış olsa da karpuz direnişin sembolü olarak yaygınlaştı. Ocak 2023'te İşgal Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir polise kamuya açık alanlarda Filistin bayraklarının toplanması talimatını verdi. Bu adım üniversiteler dahil özellikle devlet tarafından finanse edilen kurumlarda Filistin bayrağının yasaklanmasını hedefleyen daha geniş bir yasal çabanın parçası olarak gelişti. Bu yasaktan sonra tabandan gelen Arap-İsrail Barış Örgütü Zazim, Tel Aviv'deki yaklaşık bir düzine taksiye üzerinde "bu bir bayrak değildir" yazan karpuz şeklinde ikonlar yerleştirdi. Karpuz, direnişe destek verenlerin sıklıkla kullandığı bir argüman haline geldi ve son yıllarda, özellikle Aksa tufanı sonrasında, insanlar Gazze'deki güncel olaylarla ilgili paylaşım yaparken, Siyonist güdümünde olan sosyal medyada gölge engellemeye maruz kalmamak için karpuz emojisi kullanmaya başladılar. Sevgili dinleyenler, kısa bir ara vermeden önce yayına katılabileceğiniz yolları size hatırlatmak istiyorum. Kalk Kudüs'e gidelim Instagram hesabına veya 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp mesaj hattına yazabilirsiniz.

Evet efendim, sembolleri konuşmaya devam edelim. Fakat öncesinde sizden gelen mesajlara bakalım. Kalk Kudüs'e gidelim Instagram hesabına yazılan mesajlardan bazılarını okuyalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Hayırlı yayınlar, teşekkür ederiz. Direnişin sessiz ama etkili sembollerini anlatmanız çok güzel oldu. Yüreğinize sağlık. Sumut filosuna katılan ve işgalci İsrail tarafından alıkonan aktivist Tiago'nun annesi bugün vefat etmiş. Anneler ve evlatları birbirinden ayrılmasın diye mücadele veren Tiago, evladından ve annesinden uzakta, bu dava bedel ödeyenlerin omuzlarında yükselecek demiş kıymetli dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok da haklı. Evet, o haberi ben de okudum, Tiago'nun annesinin vefat haberini. Ve Tiago'nun kızına yazdığı mektubu da okudum. Babalar ve kızlar birbirinden ayrılmasınlar diye ben şimdi senden ayrıyım diyordu. O çok etkilemişti beni. Bir diğer mesaj, ellerindeki tüm imkanları direniş için kullanan ve her fırsatta toprağına bağlılığını dile getiren bir halka toprak sattı demek en iyi ihtimalle saflık olur demiş Şeyma Hanım. Teşekkür ediyoruz. Evet, biz de öyle düşünüyoruz. En iyi ihtimalle saflık olur. Bir diğer mesajımız da şu şekilde, Anadolu'da kilim neyse Filistin'de de tatriz o desenize demiş. Evet, sanki öyle gibi değil mi sayın yönetmenim? Evet kıymetli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de Allah birçok kez Filistin bölgelerinin bereketine vurgu yaparak bahsetmiştir. İşte bu bereketli toprakların ürünleri direnişe sembol olmaya devam ediyor. Nekbe felaketinden önce Filistinli çiftçi ve iş insanları için önemli bir ihraç ürünü olan portakal, edebiyat ve sanatta da ulusal kimliğin sembolü haline gelir. Bölgedeki meşhur portakallara da ismini veren Yafa, Nekbe öncesinde Filistin toprağıydı. İsrail işgalinden sonra buradaki portakal ağaçları Filistinlilerin ellerinden alındı ve halk sürgüne zorlandı. Nekbe ile beraber her karış toprağında emeği olduğu portakal bahçeleri işgalciler tarafından ellerinden alındı ve yağmalandı. Böylece Yafa'daki portakal ağaçları öksüz kaldı. O günden beri de bu meyve Filistinlilerin bir temsili haline geldi. Filistinli yazar Gassan Kanafani, Hüzünlü Portakallar Ülkesi adı altında bir öykü yayınladı ve Filistin'in kaybını sembolize etmek için portakalı kullandı. 2000'li yıllarda İsrail devlet politikalarına en sıkı muhaliflerden biri olan İsrailli yönetmen Eyal Sivan, hem İsrail-Filistin ilişkisinin evrimine hem de sembolleştirilen Yafa portakal görseli üzerinden tarihin nasıl yeniden yazıldığına dair Yafa Portakalın Otomatiği politik belgesel filmini çekmiştir. Bu filmde Yafa portakalının bir İsrail markası olarak dünyaya nasıl pazarlandığını anlatan belgesel birçok ödüle de hak kazanmıştır. Evet, burada Yafa portakalının Filistinlilere ait, Yafa portakalının nasıl İsrail markasıymış gibi dünya pazarına sunulduğundan bahsetmiş ama biz bugün falafelin de veya birçok Orta Doğu kültürünün de sanki İsrail markasıymış ya da İsrail'e ait bir özellikmiş, bir ürünmüş gibi pazara sunulduğunu hem Filistin'e gittiğimizde görebiliyoruz hem de canlı olarak etrafımıza baktığımızda da anlayabiliyoruz. Sevgili dinleyenler, Orta Doğu mutfağında yaygın olarak kullanılan bir bitkiden yani zahterden bahsedelim biraz da. Zahter bir çeşit yabani kekiktir. Filistin'de sadece bir yemek malzemesi değil, aynı zamanda kimliği ve kültürel direnişi simgeler. Filistinliler kekik ve zeytin olduğu sürece topraklarımızda kalacağız sözünden ilham alarak Filistin topraklarında yetişen bitkilere ne kadar bağlı olduklarına gönderme yaparlar. Ayrıca birçok Filistinli meydan okuyan doğası ve farklı iklimlerde hayatta kalabilmesi nedeniyle kendilerini zahter bitkisine benzetirler. Zahter bir bakıma Filistin'in direniş tadındaki sembollerinden biridir. Zahter'in basit ama dayanıklı yapısı Filistin halkının sabır ve direnişini simgeleyen metaforik bir anlam kazanmıştır. Hedef Radyo'nun Filistin dostları, müfessirler Tin suresinde geçen zeytun ifadesinin Filistin'e işaret ettiğini söylerler. Filistin davasının bir diğer sembolü ise tahmin ettiğiniz gibi zeytin. Kur'an-ı Kerim'de bereketli olarak nitelendirilen, üzerine yemin edilen zeytin aynı zamanda barışın en bilinen simgesi. Kuraklığa, sıfırın altındaki soğuklara, dona ve hatta yangınlara göğüs gerebilen bu dayanıklı zeytin ağaçları, İsrail işgaline karşı Filistinlilerin direnişinin ve toprakla bağlarının sembolü konumunda.
Sevgili dostlar, biraz önce Filistinliler kekik ve zeytin olduğu sürece topraklarımızda kalacağız sözünden ilham alıyor demiştim. Derin tarihi ve kültürel kökleri olan zeytin ağacının dalları yüzyıllardır barış ve refahla ilişkilendiriliyor. Ağacın derin kökleri, dayanıklı yapısı ve uzun ömrü Filistin halkının toprağına olan kadim bağını ve yerinden edilme girişimlerine karşı gösterdiği direnci de simgeler. Ve her simgeden rahatsız olan Siyonizm, Filistinlerin aynı zamanda önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarına saldırmaktan daha geri durmuyorlar. Ve bakın Nizar Kabbani bize ne söylüyor.

Ey Kudüs, ey şehrim, ey Kudüs, ey sevgilim. Yarın çiçek açacak limon ağaçları, açılıyor yeşil sümbüller, zeytinler. Dönüyor giden güvercinler yine tertemiz masmavi göklere. Dönüyor çocuklar oyunlarına. Babalarla oğullar buluşuyor senin çiçekli tepelerinde. Ey zeytin ülkesi, ey selam ülkesi.

Evet efendim, FM 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Filistin direnişinin sembollerini konuşmaya devam ediyoruz. İsrail işgalindeki Filistin topraklarında anahtarın ayrı bir manası vardır. Abluka altında yaşamını sürdürmeye çalışan Filistinlilerin zorla koparıldıkları evlerine dönüş ümitlerinin sembolüdür anahtar. 1948'de Siyonist askeri güçler, Arapçada felaket anlamına gelen Nekbe olarak bilinen bu olayda en az 750 bin Filistinliyi evlerinden ve topraklarından sürdü. Bu insanlar anahtarlarını yanlarında götürdüler, geri döneceklerinden emindiler. Anahtarlarını boyunlarında mermi gibi taşırken,

Yaşadıkları acılar ise yüreklerinde derin bir iz olarak kaldı. Birçok Filistinli bir gün geri dönme ümidini ve kararlılıklarının sembolü olarak hala asıl evlerinin anahtarını yanında taşıyor. Bu anahtarlar nesiller boyu aktarılmış ve zorla yurtlarından edilen Filistinlerin geri dönüş hakkının ve kararlılıklarının sembolü olarak muhafaza edilmektedir. Bu hak, bireylere doğdukları evlerine geri dönme hakkı tanıyan, uluslararası hukukta da yer alan bir ilkedir. İsrail'in Gazze'deki son saldırısı sırasında en az 1,5 milyon Filistin'in evlerinden sürüldüğünü düşünürsek, bu sayı 1948'deki Nekbe'den daha fazla, en az iki katı kadar. Filistinliler için Nekbe tek başına bir tarihsel olay değil, hiç durmayan, devam eden bir yerinden edilme sürecidir. Sevgili dinleyenler, Filistin direnişinin en meşhur sembollerinden birisi de hiç şüphesiz ki kefiyedir. Arap dünyasının birçok yerinde kullanılan kefiye, kendine özgü siyah beyaz deseniyle Filistinliler tarafından sıkça kullanılıyor. Kefiye, Filistin'in kendi kaderini tayin etme, adalet ve özgürlük mücadelesini simgeliyor. Kefiyenin üzerinde yer alan desenlerin her birisi ise farklı bir temayı temsil ediyor. Balık ağı deseni Filistinli denizcilerin Akdeniz ile bağlantılarını işaret ediyor. Zeytin yaprağı deseni ise azim, dayanıklılık ve kararlılığı temsilen kullanılıyor. Kefiyenin üzerinde yer alan kalın şeritler ise komşu ülkelerle olan ticaret yollarının bir simgesi. Filistinli erkek ve kadınların giydiği siyah beyaz kefiye, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme, adalet ve özgürlük mücadelesinin sembolü haline geldi. Başlangıçta Orta Doğu'da insanları güneşten korumak için kullanılan bu giysi, 1930'larda İngiliz sömürge yönetimine karşı Arap isyanı sırasında popülerlik kazandı. Günümüzde kefiye, Filistin davasını desteklemek amacıyla bireyler, aktivistler ve kuruluşlar tarafından dünya çapında benimsenmiştir. Özellikle ve özetle Filistin'in özgürlük mücadelesini simgeleyen kefiye, balık ağları ile Akdeniz'i, zeytin yaprağı ile azmi ve kalın çizgiler ile de kadim sınırlarını ifade eder. Efendim, 0531-843-5633, 0531-843-5633 WhatsApp mesaj hattından bize ulaşabilirsiniz. Şimdi Güzel Beyser'le birlikteyiz.

Evet efendim, 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp mesaj hattına gelen mesajlarla yayınımıza devam edelim. Programımızı beğenerek dinliyoruz. Ezgiler de çok güzel geldi. Elinize sağlık. Direnişe devam, Filistin'e selam demiş Tayfun Reis. Bilmukabele efendim, direnişe devam, Filistin'e selam. Evet, Hedef Radyo'nun hakkın yanında ve zalimin karşısında sevgili dinleyenleri. Filistin direnişine vurgu yapan karikatürleriyle büyük beğeni toplayan Naci El Ali'nin imzasını taşıyan Hanzala karakteri, Filistin'in özgürlük mücadelesini sembolize eden karakterlerden biridir. Arkası dönük bir çocuk olarak tasvir edilen Hanzala, çocukken köyünü terk ederek mülteci kampında yaşamak zorunda kalan El Ali'nin çocukluk zamanlarındaki gibi yırtık pırtık kıyafetler giyiniyor. Hanzala karakteri savaşın çocuklarının yaşadığı acıyı, zulmü, İslam dünyasının katil İsrail'in barbarca katliamlarına karşı sessizliğini ifade ediyor. Hanzala yüzünü hiç dönmüyor ve hep 10 yaşında. Naci El Ali'nin oğlu Halit daha önce verdiği bir röportajında babası için Hanzala karakterinin önemine dair şunları söylemişti. Hanzala hiç büyümeyen bir çocuk. Çocuk yaşta Filistin'den ayrıldı. Zaman onun için Filistin'den sınır dışarı edildiği gün durdu. Babam Hanzala'nın yalnızca Filistin'e, evine geri döndüğü zaman büyüyeceğini söylerdi. Hanzala fakir bir çocuk. Pek iyi görünümlü de değil. Ayakları çıplak, kıyafetlerinde yamalar var, saçları dağınık. Yani sahip olmayı hayal ettiğimiz bir çocuk değil. Hanzala bir yönüyle babamın vicdanını temsil ediyor. Hiç yalan söylemeyen, sonuçları ne olursa olsun düşündüğünü söyleyen, doğru tarafta olmaya çalışan bir çocuk. Karikatürün ilk versiyonu 1969'da bir Kuveyt gazetesinde yayınlandı ve izleyiciye dönük olarak çizilmişti. Ancak 1973'te Ekim Savaşı'nın ardından Naci El Ali dünyanın Filistinlilere sırtını döndüğünü yansıtmak için Hanzala'yı sırtı dönük olarak çizmeye başladı. Hanzala adını Filistin'in kurak bölgelerinde yetişen acı bir meyve olan Hanzal'dan almıştır. Kesildiğinde yeniden büyür ve derin köklere sahiptir. Hanzala karakterinin çizeri Naci El Ali 1987'de Londra'da suikasta uğradı. Ve bazen kısılmaya çalışılan sesler daha yüksek çıkmayı başarır. Dünyaya sırtını dönen yalın ayaklı Hanzala, Filistin direnişinin en bilinen simgelerinden biri haline gelir.

Allah'ı göremiyorsanız ona olan sevgimizi görün. İman fakir dünyamda göğsümdeki gömü. Şimdilik güzel günler görene kadar körüm. Ey zalim ölene kadar sömür. Ey mazlum hür yaşa ölene kadar.

Kudüs olacak bir gün pencerende manzara. Biz yüzünü, sen Kudüs'ü göreceksin Hanzala. İnşallah çok yakında diyelim. Efendim, sizden gelen mesajlara bakmaya dikkat ediyorum. Gayret ediyorum. Yayın çok güzel. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Rabbim Kudüs'ün özgürlüğünü, bu zulmün bittiğini görmeyi ve vesile olmayı nasip etsin. Allah razı olsun demiş Sayat Hanım. Allah sizden de razı olsun. Amin denir bu duaya. Başka da bir şey denmez. Selamun aleyküm Handan Hanım. Aleyküm selam. Dünya Filistin'deki bu zulmü görmezden geldiği sürece Hanzala hiç yüzünü dönmeyecek demiş. Evet. Ümit ediyoruz ki Hanzala'nın yüzünü döndüğü günler yakındır. Naci El Ali'nin bıraktığı yerden Filistin'in neşesiyle Hanzala yüzünü döndürecek sanatçılarımız da olacak inşallah. En kısa zamanda görmeyi de nasip etsin Rabbim diyelim. Efendim, direnişin sessiz sembollerini konuşmaya devam ediyoruz. Filistinliler nesiller boyunca evlerini koruyan doğal çitler oluşturmak için köylerin etrafına kaktüs ekmişlerdi. Ancak Nekbe ile yıkılan ve işgal edilen köylerin yakınlarındaki kaktüs ağaçları da sahipsiz kalır. Kuru ve sert koşullarda gelişebilen ve kuraklıktan kurtulma becerisiyle ünlü olan kaktüs, Filistinler için aynı zamanda sabrı ve dayanıklılığı simgeler. Arapça karşılığı sabırdır. Yüz binlerce Filistin'in zorla evinden edildiği 1948 Nekbe felaketinin ardından insanların birbirlerini sabırlı, dirençli ve kararlı olmaya teşvik etmesini sembolize eder. Kıymetli dinleyenler, buraya kadar sizinle paylaştığım semboller bir halkın sessiz çığlığının ve var olma çabasının tüm dünyayı uyandırdığı etkileri gösteriyor aslında. Yani ne dersiniz? Sanki o kadar da sessiz değiller. Efendim, Filistin direnişinin sembolleri arasında benim yüzümü en çok güldüren sembol ise kaşık. Evet, yanlış duymadınız, bir kaşık. Filistin direnişinin yeni sembollerinden olan kaşık, altı tutuklu Filistinlinin sadece kaşık kullanarak

İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa hapishanesinden tünel kazıp kurtulmasıyla Filistinlilerin kararlılığını ve özgürlüğe olan düşkünlüklerini göstermenin yolu haline geldi. Kaşık, Filistin halkının esaret altındayken bile iradelerini koruduklarını gösteren bir dayanışma simgesi oldu. İsrail polisi 22 metrelik tünelin yaklaşık 6 ayda kazıldığını tespit etti. Bir kaşıkla yüksek güvenlikli bir hapishaneden kaçan, tek kişilik hücresinde gizlice bir radyo programına canlı katılan, delinmez denen demir kubbeyi el yapımı füzelerle denen Filistinli yiğitlerden direniş namına öğreneceğimiz çok fazla şey yok mu sizce de? Kıymetli dinleyenler, işgalden ve topraklarına sahip çıkmaya çalışan bir halktan bahsedince en manidar sembollerden biri de şüphesiz ki harita oluyor. Filistin ana hat haritası 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasından önceki bölgeyi temsil eden coğrafi alanı göstermektedir. Harita, Filistinlilerin topraklarına ve kendi kaderlerini tayin etme haklarına ilişkin iddiaların en görsel temsilidir. 1948'de Siyonist askeri güçler en az 750 bin Filistinli evlerinden sürdü ve tarihi Filistin topraklarının %78'ini ele geçirdi. Geriye kalan %22'lik kısım ise günümüzde işgal altındaki Batı Şeria ve kuşatma altındaki Gazze Şeridi olarak bilinen bölgelere bölündü. Filistin haritasının gerçek Filistin'in sınırlarını gösterirken direnişe destek olmak isteyenlerin de en fazla kullandığı bölgelerden birisi haline geldiğini söyleyebiliriz. Tarihi Filistin haritası, Filistin'le dayanışmanın bir ifadesi olarak artık her mecrada karşımıza çıkıyor. Sevgili dinleyenler, biraz önce Filistin bayrağının yasaklanmasından bahsetmiştik. Elbette her bayrak direnişi temsil eder ama biz önce Filistin bayrağı ile ilgili yanlış bir algıyı düzeltelim istiyorum. Filistin bayrağının Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ve Arap ırkçılığını gösteren bir bayrak olduğu algısı maalesef Türk medyasında da kendine yer buldu. İnternette Filistin bayrağının anlamı şeklinde arama yapınca bayrağı Osmanlı'ya karşı Bedevilerle isyan başlatan Şerif Hüseyin'in tasarladığı ve 1964 yılından sonra Filistin bayrağı olarak kullandığı hemen hemen tüm Türkçe sitelerde karşımıza çıkıyor. Hatta bayraktaki siyah renk Abbasileri, yeşil renk Fatımileri, beyaz Emevileri ve soldaki kırmızı renkli üçgenin Osmanlı ile savaşan şehitlerin kanını simgelediği söyleniyor. Filistin bayrağının renk sıralaması siyah, beyaz ve yeşildir. Oysa bu algıyı oluşturan kaynaklar siyah, yeşil ve beyaz sıralamasındadır. Tıpkı Şerif Hüseyin'in Osmanlı'ya isyan bayrağındaki gibi. Şerif Hüseyin'in isyan bayrağı ile Filistin bayrağı karıştırılıyor ve yanlış anlamalar ortaya çıkıyor. Bugünkü bayrak 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından Filistin bayrağı olarak ilan edildi. 15 Kasım 1988 tarihinde bağımsız Filistin bayrağı olarak kabul edildi. Bayraktaki renklerden siyah, Filistin halkının acılarını ve hüznünü, beyaz saflığı ve temizliği, yeşil ise aydınlık geleceği temsil ederken, soldaki kırmızı üçgen İsrail'e karşı verilen şehitlerin kanıdır. Başta sözünü ettiğimiz bu hatalı tezi çürütmek için 1964 yılında Filistin'in Osmanlı'ya karşı değil, İsrail'e karşı savaştığını da bilmek önemlidir. Sevgili dinleyenler, 1,5 milyar Müslüman adına Mescid-i Aksa'nın bekçiliğini yapan Filistinlilerin direniş sembollerinden bir kısmını bugün programımızın konusunu yaptık. Sapan ve taş da dahil olmak üzere daha pek çok sembolden bahsedebiliriz ama bu kadarı bizim için yeterli diye düşünüyorum. Sembollerle hatırlatılan bir direnişin şanlı bir zafere dönüşmesini niyaz ederek bugünkü yayını bitiriyorum. Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun. Özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL.

0: Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamole.
8: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamole seni bekliyor.
9: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa, daha fazlası için jamone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamone.
9: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

ذلك من آيات الله.

وتحسبهم أيقاظا وهم

Allah Allah.

قال قائل منهم كم لبثتم

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا.

واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك

Allah'a emanet olun.

له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

وقل

يحلون فيها من أساور من ذهب

Allah'a emanet olun.

وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

0: خلق.
1: الله
0: الله الله. اقرأ وربك الأكرم.

Hayya alas-salah.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Hamid olan sen, kullarının şüküne yine sonsuz şükür vesilesi nimetler gönderirsin. Kullarının hamdine yine hamd edilesi bereketler indirirsin.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikönceleri.org.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Zülcelal ve ikramsın ki keremin muhteşem bir bolluk içindedir. Celalin ve yüceliğin sonsuz ikramlarda bulunmana, bana benden de yakın olmana asla mani değildir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, bizim imanımız gayb üzerinden yürüyen bir imandır. Ne demek gayb? Biz imanımızı elle tutulur, gözle görülür, belgelenir, filan yerdeki cisim üzerinden izlenebilir bir mücerret nesneler üzerinden yapmıyoruz. Görmediğimiz, tutmadığımız, önümüzde olmayan bir Allah'a iman ediyoruz. Vahiy getiren meleği görmüyoruz. Önümüzde iman kaynağımız olan Kur'an-ı Kerim'in bize gelişinde noter belgesi yok. Kargo tutanağı yok. Kur'an-ı Kerim, melekler, peygamberler, bizim iman dediğimiz, böylece mümin olduğumuz her ne varsa tamamı gayb bilgisindendir. Yani görmediğimiz halde, tutmadığımız halde buna inanacaksın dendiği için inandık ve elhamdülillah mümin olduk. Allahu Teala bize mesela Kabe'yi gösterip işte budur imanınız deyip Kabe'nin taşlarını ve bahçesini iman konusu olarak gösterseydi bu gayb imanı olmayacaktı. Yürüyerek koşarak gidip duvarlarına tutabileceğimiz bir Kabe bizim ilahımızdı. Haşa. Öyle iman etmiş olacaktık. O gözle gördüğümüz, müşahede edebileceğimiz bir nesne olurdu. Mesela biz Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhara'da medfun bulunan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerinden imanımız var. Evet, o bir şahıs olarak yani yaşıyordu orada, evi orada, kabri şerifi orada, doğru. Ama onun bize getirdiği iman onun gibi görülür bir şey değil. Bize bir imandan bahsetti. Biz de inandık. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Kur'an-ı Kerim'i açar açmaz Kur'an'dan bahseden, Allah-u Teala'nın kitabından bahseden ilk ayetler ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ Hiç şüphenin bulunmadığı, %100 doğru olan bu kitap müttakilerin kitabıdır. Müttakilerin kullanma kılavuzudur. Kim müttakiler? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gayba iman edenler. Yani Kur'an'ın şifresi gayba imandır. Gayb ne demek? Tutamadığın, göremediğin, gel buraya, geleyim sana diyemediğin şeye iman etmektir. İman da budur. Aksi takdirde herkes bir dağdan çıkan bir mucizeyi görse ve onu görünce iman etmiş olsa, o mucize durdukça da imanı durmuş olsa, bu iman olmaz. Bu pes etmek olur. Bu irade ile seçmek olmaz. Ezilince, senden üstününü görünce bükemediğin bileği öpmektir bu. Buna iman denmez. Neden Allahu Teala'ya iman cennetle ödüllendirilecek inşallah?

Çünkü iman eden insan herhangi bir baskı görmeden iradesini kullanarak Allahu Teala ile fıtrattan var olan bağını kurabildiği için iman meziyeti sağlamış olur. Her halükarda kaidemiz şu kardeşler. İman gayb üzerindendir. Böyle görerek, Kabe'yi görerek iman etmiş olmaz insan. Kabe'yi görünce taş görmüş olursun. Ravza-i Mutahhare'yi görünce beton yığını görmüş olursun. Medine'ye gidince insanın imanı arttı. Kabe'yi görünce imanı arttı deniyor ya. Yani gayba olan imana yan destektir bu. Çünkü asıl iman edilen o Kabe'nin duvarları değildir. Kabe'nin Rabbidir iman ettiğin senin. Kabe'yi görüyorsun o müşahede altında ama Kabe'nin Rabbi senin gördüğün bir şey değil. Görmen de mümkün olan bir şey değil. İmanımız gaybla ilgilidir. Yani gözümüzü gördüğümüz şeyler üzerinden iman dosyası açmıyoruz biz. Bu hakikati çok ciddi bir şekilde bilmemiz lazım. Bunu zorladığımızda, yani gayba iman konusunu zorladığımızda fitne girer, vesvese girer, iman zafiyeti düşer. Bunun için hani şöyle bir akım var ya, arı işte Allah yazmış, Lafz-ı Celal'i yazmış kovanına. Ondan sonra bir ağaç bulduk, ağaçta Allah resmi görülüyor. Elhamdülillah böyle sevinmeler, işte iman bu, bak Allah Teala ta taşa kendi adını yazdırmış filan. Bunlar iman zafiyetinden kaynaklanan şeyler. İman zafiyeti bunlar. Yani arılar peteğe Allah yazsa ne olur, Muhammed yazsa ne olur. Sen demek ki bir hayvanın desteğine muhtaç bir iman taşıyordun. Kazara bir gün arılar İsa kelimesini yazsa biz peygamber mi değiştireceğiz? Ya da bir arı Allah yazdıktan sonra artı işareti gibi bir işaret yaptı oraya diyelim. Hristiyanlığa mı döneceksin? İman gayb üzerindendir. Bal, böcek, böyle bitli, pireli şeylerle iman desteklenmez. Ağaçlar yuvarlanmış da Allah yazmış. İşte filan yumurtanın üzerinde Lafz-ı Celal varmış. Bunlar desteğe muhtaç imanlar için lazım. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ yok böyle bir şey. Yani bir Müslüman Kabe'yi bile görünce imanında artma eksilme olmamalı. Kabe'yi görünce heyecanı artmalı. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, ilim dünyasının kökü, başı radıyallahu anh diyor ki, yani müyesser olsa arşa çıksam benim imanım artmaz diyor. Elhamdülillah iman tam olunca, yani arşa çıkınca imanım arttı demek, tereddüt halindeydi. Geliyor gidiyordu imanı, belgeleri görünce iyice inandı demek. İmanda bu yoktur. İman gayb üzerindendir. Yani böyle elime tuttuğum şeye inanırım demeyiz biz. %100 bütün iman malzemeleri, cennet gaybtır. Kim görmüş cenneti de bize belgesini göstermiş de iman etmişiz. Cehennem görülen bir şey değil ki. Yani cenneti de cehennemi de görmeden inandık. Sırat köprüsünü görmeden inandık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kabirde azap var dediği için iman ettik. Yoksa hiçbir ölüye göster bakalım seni dövdüler mi burada diye sormadık ki. İman budur. İman budur. Öbürü araştırmadır. Yani tutanak bulacaksın da belgeleyeceksin de inanacaksın. İman etmek başka şey, anlamak, kavramak, teslim olmak başka şeydir. İman gayiptir. Gayip de ne demek? Allah haber verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'tan öğrenip bize haber verince bilinir demektir. Niye gayb konusunu şimdi gündeme getirdik? Şundan dolayı. Eğer bir konu gayb konusuysa, yani elle tutulur mücerret bir konu değil de gaipten gelen bir haberse, bunun kaynağı Allah olur, Allah'ın konuşturduğu peygamberi olur. Tahmin, teknoloji yürümez bunda. Bu tahminin, teknolojinin veya ebced hesabı, bilmem kronometre hesaplarının filan yürümediği şeylerden birisi kıyamet vaktidir kardeşler. Resulullah
sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile kıyametin vakti hakkında bilgi sahibi değilim dedi. Dolayısıyla biri çıkıp kıyamete 15 sene kaldı, 2000 bilmem kaçta sallanacak, 2000 şurada da yuvarlanacak gibi sözler söylemesi batıldır. Gayb teorisine aykırıdır. Kıyametle ilgili hiçbir insanın bilgi vermesi mümkün değildir. Defalarca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e defalarca kıyametin ne zaman olduğu sorulduğu halde hiçbirinde şu vakit dememiştir. Üstelik de bir defasında verdiği cevap çok önemlidir. Sen bana soruyorsun, ben senden daha bilgili değilim bu konuda. Soranla sorulanın bilgisi aynı. Feyyâne mursâhâ. Sen nereden bileceksin ki Allah Teala buyuruyor? Ne bileceksin kıyamet ne zaman? Allahu Teala kıyamete iman etmemizi emretti. İman maddelerimizden birisi kıyamettir. Yani ne demek kıyamet? Şu üzerinde yaşadığımız dünya insanın ömrü olduğu gibi ömrü olan bir nesnedir. Nasıl insanın 70 sene, 80 senesi var da sonra fani olduğu için yok olacak, dünyanın da bir ömrü var. Bu 7000 senedir, 70000 senedir. Bunu sadece Allahu Teala biliyor. Dünya fanidir. İnsan gibi ölümlüdür. Dünya bir gün yok olacak, gidecek. Buna kıyamet adı veriliyor. Ne zaman dünyanın sonu gelecek? Bunu ne Cebrail bildi, ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildi, ne bir alim bildi, ne bir şeyh bildi, ne bir matematikçi, ne bir astronot bildi. Bunu Allah'tan başka bilen kimse yoktur. Dolayısıyla kıyametle ilgili bütün rakamlar batıldır, yalandır. Sadece meşhur olmak için, nasıl olsa ben 700 sene dedim mi, 700 sene yaşamayacağıma göre, o yaşadığım zaman müddetince de bilmişliğimi taslarım. 700 sene dediğime göre 2 senede de kopmaz herhalde, o arada biz meşhur oluruz. Düşüncesindeki sefih insanların gayb imanını iyi anlamamış insanlara enjekte etmeye çalıştığı batıl bir anlayıştır. Çünkü biz kıyamet konusunda bize verilen terbiye, nübüvvetten kaynaklanan terbiyede 10 dakika sonra kıyamet kopacakmış gibi endişeyle yaşamak, en az 1 milyon senesi daha var dünyanın diye yatırım yapmaktır. Mümin için ölçü hemen kıyamet kopuyorla hiç kopmayacak arasındaki dengedir. Kıyametin işte şusu geldi, busu geldi diye endişelendirdiğin zaman mümini yatırımı engelliyorsun. Müminin dünya ve ahiret üzerine yapacağı yatırımı engelliyorsun. Müslümanın siyasetle uğraşmasını engelliyorsun. Müslümanın ticarette zengin olup Allah için infak etme arzusunu engelliyorsun. Yani sürekli yarın kopacak, 3 günü bulmaz, yıl sonunu bulmaz, sıfırlı yıllardan birinde gidecek şeklinde kıyametle ilgili verilen bilgiler hiç de hoş bilgiler değil, yanlış, esası yanlış. Ama Müslümanın üzerindeki dönüşümü zararlı bir dönüşüm bunlar. Yani Müslüman dünya koptu zaten, bu zamanda çocuk da yetiştirilmez, bu zamanda cami yapmaya, caminin minaresini yapmadan yıkılacak bir dünya zaten diye düşünen bir anlayışa sevk ediyor. Evet, bu anlayış hemen 10 dakikada oluşmuyor. Ama Müslümanların genel olarak beyin çöküşü, yani ileriyi düşünemeyen, ileriye bakamayan anlayışlarında bu kıyamet safsataları var. Evet, kıyamet haktır. Belki bir dakikası yoktur bu dünyanın. Belki bugün akşamı etmez bu dünya. Ama 10 bin sene daha da ömrü olabilir. Allah'ın gizlediği bir şeyin üzerinde kul hesap kitap yapar mı? Kadir gecesi de böyle ortaya çıktı zaten. Gizledim dedi Allah, kullar karıştırdı karıştırdı, buldu sonunda. Şimdi kıyamete sıra geldi. Gizledim dedi Allah Teala. Yok, peygamberine bile sen nereden bileceksin bunu dedi. Arşa gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sidretül Münteha'ya kadar ulaştı. Cenneti gördü, cehennemi gördü. Geldi, bilmiyorum kıyamet ne zaman dedi. Evinden çıkmamış adamlar kıyametin vaktini öğrendiler. Şu kadar yıl kaldı, bu kadar sene kaldı. Şu yılda kopacak, bu yılda sallanacak. Batıl ve sadece meşhur olmak için söylenmiş sözler bunlar. Hani deli
bir taş atacak, 40 akıllı senelerce uğraşacak onu çıkarmak için. Bunlar yanlış şeyler. Allah'ın gizlediğinde gizlilik hikmettir. Açıkladığında da açıklıktır hikmet. Kul Rabbinin verdiğini almalı, vermediğinden de uzak durmalıdır. Kıyametle ilgili kardeşler, imanımız bu bizim. Şu fani alemde hayatın ebedi olmadığını, insan içinde, dünyanın toprağı içinde ebedilik mümkün olmadığını, Allahu Teala'nın zatı dışında hiçbir şeyin ebedi olmadığını, küllü men aleyha fan, ne varsa her şey yok olucu bu dünyada. Dünyanın kendisi de yok olucu. İnsan niye yok olucu? Çünkü yok olmak için yaratılmış bir topraktan yaratıldı. İnsanın aslı olan toprak da fani. İnsan da fani. Sadece ve yebkâ vecu rabbike zülcelâli vel ikram, kalacak olan senin Rabbinin yüce zatıdır. Celle celâle. Onun dışında kalıcı hiçbir şey yok. Lakin biz kıyametle ilgili, yani kıyametin vakti şudur budurdan ziyade, kıyametle ilgili imanımızı oluşturan mantığın üzerinde durmak istiyorum. Birincisi kardeşler, kıyamet vaktiyle ilgili bilgilerimiz, daha doğrusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri, Kur'an-ı Kerim'de kıyametten tasvir eden ayetler, ki böyle bir parantez içi cümle olarak söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesiyle beraber kıyameti anlatan isimler 50'den fazladır. Kari'a, sa'a, böyle zelzele, Kur'an-ı Kerim'in isimlendirdiği, en çok isimlendirdiği kavramların başında kıyamet kelimesi geliyor. O kadar yoğun gündemi var Kur'an'da. Sure ismi var, ayetler arasında geçiyor. Yani kıyamet bizim günübirlik konularımızdan biri. Hadis-i şeriflerde de çok yoğun bir şekilde kıyametten söz ediliyor. Ama bu Müslümanın beynini çökertmek, dünyadan el etek çektirmek için değildir. Bilakis Müslümanı yok olan, fani olacak olan şeylerden ebedi olan Allah'a sürüklemek içindir. El etek çekmek için değil, aslını bilmek içindir. Kıyamet konusunda şu asırda yaşayan bütün Müslümanlardan milyonlarca defa daha güçlü imana sahip olan ashab-ı kiram sanki kıyamet 5 dakika sonra kopacakmış gibi bir imana sahiptiler. Ama Kisra'nın sarayını fethetmek için, Roma'yı fethetmek için, İstanbul'u fethetmek için binlerce kilometre yol yürüdüler. Nasıl olsa 3 günü yok bu dünyanın, Kisra'nın sarayı onun olsun demediler. Dünya avuçlarının içinde olsun, kopacaksa da kıyamet onların avucundayken dünya kopsun diye düşündüler. Kıyamete bu mantıkla bakmak lazım. Evet, dünya fani. Ancak bu fani yok olsun, olmasın diye değil. Kaldıkça müminin elinde kalsın. Kopacaksa bir gün bizim bahçede kopsun kıyamet. Düşünmek lazım. Kıyamet bize niye uyarıldı? Allah'ı unutmayalım. Zikri unutmayalım. Hakikati, işin aslını bilelim. Faniden ebediye gideceğiz inşallah diye bilelim içindir. İkinci olarak kardeşler, kıyametle ilgili, kıyametle ilgili ne kadar bilgi varsa bu Kur'an'dan alınmalıdır veya sahih hadislerden alınmalıdır. Hadiste de şartımız var. Filan kitapta Mucem-i Tabarani'nin köşesinde dipnotta buldum diye Müslümanlara bilgi aktaramaz. Muhaddislerin sahihtir, bu hadis doğrudur dediği hadisler. Çünkü bu gaybla ilgilidir. Faziletle ilgili bir konu değildir. Gaybla ilgili konularda sahih hadislerle amel edilir. Öyle bir takvim yaprağında okudum, İşte kıyametten önce 8 ayaklı insanlar çıkacakmış. Yok böyle bir şey. Öyle değil. Nerede gördün? Bunu Bukhari'de görmen lazım. Müslim'de görmen lazım. Tirmizi'nin sahihinde görmen lazım. Öyle yolda görmekle olmuyor bu işler. Bu çünkü gayb bilgisidir, imanla ilgilidir. Takvim yaprağında, İşte bir hikaye kitabında, İmam Gazali'nin kitabında görerek anlaşılmaz bu. Gayb konusu imandır. İmanımız ancak Kur'an'la, sahih hadis-i şerifle olur. Hoca efendilerin tahminleriyle, şeyh efendilerin gördüğü rüyalarla gayb bilgisi olmaz. Bu iş o iş değil. Hoca efendilerin kanaatleri, şeyh efendilerin üzerine gelen füyuzat ve benzeri şeyler
böyle konular için kaynak olmazlar. Zaten akıllı, Allah'tan korkan, gerçekten kıyametten korkan bir şeyh efendi, bir alim, bir müttaki insan kendisine gelen böyle fuyuzatı anlatmaya vakit bulamaması gerekir. Madem sen hakikaten bunu hissettin, niye secdeye kapanmadın? Demlemişin çayı, kahveyi, bana kıyameti anlatıyorsun. Sana gelen fuyuzatı anlatıyorsun. Sana etki etmeyen kıyametten ben ne anlayacağım zaten? Sen temel kaynağısın bunun. Sana bir bilgiler geldi. Sen kahve içiyorsun hala. Bu mantığa ters bir defa. İki. Üçüncüsü, kıyametin bize emel aşılıyor olması lazım. Çünkü kıyamet alametlerinin en önemlilerinden biri, Allah'ın izniyle kıyametten önce Hristiyanlık ve Yahudiliğin tarihe karışacağıdır. Bizzat Allah'ın oğlu var, Allah'ın eşi var diyen Hristiyanlardan intikam olsun diye Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı kıyametten önce indirecek. Allah'ın oğludur diye bizi diyaloğa, masaya çağırdıkları adamların gözü önünde onların tamamını öldürecek İsa Aleyhisselam, Muhammed'in ümmetindenim diye Resulullah'ın şeriatını tatbik edecek. Ve bu 40 yıl sürecek kıyametten önce. Allah'ın izniyle. Kıyamet alametleri benim gözümde müjde olarak tutuyor. İyinin kötünün karıştığı bir dönem olacak ama iyilerin puan yaptığı dönem olacak Allah'ın izniyle. Bunun için kıyamet alametleri %100 kötülüğü, afeti yansıtmıyor. Evet, vaktin, trenin kalkacağı saatin yakın olduğunu gösteriyor. Doğrudur. Ama bir şeyi daha gösteriyor. Allah'ın izniyle mümin kullar, Allah'ın şeriatına sahip olan kullar kazanarak gidecekler. Bu dünya kafirlerin üzerine kopacak. Temiz, salih müminlerin üzerinde kopmayacak, bu şekilde iman ediyoruz. Kardeşler, kıyametle ilgili dediğimiz gibi bilgi vermek, eğer Kur'an'dan ve hadisten kaynaklanmıyorsa iki tehlikeli sonuç çıkar ortaya. Birincisi, Allah adına konuşan bir insan var demektir. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e soruldu, ben de bu konuyu bilmiyorum dedi. Hoca Efendi'ye soruluyor, 25 sene kaldı diyor. Sen nasıl olsa mezardayken gelip sana niye bu rakam yalandı demeyecekler. Allah'ın

daha vakıflar kuracak, camiler kuracak, hizmetler edecek, şeriatı ayağa kaldıracak, yatırımlar yapacak Müslümanları evine kapandırmak için yapılmış provokasyonluktur bu. Bu gizli bir düşmanlıktır İslam'a. Bir ikincisi, sen mesela bizim gençliğimizde hicretin 1400. senesinde kıyamet kopacak diye derler, saat de verirlerdi üstelik. İşte hicri 1400 oldu mu dünyanın sonu gelecek. 1431'e geldik. 31 senedir hala kopamadı kıyamet. Ben o zamanki insanları böyle heyecanla konuşanları hatırlıyorum. Yani o kadar kat'i konuşuyorlardı ki, hatta ve hatta Mehdi Aleyhisselam Kartal tarafından gelecek diye E5'in kenarından arazi aldıklarına şahidim. Orada onu karşılayacaklar diye. Sapıklık bu işte. Ne oldu şimdi? 30 seneden beri senin dediğin kıyamet kopmadı. 1431'deyim. Allah mı yalan konuştu? Peygamberi mi yalan konuştu? Bu serseri mi yalan konuştu şimdi? Yalanı kime mal edeceğiz? Kime mal edeceksin yalanı? Yani sen Allah adına söyledin ama. Kıyamet sizin gecekondu değil ki ben bu gecekonduyu filan tarihte yıkacağım diyorsun. Mülk Allah'ın. Kıyamet Allah'ın, cennet Allah'ın, hesabı yapan sen. Olmaz böyle bir şey. Müminler artık bunu nerede okudun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mi duydun? Demeyi bilmek zorundayız biz. Hala aynı şekilde işte filan tarihte kıyamet kopacak. Şu kaldı, bu kaldı. Şu şuna yanaştı, bu buna yanaştı. Bunlar tamamı batıl şeyler. Eğer birisi bilecek olsaydı bunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilirdi. O da ashab-ı kirama öğretirdi. Yani kıyamet vaktiyle ilgili yapılan bütün konuşmaların iki ciddi sakıncası var. Birincisi, bu yalan, Allah adına konuşulmuş yalan bu bir defa. Yalanın hangisi güzel olur ki? İyi yalan olur mu? Caiz yalan olur mu? Sen sadece konuşman şöhretli olsun, işte internette senin konuşman her yerde yayınlansın diye niye uyduruyorsun ki? Başka bir hikaye anlat. Yani Müslümanların emelini kıracak, korkutacak işte vesaire gibi bir sebeple, veyahut da senin cahilliğinden, hadi diyelim kötü niyetin yok, cahillikten daha kötü bir şey yok ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bilmiyorum diyor, sen işaret ediyorsun, 10 sene kaldı, 7 ay kaldı diyorsun. Çocuk mu doğuyor ki ultrasyonla kaç gün kaldığını tespit ettin? Bir ikincisi, o verdiğin rakam çıkmayınca ne olacak, kim yalancı durumuna düşecek? Demek ki Müslüman olarak biz işin hakikatini, ilmi tarafını konuşmamız lazım. Peki İmam-ı Gazali'den bahsediyorlar, o da demiş. Bahsedeni mi göreyim bakalım? Kim meşhur bir isim buluyorsa ona yalan izafe ediyor. Ben niye görmüyorum İmam-ı Gazali'de de, hep sen görüyorsun mübarek. Ben okuduğumu bir şey bulamam. Okuma yazması olmayanlar okuduğumu çok şey bulurlar İmam-ı Gazali'de. Sen aradığın yalan, yalan arayınca yalan buluyorsun. Yok böyle bir şey. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her dediğine, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş yok, dünyadan gitti demiş olsaydı ben ona da inanacaktım. Güneşi görsem gene Resulullah'ın dediği doğrudur, bu başka bir şeydir derdim. İman budur. Ama yalanla değil, tahminle değil, icatla, ebced hesabı, icat hesabı, böyle şeyler yok. Ne hesabı ya? Sen namaz vaktini hesapla yeter. Sana ne kıyametin vaktinden? Namaz vaktini düzgün hesapla, ben razıyım. Bir başka mesele kardeşler, biraz sonra örneklerini göreceğimiz pek çok hadis-i şerifler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek lisanından döküldü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz açık bir şekilde şöyle şöyle şeyler olacak kıyametten önce buyurdu. Yani kıyametin vakti, saatini söylemedi. Bilmiyorum dedi. Bunu sorulanla soran aynıdır dedi. Bilmiyorum. Ama şöyle şöyle olacak dedi. Şu olacak, bu olacak. Bu öyle öyle olacak dediği şeylerin bir kısmı oldu hakikaten. Örneklerini vereceğiz inşallah. Bir kısmı hala devam ediyor. Bir de sonradan olacak dediği şeyler var. Onlar henüz ortaya çıkmadı. Şimdi mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kıyametin en dev alametlerinden biri, kendi doğurduğu çocuğu bir anneye hakaret edecek diyor. Bu bir kıyamet alametidir. Şimdi biz baktık ki bizim apartmanda bir delikanlı annesini dövdü. Hemen gidip kefenimizi giyip kıyamet geldi diye yatacağız mı? Kıyametin alameti demek 10 dakika sonra kıyamet kopacak demek değil ki. İşte zina yayılacak, müzik yayılacak, alkol yayılacak, bu tip haberler var. Hadis-i şeriflerde.

kıyamet alameti olarak. Bunların oluşması 15 dakika kaldı demek değil. Yani kıyametin kopma süreci zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olarak gönderilmesiyle başladı. Takvim o zaman başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildi. Ahir zaman peygamberi. Ne demek ahir zaman peygamberi? Sonrası yok peygamberliğin, ömrü yok dünyanın daha demek. Efendimizin gönderilmesi zaten kıyamet alameti. Buyuruyor ki benimle kıyamet arasında bu kadar var diyor. Bu kadar. Böyle yapmış iki parmağını. Sağ elinin iki parmağını böyle. Benimle kıyamet böyle demiş. Ne demek bu? Yani bu ne kadar işte bir parmak kadar böyle bir santim mesafe var. Bir günlük ömrü varsa dünyanın diyor. Ömrü bütünü. Ben ikindi vakti gönderildim diyor. Ne demek? Dünyanın ikindi vaktinde gönderildim. Akşama kadar vakti kaldı demek. Akşamdan öbür tarafa kadar olan yani akşam namazından ta öbür gün kindiye kadar olan 23 saatlik vakit yaşanmış bu dünyada. %85'i yaşanmış, %15'i için geldim ben diyor. Ama bu %15, %20 dediğin vakit 1000 sene mi, 4000 sene mi, 6000 sene mi, 3 ay mı? Bir rakam vermiyor. Dolayısıyla şu gözlüğün icat edilmesi kıyamet alametidir demek. Bu gözlük icat edilince kapan evine kıyamet kopacak demek değil. Belki ondan sonra 10.000 sene daha yaşanacak. Rakam vermiyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bunu rakam haline getirmek itikat açısından sakıncalı ve Müslümanın çalışma temposu açısından sakıncalı. Biz kıyamet hiç kopmayacakmış gibi çalışmakla mükellefiz. Ve yarın ölecekmiş gibi tedbirli olmakla mükellefiz. Değil yarın. Bir dakika sonra ölecekmiş gibi tedbirli olmakla mükellefiz. Bizim siyasetimiz, hayat anlayışımız böyle olması gerekiyor. Her halükarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazı kıyamet işaretlerinden bahsetmiştir. Bu işaretler iki önemli gruba ayrılıyor kardeşler. Bir, %100 kıyametin geldiğini haber veren işaretler var. Bunlara büyük alametler diyoruz. Bir de süre içerisinde yüzlerce yıla yaygın bir vaziyette devam edecek işaretler var. Bunlara da küçük alametler diyoruz. Küçük alametlerin en büyüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat etmesidir. Çünkü onun vefatıyla beraber peygamberlik kapısı kapandı. Yeni bir peygamber gelmeyeceğine göre kıyamet saati de başladı demektir. Ama bu ne kadar sürecek? Kaç bin sene sürecek? Bunu sadece Allah-u Teala biliyor. Biz teslim oluyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra aklı olan Müslüman yarını beklemez. İyi akıllı bir Müslüman da 2000-3000 senelik hesaplar yapar. İkisinin arasındaki denge mümin siyasetidir. Mümin politikasıdır. Büyük alametler var. Büyük alametler hepimizin bildiği gibi mesela güneş ters taraftan doğacak, batıdan doğacak diyor. Bu ne demek? Yani biz sabahleyin kalkıyoruz, mesela doğu tarafındaki camımıza güneş vuruyor. Kıyametten önce batı tarafımızdaki güneş görecek olan cam ilk defa sabahleyin güneşi görecek. Dünya böyle dönüyordu, ters dönmeye başlayacak. Bu dönüş kaç saniye sürer onu Allah bilir. Ne demek kıyamet vaktinde güneş ters dönecek? Yani işler ters yürüyecek, trafik terse dönecek demek midir? Yoksa iş bitti, dünya toz duman olacak demek midir? Bunu Allah biliyor sadece. Bunun üzerinde yapılan bütün tahminler nasıl olabilir işte filan, bunlar toplum mühendisliği diyorlar ya, haber bültenlerini doldurmak için uydurulmuş şeyler bunlar. Ama biz adımız gibi biliyoruz ki kıyamet vaktinden önce denge bozulacak. Dünya milyonlarca senedir bir tarafa dönüyordu, ters dönecek. Ya da güneş ters dönecek. Nasıl olacağını Allah biliyor. Yani uzay karışacak. İşin Türkçesi bu. Mesela Deccal diye bir işaretten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söz veriyor. Bununla ilgili pek çok hadis-i şerif var. Tamamı sahih hadisler bunlar. Kıyamet vaktinden önce Deccal çıkacak. Deccal kimdir? Yani bu nasıl bir insandır? Nasıl bir mahluktur? Bir sürü bilgi var bu konuda, hadis-i şeriflerde var. Ama her halükarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına Deccal'ın şerrinden

Allah'a sığınmalarını öğretmiş. Namazdan önce, namazda selam vermeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu dualar arasında Deccal'dan sana sığınıyorum Allah'ım diye dua var. Bu bir İslam terbiyesidir. Bu bir sahabe usulüdür. Aynı şekilde kıyamet vaktinden önce İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek. Çünkü bizim imanımıza göre İsa aleyhisselam öldürülmedi. İsa aleyhisselam yaşıyor ve kıyametten önce Allah'ın izniyle gelecek. Burada kardeşler küçük bir not olarak mülahaza edeyim. İsa aleyhisselamın şu anda yaşadığını ve kıyametten önce gelip yeryüzünde 40 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatıyla hükmedip Muhammed'in ümmeti olarak 40 yıl yaşayacağına dair haberler mütevatir haberlerdir. 200'den fazla sahabinin Resulullah'tan bunu duyduk diye şehadeti vardır. Şimdi sırf Hristiyanlar üzülmesin diye bu Müslümanların zekatlarıyla okumuş profesör olmuş insanlar böyle şey hayal sanal filan böyle işte bunlar çizgi film konuları filan diye istihza ediyorlar. Herkese imanı yeter diye düşünüyorum ben de. Kim nasıl inanıyorsa bakarız ashab-ı kiram mı yanlış yoldaydı yoksa laiklik sistemini din olarak öğrenmeye çalışmış insanların bildikleri İsa mı, onların imanı mı daha değerli ya da hangisi doğru? O İsa indiği gün belli olacak inşallah. Çünkü İsa aleyhisselam inince turist olarak inmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatına sahip olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayıracak insanlığı. Ve Allah'ın izniyle o gün İsa ineceğine dair mütevatir hadislere inananla inanmayan o gün belli olacak. Mezardaysa bile belli olacak. Aslında mezara gidince daha önce de belli olacak da Allah imanımızı sabit tutmayı hepimize müyesser kılsın. Kardeşler kolay değil. Niye Ebu Talip, niye Ebu Cehil, niye Ebu Leheb, niye o hain Übey İbni Halefler, niye amcaları, dayıları, yeğenleri gibi gördükleri, doğru olduğuna inandıkları Muhammed Aleyhisselam'a doğru söylüyorsun biz sana iman ediyoruz diyemediler. İman büyük bir nimettir. Allah bunu nasip eder, her kuluna da nasip etmez. Korumayı da her kuluna nasip etmez. Eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e imanımız varsa ne büyük nimet elhamdülillah. Aman ya Rabbi bu nimeti elimden alma diye heyecan ve gayret içerisinde olmalıyız. Kardeşler kıyametin bir de küçük alametleri var. Küçük alametler ne demek? Dediğimiz gibi asırlara yayılmış, 3 asır, 5 asırda ortaya çıkacak. Adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama hani bu uzun yolculuğun krokilerini tarif etmiş. Filan yere gittiğinde şunu göreceksin, filan yerde şu istasyonda dur diyorsun ya yolcuya sen. O da benden sonra şunu şunu göreceksiniz, şöyle şöyle olaylarla karşılaşacaksınız diye buyurmuş. Bu hadisi şerifler yaklaşık olarak 150 civarında hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra kıyamet günü şöyle şöyle olacak dediği olaylar var. Biz bu olayların tamamını kendimize ibret, ders çıkarmak için ve daha çok kulluk yapmak, Allah-u Teala'ya daha yakın olmak için bir hamle sebebi olarak görürüz. Yani tembelliğimize, kaçamağımıza bir vesile yapmadığımız gibi bunlar oturup muhabbet etme konuları da değil. Yani çok enteresan kardeşler, şimdi hani doktorlar böyle çok adam kese kese filan onlar için kesmek kolay oluyor ya, bir gün adli tıpta çalışan birisine dedim ki sen oturup yemek yiyebiliyor musun dedim. Niye dedi. Dedim sen nasıl yemek yiyorsun ya, insanı böyle tahta gibi yontuyorsunuz orada. Yani adli tıbba gelenleri kesiyorlar, içini boşaltıyorlar, parça alıyor, yedek parçaları koyuyor filan, kapatıyor, dikiyor, koyuyorsa ne yapıyorsunuz dedim. Hiç mi sizde insanlık yok ya? Ya önceleri senin gibi düşünüyordum dedi. Yani o da önceleri benim gibi düşünüyormuş, şimdi zevk alıyor herhalde. Şimdi biz de yani insan demek ki çok haşır neşir olduğu şeyleri zamanla o heyecanı kaybediyor. Kaybetmese zaten o iş yapılmaz hakikaten. Yani o böyle ilk günkü gibi heyecanlı olsa adli tıpta hiçbir iş bitmez herhalde. Demek Allah Teala ondaki o heyecanı alıyor, normal kesiyor, doğruyor, devam ediyor işine. Akşam geliyor, çoluk çocuğuyla oturup yiyor, içiyor. Biz de kıyamet sahnelerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği bu bilgileri kardeşler böyle çok oturup konuşa yaza çize bunları normalleştirmemiz tehlikeli. Yani kıyamet alametinden bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka var mı? Öbürü ne? Sıradaki

yine diye soramayız biz. Mesela örnek işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten önce çocukların annelerine köle gibi muamele yapması, ana diye çağırması kıyamet alametidir demiyor mu? Bu kıyamet alametlerinin en büyüğü değil mi? Evlatların anneye zulmetmesi, hakaret etmesi kıyamet alameti. Mesela baba için demiyor, anne için diyor. Şimdi biz kendimizi muhasebe edelim. Biz oturduğumuz binada, sokakta, köyde annesine böyle zulmeden birisi görünce inna lillahi ve inna ileyhi raciun, la ilahe illallah deyip kıyamet biraz sonra kopacak gibi heyecanlanabiliyor muyuz? Ne oldu? Bu sıkıntıyı göre göre normal hale getirdik bunu. Yani anasını dövse birisi kanatmış mı burnunu diye soracağız. Yani kanatmadıysa ucuz atlatmış anası. Normal bir olay haline geldi. Şimdi ashab-ı kiramın gözünde bugün kıyamet kopacak herhalde, bu ne kötü bir şey diye düşünülüyor. Biz konuşa konuşa ede ede normalleştirdik bunu. Anasını köyünde bırakıp şehire gelmiş, 2 sene anasını hatırlamamış, sormamış insanı kıyamet alameti, deccal görmüyoruz da normal oturup onunla muhabbet bile yapıyoruz. Annesinden dua almamış birisiyle ticari ortaklık kurabiliyor insanlar. Nasıl bankalar çek karnesi vereceği zaman senin bütün geçmişini araştırıyor, vergi kaçırdın mı, şöyle yaptın mı? Niye biz üzerinde kıyamet alameti tecelli etmiş birisiyle ortaklık yapıyoruz? Niye araştırmıyoruz? Çünkü konuşa konuşa bunu İmam Gazali'nin hikayelerinden dinleye dinleye normal haline geldi. İmam Gazali'nin hikayeleri bunlar işte. Battal Gazi hikayeleri. Olur mu böyle bir şey? Biz ders alalım diye, ibret alalım diye, anasından dua almamış birisiyle aynı binada oturmayalım diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları bize anlattı. Bir ders çıkarmamız lazım. Birinci küçük alamet kardeşler, küçük alametlerin yani zamana yayılmış küçük alametlerin birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber gönderilmesi ve vefat etmesidir. Efendimiz vefat edince iş bitti. Saat kuruldu. Ne zaman çalacak? Bunu Allah bilir. İkinci büyük alamet, büyük konular arasında bulunan ve küçük alamet diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği ikincisi kardeşler, yoğun fitne dönemidir. Fitne demek, Müslümanın ne yapacağını bilemeyeceği olaylarla karşılaşması demektir. Hoca hoca ile savaşır. Baba oğluyla kavga eder. Kimsenin sözüne güvenilmez. Sakallısı yalan konuşur, sakalsızı doğru konuşur. Çıplak kadından görmediğin ahlaksızlığı örtülü kadından görürsün. Ne yapacağını bilemez Müslüman. Buna fitne denir. Müslümanın imanı ve kişiliği sallantıda durur. Herkes hadisi şerifte, bunu anlatan hadisi şerifte, elinde ateş koru taşıyor gibi imanını taşıyacak insanlar. Ne demek ateş koru taşıyor gibi? Mesela halının üstüne köz düştü. İnsan onu alıp sonra da götürüp sobanın üstüne koyamıyor değil mi? Maşayı bulamıyorsan halı da yanmasın diye tutuyorsun ama yani bir saniye az tutmak için tutuyorsun onu. İman insanların elinde ateş koru gibi olacak demek, alıp bağrına basma yerine Müslümanlar imanını işte her an bırakabileceği şekilde olacak. Mesela Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin ve diğer onlarca hadis kitabının rivayet ettiği hadis-i şeriften birinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki akşam evine Müslüman olarak giren insan sabahleyin kafir olarak çıkacak. Sabahleyin evinden Müslüman çıkacak, akşam kafir olarak dönecek buyuruyor. Yani eve girmek kafirlik oluyor anlamında değil bu. Evden çıkarsan kafir olsun anlamda değil. Yani Müslüman normalde evine girdi mi Müslüman güvendedir. Fitne, fısku, fucur yok işte. Evinde otur. Sabaha kadar da sabahleyin de namaza kalktın mı Müslüman olarak kalkıyorsun. Ama bu değil mi mucize? Bu değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dediği gerçek olacak? Evine işten geliyorsun bitkin, argın. Açıyorsun televizyonu, bir program dinleyelim diyorsun. Bakıyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediyor adam. Ya bu da fena demiyor ama doğru diyor diyorsun, otomatik din gitti işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına hakaret eden birisine bu da doğru söylüyor diyorsun. Bir doğru dediğin adamla berabersin sen. Evinde insan kafir olabiliyor mu? Oluyor işte. Akşam girdiğin evden, Müslüman olarak girdiğin evden kafir olarak çıkıyorsun. Mesela küçük alametlerden biri ölümün çoğalmasıdır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cinayetlerin çoğalması o kadar buyuruyor ki katil yakalanacak. Çok dikkat ediniz kardeşler. Katil yakalanacak. Niye öldürdün bu adamı diyecek. O ne bileyim işte öldürdüm diyecek. Niye öldürdüğünü bilmiyor. Bu bir alamet.
Yani bir sebep üzerine babamı öldürmüştü, ben de onun için öldürdüm.

para mı vermedi? Bunlar bir sebep. Gene bunun bir tutulur tarafı var. Niye öldürdüğünün sorusunu bilmeyecek katil buyuruyor. Hatta ve hatta insanlar düşünecekler ki, hadis-i şeriften öğreniyoruz. İnsanlar düşünecekler ki, yahu birisinin böyle bir kılıç darbesiyle ölmektense intihar edeyim kurtulayım da hiç ölüm korkusuyla yaşamak daha tehlikeli düşünecekler diyor. Neuzübillah. Çünkü evden çıkmaya korkuyorsun, işinden çıkmaya korkuyorsun. Böyle bir dönemi olacak insanlığın. Ama biz en başta ne dedik? İşte Irak'ta şöyle katliam var. Demek bu alamet oldu. Dur bakalım, daha beteri mi var? Bu mudur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği, onu bilmiyoruz. Ama bu olabilir diye tedbirimizi alıyoruz. Rabbimize sığınıyoruz. Beşeri imkanlarımızı kullanıyoruz. Ama her gördüğümüz olay, ha işte buydu peygamberin dediği dememiz yanlış. Çünkü isim vermiyor, tarih vermiyor, saat vermiyor. Genel olaylardan bahsediyor. Mesela insanların arasında güven kaybı kıyamet alametidir buyuruyor. Hatta buyuruyor ki hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diyecekler ki filan kasabada bir adam var, verdiği sözde dururmuş ya. Müze gibi adam ziyarete gidilecekmiş. Yani sözünde duran adam nedir, insan mıdır? Nasıl sözünde duruyor bu? Geldik mi o zamana bilemiyorum. O zamana geldik mi bilmiyorum. Ama insanoğlunu böyle bir sıkıntı bekliyor. Kim sözünde durmuyorsa o kıyamet alameti bir deccaldır. Sözünde durmuyorsun sen. Senin yüzünden kıyamet kopacak diye düşünelim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna haber veriyor. Mesela sahabinin biri ısrarla sormuş. Ya Resulallah, şu kıyametten bana bahset demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoşlanmamış bu sorudan. Ashab-ı kiram da ya ne soruyorsun, uzak dur buradan gibi. Adamı tepelemiş, yani rahatsız olmuş Efendimiz sorudan. Kimdi o soruyu bana soran diye biraz sonra sormuş. Bendim ya Resulallah demiş. Alametlerinden bana bahsetsene bari kıyametin buyurmuş. Emanet, güven kaybolduğu zaman kıyamet yakındır buyurmuş. Peki bu güven nasıl kaybolur ya Resulallah demişler. Buyurmuş ki iş ehil olmayana verilince tamamlamış. Sadece senin kartını taşıdığı için bunu müdür olarak buraya tayin ediyorsan kıyamet alametini icra ediyorsun sen. 15 yaşında çocuğa direksiyonu verip otobana çıkarıyorsan sen kıyamet alametisin. Ehli olmayana hangi işi verdiysen o kıyamet alameti. Kardeşler, bir başka meselemiz de hepimizin gördüğü ettiği köylerde oturan insanların şehirlerde apartman kurmasından söz ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zamanında çarık bulan, bu deyim aynen hadiste böyle. Zamanında çarık bulup giyemeyenler apartmanlar yapacaklar buyuruyor. Haram değil apartman yapmak ama bu kıyamet alameti. Bir başka hadisi şerif kıyamet alameti, bu hepimiz için geçerli. Giyinmiş çıplaklar türüyecek buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Giyinmiş çıplaklar türüyecek. Bu hadis-i şerif sahih-i Müslim'de ve sahih hadistir. Giyinmiş çıplak ne demek kardeşler? O da ne yazık ki üzerimizde tecelli etti diye korkuyorum. Çıplak olsa bir delikanlının bakmayacağı şekilde giyinmiş Müslüman kadın demek. Başörtüsünü, pardüsesini, çarşafını çıkarsa erkekler tenezzül edip tarafına bakmayacaklar. Tesettürü cazibe için kullanıyor. Kıyamet alameti. Üstünde başörtüsü, altında kot pantolonu. Kıyamet alameti. Kılık kıyafeti, tesettür, kaç gram olduğunu tespit ediyorsun kıyafetinden. Bu ne biçim tesettür? Vücudunun en ince ayrıntılarını teşhir etmiş. Kıyamet alameti. Kâsiyâtun âriyât. Henüz benim zamanımda olmadı diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadis-i şerif Müslim'de benim zamanımda olmadı diyor ama böyle kadınlar gelecek. Allah'a yemin ederim ki kokusu bile 500 kilometreden duyulan cenneti koklanamayacaklar bu kadınlar buyuruyor. Girmek falan yok. Başörtüsü mücadelesi yapmışsın sen, tesettürlü, yok bu hikaye. Cennete koklanman bile mümkün değil. Sen rezil ettin İslam'ı çünkü. Tesettür diye giydiğin kıyafet zübbelerin dikkatini çekti. Sen çıplak olsan tenezzül edilmeyecek kadar basit bir güzelliğin var. Giyinerek güzel göründün sen. Evlenince de eşine çulla çıktın ama. Kâsiyâtun âriyât. Kıyamet alametlerinden. Bir başka kıyamet alameti, küçük alamet.

derinden ticaretin yayılmasıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ticaret çok yayılacak buyuruyor. Hatta o kadar ki iki tane örnek veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar işini yetiştiremediği için eve getirecek işlerini hanımlarına gördüreceklerdi. Eve ne getiriyor insan? Çekini, karnesini vesairesini, senetleri, defterini getiriyor, hanımı yardım ediyor. Bu derece ticaret yayılacak. Mesela enteresan bir bilgi var bir hadis-i şerifte. Buyuruyor ki aleyhisselam efendimiz, adamla pazarlık yapacaksın. Tamam, aldım bunu, kaç para? Şu kadar. Adam, yetkiliye sorayım öyle satayım sana diye satamayacak malı diyor. Yani dispiratör adam ana dağıtıcıdan izin alarak satacak sana diyor. Adamın malı var, satma yetkisi yok. Şu fiyattan satacaksın diye dispiratör sınırlaması getirilmiş adama. Kıyamet alameti. Çıktı mı bunlar, çıkmadı mı bilmiyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği her şey elhamdülillah doğru çıktı. Onun nübüvveti ortaya çıktı böylece. Bir başka şahitlik meslek haline gelecek buyuruyor. Adam görmediği olay için mahkemeye gidelim. Geliriz abi diyor, ben seni tanıyorum ya diyor. Mahkemeye gidiyor, evet öyleydi diyor. Velev ki demokratik, velev ki sosyalist bir mahkeme olsun. Yalan şahitlik yapıyorsun. Gördün mü bunu, yok. Ben adamı tanıyorum, doğru söylüyor diyor. Sana hakim adamı tanıyor musun demiyor ki, o olay anında orada mıydın diyor. Oradaydım dedin sen. Yalan bu. Her türlü şahitlik yapılır abi diyen sahtekarlar çıkacak demek ki. Sahtekarlık komisyonculukta da, emlakçılıkta da, şahitlikte de var demek ki. Kıyamet alameti bu. Bir başka alametten aleyhissalatü vesselam Efendimiz söz ediyor. Buyuruyor ki kıyametten önce müminler bile bu mal helal mıdır, haram mıdır tereddüt etmeyecekler. Eve gelsin, mutfağa gelsin düşünecekler sadece. Kaynak sorunu çıkacak Müslümanlar arasında. Oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Ve çok enteresan kardeşler, aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki kıyamete yakın Müslümanlar camilerini süsleyecekler buyuruyor. Sabah namazına gitmek yok, cami gelin gibi süslenmiş ama. Nakışlar, camlar, boyalar. Öbür taraftan fıkıh kitaplarında caminin duvarına kireçten başka boya sürmek caiz değildir diye yazıyor. Niye? Namaz kılanın dikkatini çeker. Anadolu'nun bir yerinde E5 üzerinde bir camiye girmek zorunda kaldım. Kanaryalar, kuşlar, böcekler, ağaçlar, çiçekler caminin içinde. Mihrabın kenarında ağaçlar, Türkçe sözler, bu mesela bizim cami, eski camilerimizde diyelim, yazılan ayetlerin Türkçesini yazmış. Kanaryalar, bülbüller, namaz kılarken bir hayvanat bahçesinde namaz kılıyorsun. Ondan sonra üst katını terapi odası yapmış. Kapıda yazıyor, terapi odası diyor. Üst kat terapi odası. Ne demek terapi? Ben de sözlüğe baktım. Yani psikolojik tedavi yapılan yer demem. Meğer itikaf kastediyormuş adam. Allah için cami yapmış. Şimdi adresini veremeyeceğim çünkü müftülük en iyi cami ödülü vermiş. Adam da kapıya asmış buna. Böyle başa böyle tıraş. Öyle cami yapan öyle müftü. Hayvanat bahçesine cami demiş. En iyi cami belgesi de kapısına asılmış. Enteresan bir şey. Ben hadis-i şerifi Ebu Davud'da okuduğum için hiç şaşmadım. O namazımı başka yerde kıldım sonra ama. Çünkü namaz camide kılınır. Hayvanat bahçesinde namaz olur mu? Bir görseniz en az 30 tane kuş var. Namazdan önce İslami müzikler, tasavvuf müziği caminin içinde. Kilise, bildiğiniz bir kilise. Camlar çok ama mimari çok güzel, çok güzel. Böyle Çin evleri gibi bir evde benzetmişler onu. Müftülük de ödülünü vermiş. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de hükmünü vermiş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir başka hadis-i şerifte kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste zaman daralmasından söz ediyor. Zaman daralacak, iş azalacak, cimrilik artacak buyuruyor. Zaman daralması ne demek? Her türlü teknolojik aletin var. Gaza basıyorsun, zıplıyorsun, öbür semtte oluyorsun. Kimsenin kimseyi görmeye vakti yok ama. Kimseye vakti yetmiyor bu alemde. Bu ne? Kıyamet alametlerinden, tecelli edenlerinden bir tanesi. Bir başka kardeşler, çok enteresan alametlerden biri, çarşıların yan yana kurulmasıdır diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Çarşılar yan yana kurulacak. Ben hala anlamış değilim, şu İstanbul'da insan sayısı kadar market var herhalde. Ev sayısı kadar da alışveriş merkezi. Kim kimden ne alır anlamıyorum. Ama hadisi şerifi görünce rahatlıyorum.
illa olacak

0: çaresi yok. Değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olacak dedi? Olacak. Kardeşler, Buhari, Müslim'in ve Nesai'nin rivayet ettiği çok enteresan bir hadis-i şerif daha var. Bu hadis-i şerifi de dinleyeceğiz. Kıyamet alametini gözle görmeye gerek kalmadığını anlayacağız. Buyuruyor ki, benim ümmetimin en iyisi benimle beraber yaşayanlardır buyuruyor. El hak doğru. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Ondan sonra gelen nesil en iyi nesil. Yani ondan sonraki iyi nesil. Ondan sonraki nesil iyidir. Sonraları çağrılmadığı halde şahitlik yapmaya gidenler türüyecek buyuruyor. Sonraları da göbekli insanlar çıkacak ümmetimden. Bu da kıyamet alameti buyuruyor. Bir insanın göbeği çenesinden ilerideyse o kıyamet alametidir. Kadın erkek için geçerli. Daha henüz evlenmemiş. Gencecik kızlar bile 80-90 kilo geliyor. Hayır alamet değil. Kıyamet alameti bu. Bir de evlensen sen, çocuğun olsa seni tankla mı taşıyacaklarsa, vinçle mi kalkacaksın sen? Bunda gülünecek bir şey yok kardeşler. Nasıl içimizde, damarlarımızda kıyamet alameti yürüyor, onu konuşuyoruz. Daha okula gitmemiş çocuklar, yani küçük arabalara sığmayacak hale geldiler. Bundan 30 sene önceki çocuk için alınan bisikletle şimdiki çocuklar yürüyemez. Çekmez onu lastiği zaten. Bu bir sorun. Bu bir kıyamet alameti. Yani yuvarlanışın çizgisini çiziyor Efendimiz aleyhisselam. Benim neslim böyle böyle diyor. En son batak nesli de göbeği şişman adamlar olarak tarif ediyor. Bize doktorların zayıfla demesi gerekmiyordu. Kıyamet alameti olmamak için, alametin bizim üzerimizde tecelli etmemesi için bizim kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyordu. Hadise iman eden, ayete iman eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine mürebbi olarak gören Müslümanlar olduğumuz için elhamdülillah. Kardeşler, meselenin özeti şudur. Bu fani alem bir gün gidecek. Ama ne zaman gideceğini sadece Allah biliyor. Bu konuda hiçbir kesin bilgi yoktur. Kim rakam veriyorsa atıyor. Atıyor. Nereden attığını bilmiyorum. Bir yerden atıyor ama. Dinleyenler saf olunca o biraz daha atar tabii, her kimse. Ama bir mümin olarak biz yarın kopacakmış gibi hazır olmak zorundayız. Hiç kopmayacakmış gibi de vakıflar kurup, kitaplar yazıp, çalışmalar yapıp, evlenip, çoluk çocuk sahibi olacağız. Dul kalan 85 yaşında dedelerimiz bir daha evlensin, torun yetiştirip beraber hacca gideceğim desin. Hiç zarar yok. 80 yaşından sonra 100 sene daha yaşamaya hazır olsun dedelerimiz. Ama yeter ki bu akşamı bulmam, ben Rabbim için hazırlanayım da desin. İkisi arasındaki denge bizim imanımızdır. Elhamdülillah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: ...91.8... gönül frekansınız Radyo Hedef.
0: Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet başlıyor. Başlıyor.

0: Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.
0: Hak ve batılın ötesinde bir alem var. Gel, seninle orada buluşalım buyuruyor Hazreti Mevlana bir gazelinde. Bırakın hakkın batılın, bırakın zamanın mekanın manasını idraki, kendimizi kavramaktan uzağız biz bugün. Söylenen katı sözlerin içinde mahsur kılıyoruz biz sürekli insanlığımızı. Üste çıkmak için söylediklerimiz alta, daha altlara düşürüyor hep bizi. Sanıyoruz ki şehvet, uçkuru sağlam tuttuğumuzda uzak olur, uzaklaşır bizden. Bir de dilin şehveti yok mu? Kelimelerin ihtirası yok mu? Kolayca alemin şahitliğine bıraktığımız sözlerin birbirini tetikleyen bir nefsaniyeti yok mu? Yılanın zehri kendini öldürmez diye mi düşünüyoruz yoksa? Yılan yılandır, insan insan. Unutmayalım bunu. Yılanın zehri yılanı öldürmez ama bir zerresi dahi öldürür insanı, insanlığı.

Bazı sözler vardır ki kendimize yakıştıramadığımız için söylemeyiz onları. Bazı yargılar vardır ki zihnimizi acıttığı için içimizde tutmaz, barındırmayız. Karşımızdaki Nemrut olsa, bin hakkın biniyle de haklı olsak davamızda, eğer söyleyince bize, imanımıza, ahlakımıza yakışan sözlerle konuşmuyorsak, öyle ya da böyle Nemrut galip çıkar o işten. İnsan insanın aynasıdır dememişler boşuna büyükler. Onlara söylediklerimizde, onlara ettiklerimizde, onlara yönelttiklerimizde görürüz en çıplak halimizle biz. Başkalarının ne yaptığı, ne söylediği, ne kabahat işlediği de bize yazmaz. Yine bizim üstümüzden yansıyan kendileri, kendilikleridir. Velhasıl onların aynasında görünenden bize bir bahane düşmez. Biz kendi aynamızdan çırılçıplak görmek durumundayız kendi ahvalimizi. Aman ha, gözümüzden kaybetmeyelim kendimizi. O ki maazallah kaybetmektir büsbütün kendimizi. Acımasızlık, dürtüsellik ve empati yoksunluğu bizi ötekini hissetmekten alıkoyuyor. Ve güçlü olan ayakta kalır düşüncesi insanları kurban olmak ile zalim olmak arasında bir seçime zorluyor diye yazmış Yavaşla isimli kitabında sevgili Kemal Sayar. Dünya senden ibaretmiş gibi

Bak her şeye ay iki gözüm, başka kimse yokmuş gibi alemde, ki bir tarafıyla öyledir zaten. Sen gözünü açarsın başlar, kaparsın biter senin dünyan. Düşün o vakit, öteye söylediğinde, beriye söylediğinde sana gelmiyor mu bir bakıma? Senin dünyanda takılı kalmıyor mu? Kime söylediğini zannedersen söyle, kendine söylemiş olmuyor musun her söylediğini? Bir de böyle bak çıkardığın şu gürültüye, bir de kendine doğru çevir bakalım dil yayından attığın o sivri okların uçlarını. Sen göremiyorsun belki ama ucunu sivrittiğin her ok sana geri dönüyor. Başkalarınınkine değil, senin canına saplanıyor. Başkalarınınkini değil, senin tenini yaralıyor. Başkalarınınkini değil, senin gönlünü kanatıyor. Attığın her neyse yine sana dönüyor. Senin ellerinle tutuşturduğun her ateş yine senin avuçlarında bir yangına dönüşüyor. Senin dünyanı yakıyor, kavuruyor. Dünyada görmeyi arzu ettiğimiz değişimin kendisi olmazsak, değişim hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Hepimiz maalesef hep önce diğer kişinin değişmesini bekleriz. Eğer kendimizi değiştirebilirsek, dünyayı da değiştirebiliriz. Kendimizi değiştirmek, dilimizi ve iletişim yöntemlerimizi değiştirmekle başlar diyor Şiddetsiz İletişim kitabında Marshall Bertrand Rosenberg. Görüş berraklığı için tozun dumana karıştığı bir ortam mı daha elverişlidir, sükunetin hakim olduğu bir ortam mı? Bunu bir vakit düşünelim hele. Seni öfkelendirmeye yönelen her şeyin birinci hedefi aklı selimindir. Sabrınla, sükunetinle kalkan ol ona. Hakikat görenin görmeyene borcudur. Basiretlinin basiretsizden farkıdır. Gaflet ise kalp aynasının isini pasını silmeyenin boşa döndürdüğü çarkıdır. Alemlere rahmet Efendimiz o ki onlar bilmiyorlar diye gözyaşlarıyla yakarıyordu Rabbine. Nasıl iş ki bu dedi meczup. Hem kör diyorsun hem de hadi gör diyorsun.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kispe, semsemte benzer. Geçmiş vakit söylenir, yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eyler ise gaffola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba diyerek başlayalım bugünkü programımıza da. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, selamı üzerinize ve üzerimize olsun saygıdeğer Hedef Radyo dinleyicileri. Evet, geçen hafta yoktuk. Geçen hafta 23 Nisan akşamı Vakti Muhabbet'te sizlerle beraber değildik. Fakat Vakti Muhabbet'te sizlerle beraber olmamamız programın olmamasını gerektirmiyor. Halil kardeşim sağ olsun şiirlerle, eserlerle sizleri yine bizleri sizlere hatırlattı, unutturmadı. Fakat bu hafta canlı canlı sizlerle beraberiz. Neden olmadığımı ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Fakat az sonra artık Ankara için yaz sezanı programımızın içerisinde yer alıyor. Programımıza Ezan-ı Muhammedi dahil olduğu için Ezan-ı Muhammedi'yi dinleyeceğiz. Ardından da programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. O yüzden şimdi sizlerden bir ezan arası rica ediyoruz. Ardından Vakti Muhabbet'te gönül frekansınız Hedef Radyo'da FM 91.8 MHz'de ve hedefradyo.com adresinde sizlerle birlikteyiz. Vakti Muhabbet, kısa bir aranın ardından sizlerle. Vakti Muhabbet.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Ankara için yatsı ezanı.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: Vakti muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
3: Vakti muhabbet.
2: Vakti muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
3: Vakti muhabbet. Vakti muhabbet. Vakti muhabbet.
2: Ne devam etmesi? Daha yeni başlıyoruz diyesi geliyor insanın. Çünkü bir yazı okuduk. Arkasından da hemen bir eserle programa giriş yapmıştık. Gerçi devam ediyor demek olur. Geçen hafta çarşamba günü Vakti Muhabbet programına gelemedik. Gelemeyişimizin sebebi kınamız olması sebebiyleydi. Kınamız olmasından dolayıydı. Evet, yıllarca Arifan Radyo'da, Hedef Radyo'da sesini duyduğunuz ki şöyle hemen dinleteyim sizlere. Diyen Karakuzu Dilara Zeynep Hatun artık evlendi. Onun cumartesi günü de nikah ve düğün merasimi vardı. Katılan, katılamayıp tebriklerini gönderen, dualarını bizlerden esirgemeyen tüm kardeşlerimize buradan gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Artık o evlendi, artık kocaman bir gelin hanımefendi oldu. O sebeple geçen hafta kınası vardı. Ondan dolayı radyoya gelemedik. Tabii elimiz deyip kayıt da yapamadık. Ama dediğim gibi Halil kardeşim bizleri sizlere unutturmamak adına şiirlerle, eserlerle yine birbirinden güzel şiirleri ve eserleri seçerek Vakti Muhabbeti icra eyledi. Evet efendim, Dilara Zeynep ve Ömer Faruk'a, Dilara Zeynep kuzuma ve Ömer Faruk oğluma buradan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Rabbim inşallah İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. İki cihan saadeti nasip eylesin kendilerine. Sizler de dualarınızı eksik eylemeyin. Sizler de onları dualarınızda mutlaka anın. Rabbim inşallah kendilerini hem bizlere, hem vatana, millete, hem İslam'a ve insanlığa hayırlı birer fert eylesin. Onları ve onlardan inşallah gelecek nesilleri diyelim, böyle dua edelim. O yüzden geçen hafta çarşamba günü yoktuk. Bu hafta çarşamba günü canlı canlı huzurlarınızdayız. Bugün Halil kardeşim dedi ki Temmuz-Ağustos'ta programı yok biliyorsun dedi, tatil dedi. Biliyorum dedim, Temmuz-Ağustos'ta yok, ondan haberimiz var. Belki dedim hani şey yaparız, tatile gireriz mutlaka ama Haziran'ın son haftası da dedim belki olmayabilirim. Fakat o zaman dedim canlı bir program kaydı yapar öyle gideriz. Çünkü Haziran'ın son haftası böyle bir yıllık

Gönül dolusu selamlar. Bugün programa çağırırken sizlere her şeyi içine atarsın da kendini atacak yer bulamazsın diye güzel bir sözle davet etmiş ve demiştik ki her şeyi içine atıp kendini atacak yer bulamadıysan saat 21'den sonra vakti muhabbette buluşalım Hedef Radyo'da demiştik. Belki de aradığın yer tam olarak burasıdır. Aradığın an bu andır, aradığın zaman bu zaman dilimidir, öyle değil mi? O yüzden sizlere her hafta sevdiklerinizle beraber, dostlarınızla, ahbaplarınızla beraber gönül frekansınız Radyo Hedef'te FM 91.8 MHz'de veya hedefradyo.com adresinde vakti muhabbete bekliyoruz her çarşamba saat 21'den itibaren diyelim. Ve güzel bir şiirimiz var, Abdurrahim Karakoç Üstad'ın, kendisini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Ben ve Sen diye iki güzel şiir var. Bu Ben ve Sen'i ben Dilara Zeynep ve Ömer Faruk'a hediye edeyim. Ben kısmı Ömer'e gelsin, Sen kısmı da Dilara Zeynep'e gelsin. Böyle güzel bir şiir, ardından da güzel bir eserle İbrahim Kalın'da beni eller gibi görme diyecek. Devam edelim vakti muhabbete. Evet, şimdi Abdurrahim Karakoç'un o güzel şiirlerine kulak verelim.

Ben karlı dağların deli rüzgarı, ben tozlu yolların demirbaşıyım. Ben suyu kurumuş sevgi pınarı, ben toprak bekçisi mezar taşıyım. Sen çamlı dağlarda aran şafak, sen duru göllerin nilüferisin. Sen engin ovada sararan başak, sen umut kaynağı alın terisin. Ben hep yıllar yılı kanayan çıban, ben fikir sürsün yitiren çoban, ben hayal peşinde çarıksız taban, ben gurbet ağzında bulgur aşıyım. Sen gökte yıldızsın uykularda düş, sen yeşil ekinsin sen beyaz gümüş, sen mavi denizsin sise bürünmüş, sen sevda sırrının düğümlerisin. Ben çürük bir gemi aşk denizinde, ben yağmur damlası aşkın izinde, ben yanıp kül oldum aşkın közünde, ben kara sevdanın dert yoldaşıyım. Sen her güzelliğin canlı sergisi, sen kalp yarasının emin sargısı, sen benim dileğim hakkın vergisi, sen gönlümde saplı aşk hançerisin. Ben koyu düşmanım yersiz gülüşe, ben düşüvermişim bitmez bir düşe, ben bıldır ağlarım bu yıl ölmüşe, ben bensiz duygunun ilk savaşıyım. Sen koyu gölgesin yaz sıcağında, sen olgun meyvesin dal kucağında, sen korsun alevsin aşk ocağında, sen kadir Allah'ın şaheserisin. Ben gönlü aklına uymayan deli, ben az düşünceden doymayan deli, ben beni ben diye saymayan deli, bırakın ben benden uzaklaşayım. Sen bensin gel gör ki ben sen değilim, sen benim düşüncem ruhum ve dilim, sen benim gözlerim ayağım elim, emin ol sen bana benden berisin.

Burçun, Ben ve Sen şiirlerini, ardından da İbrahim Kalın'dan Ben Seninim, Sen Benimsin bu güzel eseri dinledik. Dinlemeyenler zaten MİT müsteşarı yapıyormuş, tespit ettiriyormuş, aldırıyormuş sonra, haberiniz olsun. Dinlediyseniz sıkıntı yok. Evet, ilerleyen dakikalarda yine güzel bir şiirimiz var. Güzel şiirimiz Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Bir Gün Anlarsın şiirini ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Güzel sözler vardı. Güzel sözlerden bir tanesi Osmanlı'da stresin çözümünün 5 temel esası başlığını taşıyordu. Yani bir söz diyorsun ama 5 temel esastan bahseden bir yazıdan bahsediyorsun diyebilirsiniz. Bu 5 temel esastan ilki Er-Rızk Alallah. Stresin çözümünün 5 temel esası Er-Rızk Alallah. Rızkı veren Allah-u Teala'dır. Başkasından bekleme, başkasının önünden eğilme, başkasına bel bağlama. Rızık Allah'tandır. Ne yaparsan yap, o rızık seni bulacaktır. İkincisi tevekkül alallah. Tevekkül deyince zaten değil mi? Tevekkül deyince hemen anlıyorsunuz. Vazifeni yapacaksın, çalışacaksın, çabalayacaksın. Sonra işini Allah'a bırakacaksın. Sonrasını Allah'a bırakacaksın. Ve üçüncüsü ya nasip. Nasipte varsa gelir, seni bulur zamanı gelince. Nasibin varsa gelir Çin'den, Yemen'den, nasibin değilse düşer çenenden. Dayak bile nasiple derler ya, büyükler öyledir. Ya nasip üçüncüsü. Ya sabır, sabretmeyi bil, vaktinden önce bahar gelmez diyor. Sabretmeyi bilmek lazım. Fakat bizler genellikle sabırsız insanlarız. Hemen olsun, hemen olsun, yarın olsun, şimdi olsun. Böyle bir acelecilik ruhumuza işlemiş. Bu da geçer yahu da beşincisi. Her şey gelip geçici. Az önce aldığın nefes bile geldi geçti. Sen baki olana razı ol diyor. Osmanlı'da stresin çözümünün 5 temel esası. Aslında İslam'da stresin çözümünün 5 temel esası, öyle değil mi? Programın başında sizlerle paylaştığımız yazı Başkası Aynamızdır başlıklı Gökhan Özcan'ın bir yazısıydı, bir denemesiydi. Ve orada diyor ki her şey diyor herkes karşısının değişmesini ister. Başkalarının değişmesini ister. Kendisini değiştirmeyi düşünmez. Kendisini değiştirmek için çaba göstermez diyor. Ve kendimizi değiştirirsek, dilimizi, iletişim yöntemlerimizi değiştirmekle başlarsak işe diyor. Sonunda diyor kazanan biz oluruz. Gerçekten önce insan değişirse dünya değişir. Bununla alakalı kısa bir hikaye var. Adam hafta sonu oğluna sinemaya gitme sözü veriyor. Çocuk hafta sonunu bekliyor. Tabii ki bu arada bir de şart koşuyor. Matematikten 90 üzeri alacaksın. Tamam diyor. Matematikten 100 alıyor, getiriyor. Hafta sonu baba tabii bir yere çıkmak istemiyor. Yatıyor. Kalkmak da istemiyor. Elinde gazeteler. Çocuk sinema deyince tabii canı da sıkılıyor ama çocuğa diyor ki gazetenin eki var. Ekinde bir dünya haritası. Dünya haritasını 2'ye, 4'e, 6'ya, 8'e, 16'ya, 32'ye bölüyor. Al bu dünya haritasını birleştir gel. Sonra gidelim diyor. Gelmeyeceğini düşünerek oturmaya devam ediyor. Ve biraz sonra çocuk elinde dünya haritasıyla geliyor. Diyor ki yaptım diyor. Nasıl yaptın diyor. Arkasında bir insan resmi var diyor. İnsanı düzeltince dünya düzeldi. İşte insan düzelince dünya düzelecek. Ve düzeltmeye önce kendimizden başlamamız gerek. Başkalarına çamur atmadan, başkalarını beklemeden önce. Şimdi bir gün anlarsın diyelim Ümit Yaşar Oğuzcan'dan. Ardından da güzel bir eserle devam edelim. Uykuların kaçar geceleri, bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya, deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar, ne yastık. Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık. Kapanır yatağına çaresizliğini ağlarsın. Onun unutamadığın hayali, sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın.

Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin, niçin yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden yıllarına yanarsın. Dolar gözlerin, için burkulur. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın.

Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi düşer saçların önüne ama bembeyaz. Uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın, sonra dizilir bir ardınca gerçekler. Acı, sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkar batasın gelir bütün vücudun saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrinde kendiliğinden. Seni sevdiğimi bir gün anlarsın.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet. Vakti Muhabbet. Vakti Muhabbet.
0: Uğur Işılak, "Tek seni sevdim" dedi. Tabii ben de Ümit Yaşar Oğuzcan'ın "Bir Gün Anlarsın" şiirini katlettim öncesinde. Ne güzel okuyordum, ne olduysa son saniyelerde, son mısralarda böyle bir takıldı. Sağlık olsun, olur böyle canlı yayının tuzu biberi bunlar. Evet, Vakti Muhabbet devam ediyor dedik ama sona geldik. Son dakikalarımızda biliyorsunuz her zaman olduğu gibi yine Filistin'le, Gazze'yle ilgili güzel bir şiirle bitireceğiz. Mahmut Derviş'in Gazze için şiirini okuyacağız. Az önce böyle sosyal medyada gezerken program öncesi İsrail'de yangınlardan bahsediyordu. Rabbim inşallah artırsın şiddetini diyelim. Çünkü masumları çadırlarında bombalarla katledenlerin yaşaması gereken bir durum bu. Baktı ki Rabbim bizde bir numara yok. Baktı ki 2 milyar İslam alemi uyuyor. 1 milyon Gazze'li daracık bir bölgede açık hava hapishanesinde katlediliyor ve biz Müslümanlar onlara böyle, affedersiniz, öküzün trene baktığı gibi bakarken Rabbim dedi ki bunlardan bir numara yok. Gereğini yapmak yine ona düştü ve yangınlar İsrail'i tehdit ediyor. Gazze'deki askerlerini yangınlar için geri çağırdığı söyleniyor. Daha da artırsın Rabbim. Mazlumların yaşadıklarını yaşamadan canlarını almasın. İla cehenneme zümera diyelim. Böyle bir mukabelede bulunalım. Yani şimdi bazıları ama filan diyecek, aması yok. Mazlumları bombalayanların, mazlumları katledenlerin yaşaması gereken. Evet, yaşattıklarını yaşamadan kimse ne yapmıyor? Ölmüyor. Yaşattıklarını yaşayacaklar. Katlettikleri Müslümanlarla, çocuklarla, kadınlarla, yaşlarla dalga geçiyorlardı kameralar karşısında. Şimdi iki tanesi gebertilince ağıtlar yakıyorlar. Şimdi bu yangınlarda bilmiyorum kaç kişi gidecek, kaç tanesi geberecek. Arkasından göreceğiz onların salya sümük hallerini. Evet, Rabbim Gazze'deki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim onları görünmez ordularıyla desteklesin. Ve inşallah bizler de gerek dualarımızla, gerek maddi yardımlarımızla, gerek onlar için uyguladığımız boykotlarımızla devam ettirelim onlara desteğimizi. Madem oraya kadar gidemiyoruz, madem oralarda bulunamıyoruz, hiç değilse buradan yapabileceklerimizin fazlasını yapmak için gayret gösterelim. Fazlasını yapmak için gayret gösterelim diyoruz. Yani asgarisini yapsak aslında yeter. Şu boykot meselesine bir el atsak, şu boykot meselesini gerçek manada uygulasak, hani reklamlarımızın girişinde hep diyoruz ya, boykotlu malları alma, zulme ortak olma. Boykotlu malları almayacaksınız, zulme ortak olmayacaksınız. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bunu yapabilsek gerçekten çok büyük bir iş yapmış olacağız. Ama ne yazık ki bundan bile uzağız. Bunda bile sebat edemiyoruz. Bunda bile gevşeyiz. Rabbim bizleri ıslah eylesin, bizlere akıl fikir ihsan eylesin. Gazze'deki kardeşlerimize de yardımlarını esirgemesin. Evet, programın son dakikalarında dediğim gibi Mahmut

Derviş'in Gazze şiirini sizlere paylaşacağız. Gazze için diyeceğiz. Ardından da Gazze'ye Ağıt Var, Özgürcan Çoban'ın bir eseri, kısa bir eser. Onunla da programımızı nihayete erdireceğiz. Haftaya çarşamba Allah bir mani vermezse biz yine gönül frekansınız FM 91.8 Radyo Def'te sizlerle beraber olacağız. Bizleri frekansımız ulaştığı her yerde FM bandı 91.8 MHz'den, ulaşmayan yerlerde ise www.hedefradyo.com adresinden canlı olarak dinleyebilir, dinletebilirsiniz. Ve sizlerden ricamız, gelirken sadece kendiniz gelmeyin. Dostlarınızı, ahbaplarınızı, arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi davet edin. Onlar da sizinle beraber kendilerini atacak bir yer bulsunlar. Hani her şeyi içimize atıyoruz, kendimize atacak yer bulamıyoruz ya. Kendilerini atacak bir yer bulsunlar. Onlarla beraber sizleri görmek istiyoruz. Ve o saate kadar sizleri yanında hiçbir emanetin kaybolmadığı Rabbimize emanet ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz ki haftaya yine bilgisayar başında, radyo başında bulabilelim sizleri diyelim. Mahmut Derviş, Gazze için, ardından da Özgürcan Çoban, Gazze'ye Ağıt eseriyle sizlerle.

Gazze, yorgun gecelerin şehri, denizin sesi yankılanır sessiz bir ağıt gibi. Her dalga bir çocuk, bir anne, bir umut, kırık duvarlar altında sıkışmış bir hayat. Sen ey Gazze, direnç dolu bir rüzgarsın. Her nefesin bir halkın iradesiyle dolu. Ellerinde taşlar değil, onurun yükü var. Senin topraklarında kök salan zeytin ağaçları gibi. Karanlık gökyüzünü deler bakışların. Yıldızları çeker kendine, her birine bir dilek asar. Ve çocuklar, çocuklar bir sabaha uyanır. Kanla yazılmış tarihini silmeye kararlı. Ey Gazze, senin adını unutturamazlar. Bir kent, bir halk asla boyun eğmez. Direncin, sevdan, öfken ve umudun bir gün zaferin şiirini yazacak ellerinle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz. Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Ya varis.
4: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
3: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekki.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Yine güzel bir gecede sizlerle beraberiz. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun inşallah. Evet, bugün de inşallah farklı bir konular üzerinde yoğunlaşalım diyoruz. Çünkü uzun süredir her türlü konuyu sizlerle paylaştık. Bugün de yine güzel bir konuyu sizlerle paylaşalım. Ta eskilere giderek 1400 sene öncelere gidelim diyoruz. Günümüzde birçok din kardeşimiz var. İlahi emirleri ciddiyete almayarak birçok farzları terk ediyorlar. Tabii ki kendilerine sorunca birçok savunmaları var. Yani dünya telaşı, iç, güç, zaman, ortam vesaire. Tabii bunlara sorduğumuz zaman kendilerince savunmasını yapıyorlar. Dünya işlerine daldığımız için tabii ki İslamiyet'i yaşamakta zorlanıyoruz diye. Böyle bir savunmaları bu kardeşlerimize diyoruz ki acaba ahirete taşısalar Allahu Teala kabul edecek mi? Bilmem, Rabbim bilir. Yani orada ya Rabbi nefsime çok zor geldiği için veya işte bana şöyle böyle derler diye sorunlarım vardı onun için sana yönelemedim ya Rabbi diye bu gibi şeylerle Allahu Teala'ya ulaşırlarsa ne olur bilemiyorum. Ama düşünüyorum da 1400 sene önce sahabiler, ashab İslam'ı kabul ettikten sonra ne kadar çok sıkıntılar çektiler. Ne türlü işkencelere katlandılar ama davalarından zerre kadar taviz vermediler. Ve bunun mücadelesini verdiler. Rabbim Allah dediği için, Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa dediği için sıkıntı çektiler. Ama günümüzde ne derece başarılı olabiliyoruz? Bu da ayrı bir olay dostlar. Bugün de istedim ki sizlerle beraber kainatın efendisinin çektiği sıkıntılardan birkaçı, sonra Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Mus'ab bin Ümeyr, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Hanzala, bu Allah dostları sahabilerin de sıkıntılı mücadelelerinden örnek vererek biraz daha içinde bulunduğumuz davayı daha samimi yaşamak için biraz enerji, biraz moral olsun dedik dostlar. Tesbihler elimizde. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem efendimize böyle güzel bir gecede salavat-ı şerifeler getire getire konuya dalmaya çalışalım dostlar. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh der ki, kainatın efendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beytullah'ın yanında durmuş namaz kılıyordu. Kureyşlerden Nebu Cehil ve beraberindeki 7 kişi Kabe'nin yanında hicr denilen yerde Peygamberimizin çevresinde oturuyorlardı. Bir gün önce bir dişi deve boğazlanmış, onun döl yatağı ve işkembesinin pisliği, tersi yakın bir yerde onu kenara saklamışlardı. Ve Peygamber Efendimiz'i kolluyordu bu müşrikler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem,

Selam secdesini uzattı. Müşriklerin içlerinden Ebu Cehil dedi ki: "Görmüyor musunuz şu murayı? Hanginiz varıp filan oğullarının boğazlanan devesinin döl yatağını, işkembe içerisindeki tersini ve kanını kim getirecek? Onu getirdiği zamanda Muhammed'in sırtının iki omuzu arasına kim koyacak?" dedi. Ve oradakilere sordu. Oradakilerin en şakisi, en bedbahı olan Ukbe bin Ebi Muayt, "Ben yaparım" dedi. Hemen kalktı gitti, döl yatağını, işkembe içerisindeki tersi alıp getirdi. Bu arada kainatın efendisi secdede Allah-u Teala'ya müracaattaydı ve namaz kılıyordu. Ve Hazreti Peygamber'in secdeye gitmesinde, secdeye vardığı zaman onları, o pislikleri kainatın efendisinin iki omuzunun arasına koyunca gülmeye başladılar. O arada Allah'ın Resulü hiç kıpırdamadı ve secdesini hiç bozmadı. Katıla katıla gülmekten yere yıkılmamak için birbirlerinin üzerine dayandı kefereler. Büyük bir zevk alıyorlardı. Niçin mi? Kainatın efendisinin secdedeyken omuzlarının, iki omuzunun üzerine pislikleri koymuşlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdeden ayrılmıyor, başını da kaldırmıyordu. "Ben ise" diyor, "hiçbir işe yaramıyor, ayakta dikilip duruyordum" diyor. Abdullah bin Mesud anlatıyor. "Sadece" diyor, "ona bakıyordum. Konuşmaya bile gücüm yetmiyordu. Beni koruyacak kavim ve kabilem yoktu yanımda. Ne olurdu o zaman" diyor, "koruyacak bir gücüm olsaydı da Resulullah'ın sırtından onları hemen alıp yere atıverseydim." Nihayet dayanamadım. Gidip diyor Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a haber verdim. O zaman Hazreti Fatıma daha küçük bir kız idi. Koşarak geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerinden o pislikleri attı ve bunu yapanlara da ağır sözler söyledi. Küçük Hazreti Fatıma, daha o zaman küçücük. İşte küçük çocukların üzerine de çok ciddi eğilmek lazım. Fatıma'daki akide müşriklere kafa tutuyor Hazreti Fatıma ve ağır sözler söylüyor. O zaman küçüktü. İstanbul'u fetheden komutan Fatih de küçüktü. Ordunun başına geçti, İslam'ın sancağını dikti. Ama bizim küçük çocuklara hala "sen bilmezsin, otur oturduğun yerde, önündekilerini ye, televizyonunu seyret" diyoruz. Neyse. Ve o müşrikler diyor, onlar Hazreti Fatıma'ya karşılık veremediler. Sadece baktılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki cihanın sultanı, her zaman olduğu gibi secdesini tamamlayıp başını kaldırdı ve namazını bitirdiği zaman Beytullah'a yöneldi ve sesini yükseltti. Kureyşlerden Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya, Utbe bin Ebi Muayt da içlerinde bulunduğu 7 kişiye kainatın efendisi aleyhinde dua etti. 3 kere dedi ki: "Allah'ım, bunları sana havale ediyorum. Allah'ım, bunları sana havale ediyorum. Allah'ım, bunları sana havale ediyorum. Allahu Ekber." Ve kainatın efendisinin bu duasını işittikten sonra bu 7 kefere bir anda iliklerine kadar dondu.

Hazreti Peygamber'in aleyhinde dua etmesi çok ağırlarına gitti. Onlar bu beldede yapılacak duanın muhakkak kabul olacağının görüşündeydiler. Bunun için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhindeki duasından korktular. Hazreti Peygamber aleyhisselam diyor ki Ebu Cehil'e, vallahi sen ya bundan vazgeçersin ya da Allah senin başına bir felaket indirecektir diye buyurdu. Kainatın efendisi. Diyor ki Hazreti Muhammed'e kitabı indiren, Muhammed'i hak din ile peygamber gönderen, canım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın adlarını söyleyerek aleyhlerinde dua ettiği bu kimselerin hemen hepsinin diyor Bedir günü öldürüldüklerini, yerlere serildiklerini ve kuyuya atıldıklarını gördüm diyor. Çok sıcak bir gündü. Güneş onları değiştirmiş ve pis cesetleri kokmuştu diyor. Sonra bu pislikler Bedir kuyusuna kadar sürüklendiler ve oradan cehennem çukuru olacak olan kabirlerine leş gibi atıldılar diyor. Kainatın efendisine yapılan hakareti ömür boyu ve sonuna kadar da yanacak bir şekilde cehennem bedeliyle ödediler. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mescid-i Haram'dan çıktı. Ebu'l-Bahteri'ye rastladı yolda. Ebu'l-Bahteri'nin elinde bir sopa vardı. Ona dayanıyordu. Ebu'l-Bahteri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görünce benzi hiç hoşuna gitmedi. Ve kendisini tutup şöyle dedi. Gel bana, söyle bakayım sana ne oldu? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bırak beni gideyim dedi. Fakat Ebu'l-Bahteri dedi ki sen bana ya halini bildirirsin ya da Allah bilir ki seni bırakmayacağım. Muhakkak senin başına bir şeyler gelmiştir diyerek kainatın efendisinin halini sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu'l-Bahteri'nin kendisini rahat bırakmayacağını anlayınca dedi ki Ebu Cehil üzerime pislik atılmasını emretti ve üzüntü içerisinde yine kainatın efendisi başını önüne eğdi. Bunun üzerine Ebu'l-Bahteri dedi ki hadi gel benimle birlikte mescide gidelim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmek istemeyince Ebu'l-Bahteri tutup onu zorla mescide koydu. Mescide girince Ebu Cehil'e dönerek dedi ki ey hakemin babası, Muhammed'in üzerine pislik atılmasını sen mi emrettin dedi. Ebu Cehil evet der demez elindeki sopayı kaldırıp Ebu Cehil'in başına indirdi. Orada bulunan adamlar Ebu Cehil'in mensup bulunduğu Mahsum oğulları ile Ebu'l-Bahteri'nin mensup olduğu Esed bin Abdülazza oğulları yerlerinden birden sıçrayıp üzerine atıldılar. Ebu Cehil yazıklar olsun sizlere. Sizin şu davranışınız kimin için olmuş oluyor? Kimin işine yaramış oluyor? Muhammed ancak aramıza düşmanlık sokup kendisinin ve ashabının kurtulmasını istiyor diyerek bağırdı. İşte büyük bir cesaret örneği Ebu'l-Bahteri onu gösterdi. Niçin mi? Kainatın efendisi Kabe'de huşu ile Allahu Teala'ya namaz kılıp secde ediyordu. Namazın mümin için önemli bir ölçü, ruhunu ve gönlünü diriltmekten, cismini harekete geçiren bir eylem olduğunu kafirler ve münafıklar da çok iyi bilirlerdi ve anlamışlardı. İslam'ın yayılış yıllarında Mekke müşrikleri kelime-i şehadet getiren ve namaz kılan Müslümanlara en akıl almaz, korkunç ve vahşiyane işkenceleri yapmaktaydılar.
Hazreti Peygamber'in Kabe'de namaz kılmasına asla tahammül edemezlerdi. Çünkü kelime-i şehadetin ve Allah'a kulluğun en önemli simgesi olan namazın kendi yaptıkları putları, batıl din ve inançlarını ret anlamına geldiğini hepsi biliyordu. Bu her asırda da bilindi. Her asırda da bilindi. Onun içinde Müslümanlar her zaman sıkıntı içerisinde oldular. Ebu Leheb'in yaptığını Ebu Cehil bile yapmamıştı. Peygamber Efendimizin başına gelenler şu anda hiçbirimizin başına gelmiyor. Sen namaz kılarken senin başına bu pislikleri döktüler mi? Bu sıkıntıya seni soktular mı? Hayır diyebilirsin. Belki bu derece sıkıntıyı istisna kişiler yaşamış olabilir. Düşünün, bir örnek verelim. İslam'ı anlatmak için bir dükkana girdiniz. Bir arkadaşınla beraber bir dükkana girdin. O anda ona İslam'ı tebliğ ediyorsun, anlatıyorsun. Dinimizin güzelliğini, kolaylığını ve insanlara getirdiği kurtuluşun yollarını anlatıyorsun. Sohbet ediyorsunuz. Arkanızdan da bir adam giriyor, diyor ki, siz bir şeyler anlatıyorsunuz, o yalanlıyor, inanmayın diyor. Düşünün, peygamberimize birçok sıkıntılar yapılıyor. Aynı bu şekilde peygamberimizin tebliğini yapıyorsun ve peygamberimiz de bu tebliği yaptıkları zaman amcası peşinden geliyor, inanmayın diyor, yeğenimdir o. Delidir diyor, hastadır diyor, cinler onu hasta yaptı diyor, sihirbazlar tedavi için uğraşıyorlar, ona inanmayın diyor. Kainatın efendisi de tebliğ yapıyordu. Aynı durumda biz olsak ne yaparız dostlar? Kaldırır o anda bize amcamız dese, bize saldırsa onu döveriz değil mi? Üzerine yürürüz, yakasından tuttuğumuz gibi silkeleriz, çekil uzaklara git diye. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmamış. Anlatmış, adam etmek istemiş, ümidini kesmemiş. O da iman etmemiş müşriklerin sonunda adamda ve cehenneme yuvarlanmış. O Ebu Cehil. Cenazesini bile varisleri kaldırmamış. Çiçek hastalığı olmuş, cenazesinin yanına kimse yanaşamamış ve iki kiralık köle ile çukura atıvermişler. Düşünün dostlar. Sonunda yine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin İslam galip gelmiştir İslam dini. Dünyada galibiyeti göremeyen şehitler ise galibiyeti ahirette tadacaklardır. Bu dava günümüze kadar kolay gelmedi. Birçok meşgalelerden geçti, birçok sıkıntılardan geçti. Ama sahabi zerre kadar taviz vermedi. Kainatın efendisinin örnek ahlakıyla sancak ayakta durdu. Kafirlerin bu dünyadaki böyle kötü akıbetlerinin daha şiddetlisi ve daha devamlısı da elhamdülillah ahirette olacaktır. Müminler ise bu dünyada gördükleri işkencelere karşılık olarak cennette ebedi nimetlerle mükafatlandırılacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de kafirlere cehennem azabı ve müminlere de cennet nimetleri hakkında pek çok ayetler vardır. Bunlardan bir tanesini zikredelim. Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi kalacaklardır. Kendilerini koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. Yüzleri ateşte pişirilip çevirdiği gün derler ki, eyvah keşke bize Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik diyeceklerdir. Ahzab suresi 64 ve 68. ayet-i kerimelerde. Ve yine Bakara suresi 25. ayet-i kerimede şöyle buyruluyor. İman edip yararlı işler yapanlara, altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele. Ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Elhamdülillah. Getirmek istediğimiz noktayı hepiniz az çok anladınız dostlar. Müslümanlar dünyanın her bir tarafında sıkıntı içerisindeler. Ama unutma. Şunu unutma ki bu sıkıntıyı çekmek de Resulullah'ın sünneti. Kainatın efendisi ne büyük sıkıntılar katlandı, ne büyük sıkıntılara

katlandı ve sabretti. Sen de inşallah sıkıntılara katlanıyorsun ve sen de sabredeceksin. Çünkü katlanmakla, sabretmekle kainatın efendisinin güzel bir sünnetini yerine getiriyorsun. Kainatın efendisi örnek ahlakıyla, güler yüzüyle, insanlara bakan muhabbetli bakışıyla ve tatlı diliyle insanlara İslam'ı tebliğ etti. Ve onun güzel ahlakından, örnek davranışından birçok insanlar, Yahudiler, müşrikler, putperestlerin hepsi Müslüman oldu. Birçoğu. İşte güzellik orada. Sen içinde bulunduğun sıkıntıya sabredersen elhamdülillah de ya Rabbi. Çünkü kainatın efendisi daha büyük sıkıntı yaşadı. Ashab daha büyük sıkıntı yaşadı. Onlar mızraklandılar. Onlar kızgın kumların üzerine yatırıldılar. Kırbaçlandılar. Ve vücutlarına ateşler sarıldı. Ve onların karşılığında yine davalarından vazgeçmedi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Ve ruhun Allahu Teala'ya öyle teslim ettiler. Ama biz, kendi nefsime söylüyorum dostlar, sizi tenzih ederim. Sıkıntıya geldiğim zaman, istediğim şeylere ulaşamadığım zaman veyahut da nefsime dokundukları zaman hemen püskürüyorum. Örnek ahlaktan uzaklaşıyorum ve davamı yaşamaktan uzaklaşıyorum. Birazcık işim uzadığı zaman, ticari alışverişim uzadığı zaman, dünyalık menfaatlerim uzadığı zaman namazda secde edebilmek için saati mümkün olduğu kadar son dakikalara atıyorum. Veyahut da namaza, secdeye indiğim zaman dünyalık işler aklımda ise secdedeyken onun hesabını yapıyorum. Bir kulağım da dışarıda, bana bir şey diyorlar mı veya bana bir şey dediler mi veyahut da birisi geldi mi gitti mi, kulağım onunla beraber. Ben bu halde davama sahip çıkamıyorum işte. Çünkü inandığım gibi yaşamayı öğrenemedim ki hayatıma geçireyim. Ama bize önder olan kainatın efendisi Kabe'de namaz kılıyor ve secdedeyken sırtına pislikler atılıyor. Ama yine secdesini bozmuyor. Örnek insan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve benim onu örnek almam gereken ümmeti secdeye gitmekten aciz. O şefaat için Allahu Teala'ya yalvarıyor. Allahu Teala'ya ümmeti için dua ediyor. Birçok sıkıntılara katlanıyor. Ve o kadar itilip kakıldığı halde yine de davasından vazgeçmeyerek son nefesinde bile ümmetim ümmetim diyor. Arkadan gelen akın akın ümmet, birçoğu hala alnını secdeye koymaktan aciz. Birçoğu kainatın efendisini hatırlamaktan aciz. Birçoğu İslam'ın sesini duymaktan aciz. Etrafta öyle insanlar görüyorum ki ezan-ı Muhammediye Allahu Ekber deyince çın çın minarelerden ezan-ı Muhammediye Allah'ı ve Resulünü hatırlatırken, sana cenneti günde 5 vakit hatırlatırken, haydi felaha kurtuluşa derken, etrafta bazı insanlar görüyorum ayak ayak üzerine atmış, elinde gazete, müstehcen resimlere bakıyor. Dışarılarda ezan-ı Muhammediye'yi duyduğu halde kalkıp radyosunu kapatmıyor saygı diye, müzik bas bas bağırıyor. Etrafta düğünler yapıyorlar, Allah mübarek etsin, hidayetlerine vesile olsun. Ezan-ı Muhammediye çın çın çınlarken, haydi felaha diye kurtuluşa bağırırken, oradaki davulcuyu, zurnacıyı susturmuyor bile. Göbek atıyor o saatte. İşte ondan sonra da başımızdan sıkıntılar eksik olmuyor dostlar. Onları dışlamıyoruz. Onlara beddua etmiyoruz. Sadece bize yakışanını yapıyoruz. Kainatın efendisinin ümmeti olan ve onun yolunda gitmeye gayret gösteren kardeşlerim, onlara dua edelim.

Teala bu lütfu sana ihsan ettiyse, sen de kardeşlerin için aynı şekilde dua et. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çektiği sıkıntılar hala bitmiyordu. Tarih akıyor ve kainatın efendisi birçok sıkıntıları sabırla göğüslüyordu. Bunlardan bir tanesi de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oğlu Kasım ve diğer oğlu Abdullah'ın küçükken ölümleriydi. Bu iki yavrucak vefat ettiğinde müşrikler müthiş derecede sevinmişlerdi. Hazreti Peygamber'in böylesine acıklı ve üzüntülü anında Kureyşliler insanlıktan ve medeniyetten uzak bir harekette bulundular ve bayram ilan ettiler. Kendisine baş sağlığı dilemek yerine sevindiler. Hatta göbek attılar. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ebter, yani nesli tükenmiş kimsesiz adını taktılar. Hazreti Abdullah bin Abbas'ın rivayetine göre Resulullah'ın en büyük oğlu Kasım'dı. Ondan sonra da Hazreti Zeynep doğmuştu. Bunların küçüğü Abdullah idi. Daha sonra sırası ile üç kızı Hazreti Ümmü Gülsüm, Hazreti Rukiye ve Hazreti Fatıma doğmuşlardı. Bunlardan ilk önce Hazreti Kasım vefat etti. Daha sonra da kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ikinci oğlu Abdullah'ın da ölmesi üzerine As bin Vail ona dedi ki onun nesli tükendi, artık o ebterdir. Böyle dedi. Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oğlu Abdullah'ın ölümü üzerine Ebu Cehil de buna benzer birçok lakırtılar ettiler. Hazreti Peygamber'in üzüntülü anında aynı küstahlığı Ukbe bin Ebi Muayt da yaptı. Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Leheb ise Abdullah'ın ölümü üzerine koşa koşa müşriklere gitti ve onlara müjdeyi verdi. Muhammed bugün çocuksuz kaldı, yani kökü kazındı dedi. Ya Rabbi Settar. İşte bu cesaret kırıcı ve son derece hazin şartlarda Allah-u Teala Kevser suresini kainatın efendisine indirdi. Ve Hazreti Peygamber ve Müslümanların durumu o sırada gerçekten çok sıkıntılıydı. Çok büyük sabır gerekiyordu. İşte bu sırada Cenab-ı Hak Kevser suresini indirerek kafir ve müşriklerin ağızlarının payını verdi. Ve aynı zamanda Hazreti Peygamber ve Müslümanlara Allah-u Teala teselli etti. Söz konusu surede Hazreti Peygamber'e ebter, yani köksüz, nesli tükenmiş, çaresiz diyen Kureyşlilerin kendilerinin köksüz ve ebter olduklarını bu ayeti kerime haykırdı. Bu Kur'an-ı Kerim'in istikbale ait bir haberiydi. Kur'an-ı Kerim asıl kaybedenlerin ve hüsrana uğrayanların Kureyşli kabile reislerin olduğunu belirtti. Elhamdülillah. Ya Rabbi sen ne büyüksün. Kur'an-ı Kerim'in bu haberi verdiği zaman kuvvetin, kudretin, zenginlik ve şöhretin zirvesinde bulunan kabile reislerinin bir gün her şeylerini kaybedeceklerini, Müslümanların onlara galip geleceklerini ve onları ibret verici bir hezimete uğratacaklarını, onların birer ikişer bu dünyada

göç edecekleri ya da Müslüman olacakları, geriye kalanların isimlerini bile ancak kimsenin bulamayacağını kim tahmin edebilirdi ki? Ama bütün bunlar oldu ve bir zamanlar Hazreti Peygamber'in tükendiğini, çaresiz kaldığını ilan eden Kureyşli kabile reislerinin kendileri acı bir akıbete uğradılar. Buna karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Müslümanlar her geçen gün kuvvet ve kudret kazandılar ve sadece Arabistan'a değil bütün dünyaya yayıldılar. Bugüne kadar milyarlarca Müslüman Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dinine girmekten iftihar duymuşlardır, övünmüşlerdir, elhamdülillah demişlerdir. Ve kıyamete kadar da Allah-u Teala'nın izniyle bunu yapmaya devam edeceklerdir. Kıyamete kadar. O halde ebder kimdir? Hazreti Muhammed mi sallallahu aleyhi ve sellem? Yoksa bugün adlarını ve sanlarını bile pek az kimsenin bildiği Kureyş kabile reisleri mi? Düşünün, mantıkla düşünün. O kabile reislerinin adı bile anılmıyor. Hatırlamıyor, çok kişi bilmiyor bile. Kökleri kazındı. Ama kainatın efendisinin evlatları her yerde. Emrine şükür ya Rabbi. Cenab-ı Hak Kevser suresinde müşriklere cevaben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şu müjdeyi vermektedir.

Biz sana Kevser verdik. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu Ebter sana buğz edendir. Elhamdülillah. Bunun tefsirine gelince cüz'i bir şekilde diyor ki, yani biz sana çok hayır verdik. Senin şanın yücedir. Adın anılacaktır. Asıl ismi, cismi unutulacak, ortadan kalkacak olan o değil, sizsiniz. Yani o müşriklere söylüyor. Onun ismi kıyamete kadar günün her saatinde ufuklarda okunan ezan-ı Muhammediye için çınlayacak. Allahu Ekber. Ve ezan-ı Muhammediye ile kainata yayılacaktır. Günün her saatinde. Elhamdülillah. İnsanların ruhunda yankı yapacaktır. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah şahadeti ezanlar ve kılınan namazlarda okunan dualar ile kıyamete kadar kainatta günün her saatinde ve her yerde defalarca tekrar edilmesiyle Cenab-ı Hak tarafından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem teselli edilmiştir. Ve ilahi lütufla mükafatlandırılmıştır. Buna mukabil müşriklerle kıyamete kadar lanetle anılacak olan nesillerinin Müslüman olmasıyla kendilerinin sonu ve kökü kesilmiştir. Öyle değil mi dostlar? Mantıken bak, o müşriklerin soyundan gelen birçoğu Müslüman oldu ve kökleri kesildi. Ondan sonra kavim kavim Müslüman oldular. Elhamdülillah. Dünyanın dönmesiyle zaman akımı farklı bir şekilde akmakta. Ezan-ı Muhammediye dikkat ederseniz dakika dakika. Burada ayrı bir dakika, Adana'da ayrı, Kars'ta ayrı, Van'da ayrı. Ve dünya çapında düşünün. Dünya dönüyor ve güneşin geçtiği yerlerde ezan-ı Muhammediye hiç kesilmeden her an okunuyor dünyada. Devamlı. Dünya döndükçe dikkat ederseniz ezan hiç susmuyor. Ve her dakika kainatın efendisi zikrediliyor. Allahu Ekber diyerek. Elhamdülillah. Allahu Teala ezan-ı Muhammediye'yi çın çın çınlatıyor kainata. Ve insanların beynine perçinliyor. Elhamdülillah ya Rabbi.

ve kıyamete kadar da biiznillah okunacaktır ezan-ı Muhammediye. Onu hiçbir kimse susturmaya gücü yetmeyecek Allah'ın izniyle. Onun için kainatın efendisi devamlı ezan-ı Muhammediye ile Allahu Teala'nın izniyle kıyamete kadar okunacak ezanlarla adı zikredilecektir. Ve o haşa hiçbir şekilde ebter değildir. Ebter olan, ona o anda hakaret edenler, soyu kesilenler olmuşlardır. Ve onlardır da. Belki çağlar boyu o zihniyette olan gelmiş ise de kısıtlıdır. Elhamdülillah, dünya ve kıyamete kadar gidecek olan, üstünde yaşayan birçok insan, her gün geçen dakikayla beraber Müslümanlıkla şerefleniyor ve Allahu Teala'nın büyük bir lütfuna eriyor. Allahu Teala son nefesimizde imanla huzuru ilahiye çıkmayı nasip-i müessir eylesin inşallah. Onun için Müslüman davasının ciddiyetini bilmek zorunda. Çok sıkıntılar çekildi. Çok büyük sabırlar gösterildi. Sahabe her an, her dakika bir sıkıntı içerisindeydi. Kainatın efendisi olduğu halde onunla beraber yaşayan ashab da sıkıntıdaydı. Ashabın eşleri de sıkıntıdaydı. Ashabın eşleri birçok savaşlarda, Allah Resulü ile beraber katıldığı zaman savaşlarda Müslüman sahabilere yardım ettiler. Onlar da cephelerde koştular. Ve o devrin bacıları, annelerimiz, sahabi hatunlar, onların da payları vardı bu davanın içerisinde. Onlar da İslam'ın sancaktarlarının hizmetinde oldular. Davalarına iki elleriyle sayıldılar. Ve onlar da bu davalarında şehit oldular birçoğu. Bu kadın sahabiler İslam uğrunda, Allah yolunda gözleri kör edilinceye kadar, öldürülesiye kadar, boğazları sıkılarak işkenceler altında, Sümeyyeler mızraklar altında inledi. Yine Allah yolundan asla sapmazlarken, o devirde 1450 bu tarafa doğru geliyorsun. Bugünkü kardeşlerimiz ise her türlü dünya nimetlerine sahip oldukları halde Allah rızası için neler yapabiliyorlar acaba? Düşün, 1400 sene önce Peygamber Efendimizin zamanında çok şey yaptılar. Bu günümüze geldiğimizde onların hepsi birer örnek olan sahabi hanımları, o annelerimiz kendilerinden sonra gelen Müslüman kardeşlerine örnek olabilmek için hayatlarını yazdılar. Ve günümüzdeki kardeşlerimiz onlardan ne kadar örnek alabildi acaba? Düşünmek lazım dostlar. Çocuklarına hangi peygamberin, sahabenin hayatlarını anlatıyor acaba günümüzde bazı kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz? İslam'ın hangi hükümlerini öğretiyorlar acaba? Veyahut da kendileri biliyorlar mı? Öğrenmeye gayret gösteriyorlar mı? Öğrenmek ve öğretmek için hiç olmazsa ayda bir defa dini bir kitap alıp evlerine götürebiliyorlar mı? Davalarını öğrenmek için. Hani Müslümanız ya. Hani davamızı yaşamaya gayret göstermek için kendimizi yetiştirmek zorundayız ya. Onun için öğrenim gayreti gösteriyorlar mı acaba? Ama bu tip şeylere para harcamaktan uzak duruyor bazıları. Ama bunun yanında çocuklarını yarış atları gibi küçükten dershane yarışına sokuyorlar. Öğrensinler, ilmin karşısında değiliz. Noktaya getirmek istediğim noktaya dikkat edin. Çocuklarını dünyalığı için yemiyorlar, giymiyorlar. Çocuklarına Allah'ını, peygamberini, ahiretini öğretme yolunda değil de geçici olan 3 günlük dünyaya mı hazırlıyorlar? Ebedi ahiret alemi için maalesef masrafa ve zamana sıra vermiyorlar ne hikmetse. Tamam, okusun, en güzel yerlere gelsin. Ama diniyle gelsin, inancıyla gelsin. O şekilde gelirse Müslüman en iyisi olmak zorunda. Atom alimi mi olacak? En

iyisi olsun, doktor mu oldu en iyisi olsun, bütün meslek kollarında en iyisi olsun ama şuurlu Müslüman olmak lazım. Onun için Müslümanlık böyle bir yarışın içine girmeli. Okut, en iyi yerde okut ama davanı anlatarak okut. Şuurlu yetişsin. En azından o şeyden sorumluluğunu sen kaldır üzerinden. Ama günümüzde kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, hepsi için demiyorum, tenzih ederim bazıları. Aman diyorlar ki kızlarımız masa örtüsü, yastık yüzü, yemek takımı, karyola takımı vesaire çeyiz işleriyle ömürlerini tüketiyorlar da Allah için neler yapmalarını öğrenmeye, ibadet etmeye fırsat bulamıyorlar mı? Düşünmek lazım. Benim bacım davasını öğrenmek için harıl harıl kitap karıştırması gerekirken İslamiyet'e evladımı nasıl yetiştirebilirim derdine düşmesi gerekirken harıl harıl çeyiz işinde, masa örtüsü peşinde, yatak yorgan peşinde ise evinde o İslamiyet'i nasıl yaşayabilecek? Nasıl yaşayacak? Burada bağırma değil kardeşler, yanlış anlamayın. Allah rızası için sohbet ediyoruz, istişare yapıyoruz, fikir veriyorum. Böyle yapsan acaba iyi olmaz mı anlamında? Yoksa içinizde en günahkarı benim, sizi tenzih ederim. Ve böyle yaparlarken sanki insanlar hiç ölmeyeceklermiş gibi bu kadar dünyalık meşgalelerin peşinde koşarlar. Allah'ın huzurunda ömrünün nerelerde, paralarının nerede harcayacaklarının ve harcadıklarının hesabını vermeyeceklerini mi zanneder benim güzel kardeşlerim? Her anın hesabı verilirken bazı kardeşlerimiz bir araya oturduğunda sohbet edecekleri yerde, Allah sohbet edecekleri yerde senin gıybetin, benim gıybetim, komşunun gıybeti yaptıklarında Allah-u Teala o anın da hesabını sormayacak mı? Ama bunun yerine dini bir sohbet yapılsa aranızda, onun mükafatını doya doya ahirette paylaşsanız hoşa gitmez mi? Halbuki Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varıldığında bize öğretmediler diye mazeret bulmak çok yanlış ve saçma olur. Nasıl öğretmediler? Bugün sor bakalım gördüğün birine. Sen Allah'ı biliyor musun? Resulullah'ı biliyor musun? Duydum der. Hiçbir şey anlamasa bile duydum der. Müslümanlığı en azından bilmeyen dünyada insan yok. Duydum der. Öğrenmedim deseydi duydum der. Ve böyle bir mazerette Allah-u Teala'nın huzurunda elbette ki çok saçma olur değil mi dostlar? Çünkü neden öğrenmedin? Böyle bir soru muhakkak çıkacak karşına. 3 günlük dünya hayatının geçiciliğine aldanarak artistleri, futbolcuları, yemek ve pasta tariflerini, türlü türlü oya, dantel işlerini, çeyiz işlerini öğrenirken zaman buldun da en önemli ve ebedi hayata ve ehemmiyet vermedin diye sorulursa ne diyebilirsin ki? Ne diyebilirsin ki? Ama bazı kardeşlerime sorsan, falan şarkıcı hangi şarkısı şu anda en üstte reytingi var, hemen söyleyebilir. Veyahut da televolede bilmem ne programlarında, şurada burada hangi artist kimle flört ediyor, onu kardeşlerimden bazıları bilebilir. Ondan sonra çocuklarına sorduğunda, evladım Galatasaray'da kaç tane futbolcu var ve isimleri ne desen altlarındaki arabanın markasına kadar sayar. Ama La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerekten her an Allah-u Teala'nın sonsuz ahiretine kavuşacağı güne yaklaşırken insanoğlu, ben evladıma Hazreti Hamza'yı anlatamazsam, Sümeyye'yi anlatamazsam, Sa'd bin Ebu Vakkas'ı anlatamazsam, sahabeleri anlatamazsam, o evladına yaptığın işin ne hikmeti kalır ki? Allah-u Teala bunun hesabını sorar, hem de çok ciddi sorar. İşte dostlar, bunlar mazeret değil. Allah-u Teala öyle sıkıntılı günde insanları daha fazla hesaba çektiğinde hesabının ağırlaşmaması için şimdiden yavaş yavaş dostlar ayaklarımızı denk almamız gerekir. Artık günümüzde Müslüman şuurlu olmalı, bilmeli.
nereye gittiğini bilmeli, davasını niçin öğrenmesi gerektiğini bilmeli, kainatın efendisini Allah-u Teala niçin gönderdi, sahabeler niçin teker teker davaları uğruna şehit oldular, onu bilmeli. Ama Müslümanlık sadece şekilden ve görünüşten ibaret değil ki, hayatıma geçirmedikten sonra etiketin Müslüman olmuş. Elbette La ilahe illallah Muhammed Resulullah çok büyük bir nimettir, onu öve öve bitiremeyiz, ama sadece bu etiket olmamalı. Ben hayatıma geçirmeliyim ki başkalarına faydalı olayım da insan en azından gördüğüyle yanaşsın. Birçok insanları dışlamıyoruz dostlar, seviyoruz onları, ama güzel ahlakımızla onları da bu güzelliğin içerisine çekmeye gayret gösterelim. Kainatın efendisi her gördüğüne mızrağını kılıcını kaldırıp da saldırdı mı? Üzerlerine mi yürüdü? Hayır. Örnek ahlakıyla, güler yüzüyle, tatlı diliyle insanlara mesajlar verdi. Ve o güzellikle çekti onları. O güzellikle. Gören aşık oldu kainatın efendisine birçoğu. Kalpleri kapatılmış ve mühürlenmiş olanlar hariç. Güzel ahlakına aşık oldular. Kainatın efendisine baktıkları zaman gözler kamaşıyordu. Onun örnek hayatını kendi hayatlarına geçiren sahabiler gökte birer yıldız oldular. Elhamdülillah. Ne mutlu onlara. Peki asırlar sonra onun arkasından gelen ümmet niçin kainatın efendisinin yaşadığı dönemdeki ashablar gibi olmasın ki? Niçin? Onlar kime benzemek istedi? Allah'ın Resulüne. Peki ashab bunu hayatına çizdi ve elhamdülillah o sonsuz mükafatı kazandı. Peki günümüzde benim Müslüman kardeşim niçin o kiseye giyilmesin ki? Niçin o renge boyanmasın ki? Fakat dostlar, ömrümüz çok hızlı akıp geçmekte. Şuurlu olmak lazım, şuurlu. Ve günümüzde kadınlarımız Allah'a kulluğu ve ibadeti unutup da hayır hasenatta zekat ve sadaka yarışı yerine geçici dünyanın modasında, koltuk takımlarında, büfelerde, porselen takımlarında vesaire lüks şeylerde israfla yarışıyorlar. Buna çok dikkat edin. Kocalarını ve ailelerini de gereksiz masrafa boğuyorlar. Birçoğunuzu tenzih ederim. Yapanlar için söylüyorum. Sahabilerin İslam anlayışı ve yaşayışı nasıl? Bizim anlayışımız ve yaşayışımız nasıl? Bunu yan yana getirdiğiniz zaman Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağımızın utancını duyarız. Ben inanıyorum elhamdülillah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedim. Allah'tan ümidi kesmiyorum. Kainatın efendisinin ümmetiyim diyorum. Ashaba bakıyorum. Resulullah'a bakıyorum eserlerden nasıl yaşamış. Ashaba bakıyorum nasıl yaşamış. Yan yana getiriyorum ikisini de gözümün önüne koyuyorum. Ben nasıl yaşıyorum? Allahu Ekber deyip korkuyorum. Allahu Ekber deyip korkuyorum. Evet, Müslüman haf ve rica arasında olmak zorunda. Korkuyla ümit arasında olmak zorunda ama önünü görmek zorunda. Ben nasıl yaşıyorum? Gerçekten kainatın efendisi beni böyle görseydi, şu anki yaşayışımda, acaba ümmetim sen misin diye sorar mıydı? Bunu kendi nefsimde sorup cevaplandırıyorum. Haşa, kainatın efendisi adına konuşmuyorum. Sadece nefsime ders olsun diye, adam ol diye, insan ol diye nefsime soruyorum bunu. Sen Resulullah'ın ümmeti misin dese sahabe, ola ki bir gün gördün, Allah-u Teala lütfetti, rüyanda çıktı, bir şekilde karşına çıktı. Biz Allah-u Teala'nın adını en yükseklerde tutabilmek için, kainatın efendisinin bütün hayatını hayatımıza geçirdiğimiz için Allah-u Teala'nın lütfuyla o güzel lütuflara erdik. Peki siz kainatın efendisinin ümmeti, hem de bolluk içinde yüzen, o devirlere nazaran diyorum, o devirlere nazaran, yarım hurmayı 5 kişinin bölüştüğü devir, ekmek bulamadığı için, yiyecek bir şey bulamadığı için deve derilerini toplayıp da kaynatıp da yiyen kişiler için, o dönemdeki insanlara mukayesen soruyorum. Ben birçok nimetler elimin altında, hatta yemek beğenmiyorum bazen, bunun için yaptın, sevmediğimi bilmiyor musun diye bazen ekmeğin ucundan ısırıp bir bölümünü atıyorsun, kuru diye bir külüne bile koydurmuyorsun. Çöplüklerin içerisine birçok yemeklerini döküyorsun.
Ve ondan sonra da mukayese ediyorum. Ben kainatın efendisinin ümmetiyim. Elhamdülillah, bu ne büyük lütuf. Allahu Teala sana Müslüman olmayı lütfetmiş. Sana kainatın efendisinin ümmeti olmayı lütfetmiş.

Bu kadar büyük şeyle müjdelenmişin, birçok peygamber bile kainatın efendisinin ümmeti olmak isterken ben böyle bir lütfa ermişim Rabbimin izniyle. Fakat kıymetini bilemiyorum. Ne acı değil mi dostlar? Ne acı. Kainatın efendisinin ümmeti olmayı lütfedilmiş ve kainatın efendisi ümmetim ümmetim diye bütün Müslümanlar cennete girene kadar, cennete girene kadar şefaat izni talep edecek. Rabbimiz nasip ederse inşallah cennete hep beraber orada olacağız, Rabbim izin verirse. Ve böyle olmamız gerekirken yaşayışıma, hayatıma bakıyorum. Sonra diyorum ki sen onun ümmetisin öyle mi? Çok acı dostlar. Hem de çok acı. Ve halimiz ne olacak bilemiyorum. Allah'tan ümidi kesmiyoruz ama gayret de göstermiyoruz dostlar. Her gün bir adım öne geçeceğimiz yerde acaba adım adım geriye koşar mı olduk? Ve gençlerimiz, kızlarımız, kadınlarımız, arkadaşlarımız ve çevrede gördüğümüz birçok bacılarımız, patronlarının veyahut da bulundukları ortamlarda amirlerinin veya çevredeki dostlarının kınamaları ile burada mecburiyetin olmadığı yerleri söylüyorum dostlar. Lafım yanlış anlaşılmasın. Belirli bir ortamda çalışanlar müstesna. Fakat özel sektörde çalışanlar için diyeyim, daha iyi anlayın. İş yerlerinde çalışan kardeşlerimiz etraf beni kınayacak, ayıplayacak, farklı gözle bakacak diye utandıkları için başörtülerini örtmüyorlar. Acaba komşum bana ne der? Patronum bana yobaz mı der? Maaşımı mı keser? Yoksa arkadaşlarım ben tesettür örtüsüne girdim diye beni dışlar mı diyerek örtünmüyorlar. Ne acı değil mi? Veyahut da ibadetlerini yapmıyorlar. Bazı yerlerde işveren müsaade edebilir, özel sektörde kılabilirsin diye. Ama rahatlığın içerisinde beden sıkıntı ister mi? Ve bu ibadetleri yapmıyorlar. Patronum kızacak diye korkuyor birçoğu. Halbuki korkulacak en büyük makam Yüce Allah'tır. Allah'ın kullarının kınamasından ve cezasından korkarlar da niçin insanoğlu Allah'ın cehenneminden, onun azabından ve cezasından korkmaz? Yoksa ahirete mi inanmıyorlar? Ben bundan korkuyorum. Lafımın altını çizerek söylüyorum, farklı yerlere esnetip lastik gibi sündürülmesin. Özel sektörde müsaadesi olanlar için söylüyorum, bir problem olmayacaklar için. İşinde çalış, davana tabi ol. Bulunduğun yerde namazı kılmana müsaade edilmiyor ise, orada da çalışmak zorundaysan gel eve akşamleyin hepsinin kazasını yap. Başka yerde de çalışamayacak isen, orada çalışman icap ediyor ise Allah-u Teala lütuf ihsan eder. Allah-u Teala lütfeder. Merhametlidir Yaradanım. Bizi cehennemine sokmak için mi yarattı Yaradanım benim? Hayır. Tam tersine, cennete girebilmem için kainatın efendisini bana örnek olarak gönderdi. Sahabileri örnek olarak gönderdi. O devirden bu zamana gelip de Allah dostlarını, gönül sultanlarını ve İslamiyet'i yaşamaya gayret eden insanları örnek olarak çağımıza kadar gönderdi ki kitaplardan okuduklarımızla, böyle zatlardan gördüklerimizle kendimizi toparlayalım ki Rabbimin bizim için yarattığı cennete girebilmemiz için bu İhsanları lütfetti Allah-u Teala. Yoksa Yaradan'ın beni yakmak için cehennemine dünyaya yaratmadı ki. Bunu düşünüyorum. Sonra içinde bulunduğum ortama sokuyorum. Ve ondan sonra diyorum ki ben kulum elhamdülillah. Kainatın efendisinin ümmetiyim elhamdülillah. Etiketim Müslüman elhamdülillah. Peki, baktıkları zaman insana az çok fikir sahibi olabilirler. Sonra bu anlatılanları ve İslam'ın

davasındakileri hayata geçirilmez ise, kainatın efendisinin ümmeti olma yolunda gayret gösterilmez ise, ondan sonra diyorlar ki işte bak ne hale getirdiniz, şuna bak, bunu yapmaktansa ben yapmam. Başkalarını da suizan altına sokar o zaman. Ama örnek olsan, güzel ahlaklı olsan, kainatın efendisinin yaşadığı örnek hayatı hayatına geçirsen, Allah razı olsun, ne kadar güzel bir insan, dürüst insan derler. Eğer senin dinini tebliğ etmese bile, uymasa bile sözünde durur, emin derler. O bile insanlara birçok mesaj verip, o bile insanları Allah-u Teala'nın lütfuyla döndürebilir. Çok dikkat etmek lazım. Ama farklı bir olay daha var. İçler acısı bir olay daha var. Dikkat edilmesi gereken bir olay daha. Mühim bir mesele. O da bazı Müslüman aile kardeşlerimiz var ailelerde. Allah onlardan razı olsun. Hidayetlerine vesile olsun inşallah. Kendileri başlarını örter, ibadetlerini yaparlar da çocuklarına gelince, bazıları için söylüyorum, öyle olanlar için, çocuklarına gelince daha gençler, ileride yaparlar, hele önce dünyalarını kazansınlar, hele bir bahanelerle, sanki yarın yaşayacaklarına garanti varmış gibi, güya sevdikleri ve şefkatlerinden kıyamadıkları çocuklarını bile bile kendi elleriyle cehenneme iterler. Allahu Ekber. Dünyalıklarına kıyamadıkları sevgili yavrularını ahiretlerine kendi eliyle gönderirler. Sonra yapar. Daha şimdi erken, şimdi kapanılır mı? Şimdi yapılır mı bu namaz? Ama anne sen yapıyorsun. Olsun, benim yaşım var. Ben yaşım geçmiş, başım geçmiş. Ben yaparım. Yaşlıyım zaten. Hele sen daha gençsin. Hele gez sokaklarda biraz. Göster kendini sağa sola. Aman oğlum, öyle şeyler yapma. Adımızı mı çıkartacaksın yoksa? Bu yaştan sonra yavrum, biraz daha ilerleyince yaparsın, yaşlanınca yaparsın. Çünkü ahiretin senedini onu diyen anne kesiyor. Altına da imzasını atıyor. Ya Rabbi, ben çoluğumu çocuğumu böyle yaptım, hesabını vermeye hazırım demeye getiriyor ama anlamıyor ki. Dostlar, söylediklerim önce kendi nefsime. Ama böyle olan insanlar da var. Allahu Teala onlara inşallah şuur ihsan etsin. Hidayet ihsan etsin. Biz onlara dua ediyoruz, dışlamıyoruz ki. Ha teyzeciğim, böyle bir hatan var, dikkat et, ola ki böyle şey varsa sakın öyle yapma diye nasihat ediyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın, kimseyi dışlamıyoruz haşa. Seviyoruz onları. Allahu Teala bize cennetini lütfedecek de niçin beraber paylaşmayalım ki? Niçin? Burada olan dostluklarımızı, beraberliklerimizi ortada niye devam ettirmeyelim ki? Allahu Teala lütfeder de inşallah o güzel yerlerde olur isek, orada da aynı muhabbetle, aynı neşeyle niye beraber olmayalım ki? Elhamdülillah, Yaradanım her şeyi vermeye kadirdir. Yeter ki yarattıkları onun yoluna yönelsin. Ve bir ayet vardır dostlar, Tahrim suresi 6. ayette. Buyruluyor ki, yakacağı taşlar ve insanlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve çoluk çocuğunuzu koruyun. Tahrim suresi 6. ayet. İşte bu ayet arif olana yeter de artar bile dostlar. Allahu Teala'ya sığınıyoruz, onun rahmetine ve merhametine sığınıyoruz. Şunu unutmayın ki Allahu Teala bizi cennetine sokabilmek için türlü türlü vesileler, ortamlar hazırlarken biz hala kendimizin ayaklarını diretiyor isek kendi halimize ağlayalım dostlar. Hakikaten ağlayalım. Çünkü biz şimdi kendi halimize ağlamaz isek biz öldükten sonra arkamızdan da ağlayanını bulamayız. Onun için ilk önce kendi nefsime, sonra da bu sohbetten kendine pay biçene söylüyorum ki sen öğrendiğini hayatına geçirmediğin sürece etiketsin. Başka hiçbir şey değil. Bunu da söyledim de ağır gelmesin. Yapabildiğin kadarıyla gayretinle mücadeleni ver. Ondan sonra da ben Müslümanım dediğinde insan diyebilmeli. Nereden anlayayım ki? İnsanlar görsel olarak bazı şeyleri görmek isterler hayatlarına geçirme noktasında, ama Müslüman bu dünyaya etiket olmak için gelmedi.
Müslüman bu dünyaya insanı kamil olabilmek için geldiği, kainatın efendisine ümmet olabilmek için geldiği, o güzel cenneti kazanabilmek için şu sahte dünyaya kendisini satmamak için geldiği. Anlayabilen için kifayet eder dostlar. Allah-u Teala sizin hatırınıza beni affetsin inşallah.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
10: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
11: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله ورحمنا معه حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه anlatıyor. 9 yaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Rümeysa tarafından, annesi tarafından teslim edilmiş. 18 yaşına kadar aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hem hizmet etmiş hem öğrencilik yapmış. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Allah senin ömrüne, evladına, malına bereket versin diye dua ettiği şahsiyet. Herkesin bir defa verim aldığı hurma bahçesinden iki defa ürün alıyordu Enes bin Malik Hazretleri. Torunlarından 120 kadar torunuyla bizzat dünya gözüyle görüşmüş ve 100 küsür yaşlarında, bir rivayete göre 120 yaşında sağlığı sıhhati yerinde olarak vefat etmiş bir şahsiyet Enes bin Malik. En son vefat eden sahabe-i kiramdan biri. Enes bin Malik Hazretlerinin sahabeden sonraki değişimi anlatan bir ifadesi var. İnnekum leta'melûne a'mâlen hiye edakku fi a'yunikum mineşşâr. Kunna ne'udduha fi ahdi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme minel mûbikât. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz'den 100 yıl sonraki olumsuz değişimi anlatmak üzere Enes bin Malik radıyallahu anh hazretleri buyuruyor ki sizler bugün öyle şeyler yapıyorsunuz ki hiye edakku fi a'yunikum mineşşar gözünüzde kıldan daha basit, daha önemsiz. Kunna ne'udduha fi ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme minel mubikat. Sizin bu önemsiz gördüğünüz, basit gördüğünüz şeyleri biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanı helak eden minel mubikat, minel muhlikat anlamında insanı helak eden büyük günahlardan olarak telakki ediyordu. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 100 yıl sonra meydana gelen olumsuz değişim buysa, içinde yaşadığımız asırda bid'atler, hurafeler, yanlış, bozuk inançlar, düşünceler kim bilir ne kadar rahatsız ederdi o muhteremleri. İşte Enes bin Malik Hazretleri aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hatırasını naklediyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem gaza Haybara. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber savaşına çıktı. Fesalleyna indaha salatel gadati bi galesin. Hayber kalesi yanında sabah namazını karanlıkta kıldık. Salatül fecir ifadesi yerine salatül gadah ifadesi kullanılmış. Bu şekilde bazı Şafii uleması caiz görmemekle beraber şu hadis-i şerif caiz olduğuna işaret ediyor. Sabah erken kılınan namaz anlamında. Bi galesin karanlıkta. O güne mahsus aleyhissalatü vesselam Efendimizin uygulaması. Ve rakibe nebiyyullahi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam Efendimiz bineğine bindi. Ve rakibe Ebu Talhate, Ebu Talha da bineğine bindi. Ve ene radifu Ebi Talhate, ben üvey babam Ebu Talha'nın bineğinde hemen arkasındaydım. Eskiden terkisinde ifadeyi kullanıyordu. Şimdi hadis-i şeriflerde babam vesaire ifadesi yerine açık ifadeler kullanılır. Yanlış anlaşılmasın diye. Enes bin Malik'in babası Malik ama burada üvey babası Ebu Talha. Evet. Ve ene radifu Ebi Talhate. Ebu Talha, üvey babam Ebu Talha ile birlikte aynı binek üzerinde. Fe ecra Nebiyyullahi sallallahu aleyhi ve sellem fi zukaki Haybara. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hayber sokaklarında devesiyle hızlıca gitti. Ve inne rukbeti letemessu fakhide nebiyyillahi sallallahu aleyhi ve sellem.
Şimdi buradan anlıyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Ebu Talha ve Enes bin Malik aynı devenin üzerinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bacağı üzeri, benim dizim onun bacağına dokunuyordu diyor. Enes bin Malik henüz çocuk yaşlarında. Sümme hasseral izara an fakizihi, bir ara aleyhissalatü vesselam Efendimiz diz kapağının üzerini açtı. Hatta inni enzur ila beyazı fakizi nebiyyillahi sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bacağının beyazlığına bakıyordum. Felemme dehalel kariyete, Hayber kasabasına girince kâle Allahu ekberu haribet Hayberu. Allahu ekber, Hayber harap oldu buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve devam etti. İnne izâ nezelnâ bi sâhati kavmin fese'e sabahul munzerîn. Biz bir kavmin alanına indiğimizde artık onlar için, onların sabahı bambaşka bir sabah. Onlar için kötü bir sabah. Daha önce kendilerine uyarıda bulunan kimseler için sabah artık onlar için kötü bir sabah olmuştur. Dedi. Kâleha telâten, edebi bir cümle. Aleyhissalâtu vesselâm, her cümlesi ayrı edebiyata ve fesahate sahip. 3 defa tekrarladı. Kâle ve haracel kavm ile amalihim. Ve millet Hayber halkı işlerine doğru evlerinden çıkınca fekalu Muhammed geldi dediler. Kale Abdülaziz ve kale ba'dul ashabina, bu ravilerden bazıları el hamiz yani el ceyş, ordu geldi dediler. Kale fe asabnaha anveten, işte biz ansızın onların üzerine hücum etmiş olduk. Fe cumi'a sebyu, esirler toplandı. Fe ce'e dihiyetu, dihiyetul kelbi isimli o güzel giyimli, o yakışıklı sahabi. Fe kale ya nebiyyallah a'tini cariyeten mine sebyi, bu Hayber Yahudilerinin esir tutulan alınanlardan bir cariyeyi bana ver diye talepte bulundu. Kale izheb fehuz cariyeten, git bir cariyeyi al dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fehaze Safiyyete binte Huyeyyin, gitti aralarında cariyeler arasında Huyey kızı Safiye'yi tercih etti. Fecaa racülün ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Enes bin Malik Hayber fethinde meydana gelen olayları anlatıyor. Fekale ya nebiyyallah a'tayte dihiyete Safiyyete binte Huyeyyin seyyidete Kureyzete ve Nadir, sen Dihye el Kelbiye Kureyza ve Nadir kabilelerinin seçkin hanımefendisi Safiyye binti Huyey isimli cariyeyi verdin. La tasluh illa lek, bu cariye şahsiyetiyle, hanımefendiliğiyle, güzelliğiyle ancak sana layıktır dedi. Kale ud'uhu biha, çağırın dedi. Fece'e biha ve getirildi. Felemme nazara ileyhen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Safiye'yi görünce kale huz cariyeten mine sebyi gayraha, esirler arasından bir başka cariyi al diye teklifte bulundum. Kale fe a'takahen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Enes bin Malik sözlerine devam ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu azat etti. Fe ve tezevveceha, ve onunla evlendi. Bir Yahudi kızıyla evlenerek aleyhissalatü vesselam Efendimiz ırkçılığı bu şekilde önlemiş oldu. Bir Yahudi liderinin kızıyla evlenerek o zamanındaki Yahudilerin de yani ırk açısından aleyhissalatü vesselam Efendimiz karşı olmadığını, onların batıl inançlarına karşı olduğunu bu şekilde ispat etmiş oldu. Hem Safiye radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisi şerifler. Hiç kimse ona bir Yahudi kızı muamelesi yapmadı. Müslüman oldu ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanımları arasında yerini aldı. Fekale
lehu sabit ya Eba Hamzete

Mâ asdakaha. Enes bin Malik Hazretlerinin künyesi Ebu Hamze. Her sahabinin bir künyesi vardı. Künye sahibi olmak da bir uygulama. Sünnet-i Seniyye'den biri. Şam'a ilk gittiğimizde künyeniz nedir dediler. İlk defa şöyle bir elime baktım. Künye falan yok. İlk defa künye nedir diye sorduk. Ben dediler yani hala bir künyeniz yok mu? Sizin künyeniz bundan sonra Ebu Talha, Ebu Mus'ab olsun. Arkadaşın künyesi de Ebu Talha olsun diye iki arkadaştık. Ve böylece ilk defa bir künye sahibi olmuş olduk. Künye sahibi olmak mutlaka kendi çocuğunun ismini taşımak şart değil. Sevdiğiniz bir isim olabilir. Bir değer verme anlamındadır. Saygı ifadesidir kişiye künyesiyle hitap edilmesi. Yani Ebu Mus'ab denmesi, Mus'ab'ın babası anlamına gelse de böyle bir sünnet-i seniyye. Sahabe-i kiram arasında tek künye sahibi olanlar olduğu gibi pek çok künye sahibi olanlar da var. Evet, Ebu Hamze Enes bin Malik Hazretlerinin künyesi. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye Ümmü Abdillah künyesini vermişti. Hazreti Ayşe validemizin oğlu yoktu. Yeğeni Hazreti Esma'nın oğlu Abdullah'ın ismini teyzesi olması hasebiyle teyze de anne makamındadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ümmü Abdillah künyesiyle onu anıyordu. Tabi ya Hümeyra diyor. Tabi Hazreti Ayşe validemizin ya Hümeyra ifadesini Türkçe'ye tercüme etme noktasında epey araştırdım. Nihayet Mesnevi şarihi Tahirül Mevlevi ya Hümeyra'yı pembecik diye tercüme etmiş. Pembecik. Gayet güzel bir tek kelimeyle tercüme. Ben kitaplarda pembe yanaklı güzel kız manasında ama pembecik ifadesi gayet oturmuş. Tahirül Mevlevi merhumun tercümesi. Hazreti Ayşe validemize Efendimizin yüzüne ya Hümeyra diye hitap ettiğini biliyoruz. Ama bu ya Hümeyra diye nakledilen hadis-i şeriflerin bir kısmı zayıf veya uydurma olarak gelmiştir. Ama aralarında 3 kadar hadis-i şerif sahih olarak da tespit edilmiştir. Yine Şam ulemasından Mizzi bu 3 hadis-i şerifin ya Hümeyra diye başlayan 3 hadis-i şerifin sahih olduğunu ifade etmişlerdir. Ya Eba Hamzete ma astakaha. Tekrar ediyorum. Kadınlar kelimesiyle künye alır. Erkekler Ebu kelimesiyle künye alırlar. Ya Eba Hamzete ma astakaha. Mihir olarak ne verdi? Kale nefseha. Bizzat kendisini verdi. Atekaha ve tezevveceha. Yani onu azat etmesi onun mihri oldu. Hürriyete kavuşturulması. Safiye bir Yahudi kızı hürriyete kavuşturuldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanımı oldu. Ve tezevvaceha onunla evlendi. Hatta idâ kâne bit tarîkı cehezethâ lehu Ümmü Süleym. Ümmü Süleym Rümeysa radiyallahu anha Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym onun da künyesi daha çok künyesiyle meşhurdur. Onu hazırladı. Fe ehdethâ lehu minel leylim ve geceleyin fe asbahan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem arusen aleyhissalatü vesselam Efendimiz onunla o gece evlendi. Fakale men kâne indehu şey'ün fel yecibihi. Ertesi sabah yanında kimin yanında ne varsa getirsin buyurdu. Bir düğün yemeği ama sahabe-i kiramın ortaklaşa bir düğün yemeği ve basata nita'an bir örtü açtı. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالْتَمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالْسَّمْنِ. Kimi hurma getiriyor, kimi yağ getiriyor. قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقِ. Yine sevik bu da zikredilmiş. قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ. Bu yemeklerden güzel bir velime düğün çorbası oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin düğün yemeği. Düğün yemeğinin zifaftan önce olması da zifaftan sonra olması da caizdir. Düğün yemeği evlim velev vişatin bir koyunla olsun düğün yemeği ver. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz düğün yemeğini bir sünnet-i seniyye olarak emretmiştir. Şimdi bu hadis-i şeriflerden şunu anlıyoruz. Evet, savaşta tekbir getirilmesi,

hakkında olmaması gibi sebepler beyan edilmiştir. Burada enne icra el ferasi yecuzu, burada atın koşturulması, deve değil de at olarak geçmiş bir rivayette ve onun hızlı sürülmesi caiz olarak görülmüş. Ve la yadurru bi meratibil kibar, büyüklerin makamına zarar verecek durumda. La siyeme indel haceti, ihtiyaç durumu. Ev li riyadati dabbeti, ev li tedribin nefsel kital, atı yetiştirirken veya savaşa hazırlanırken veya ihtiyaç anında hızlı bir şekilde sürülmesi caizdir. Yani her hadisi şerifin her cümlesinden bir takım neticeler çıkarılmıştır. Burada düğün yemeğinin sünnet olduğunu işaret vardır. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz zifaftan sonra yemek vermiştir. Ve kâle tevri ve yecûzu kablehu ve ba'dehu, her ikisi de düğün yemeği zifaftan önce de sonra da caizdir demiştir Süfyan-ı Sevri. Vel meşhuru indena enneha sünne, bize göre düğün yemeği sünnettir. Ve kıyle vacibe, düğün yemeğini vermek vaciptir diyenler vardır. Ve indena icabetü daveti sünnetün sevâen kânet velîmeten ev gayraha, ister düğün yemeği ister başka yemekler olsun, davete icabet etmek sünnettir. Babun fi kem tusallel mer'atu fi thiyabi ve kâle ikrime levvâret cesedehâ fi thevbin l'eczâethû, kadın nasıl namaz kılacak, namaz kılması için hangi çeşit veya kaç parça elbise kullanılması gerekir diye bir soru ile başlıyor müellif İmam Bukhari. Ve kâle ikrime, Abdullah bin Abbas'ın değerli talebelerinden bu hadis müfessir İkrime diyor ki levvârat cesedehâ fî thevbin le'eczethû, isterse bir kumaşta vücudunu örtmüş olması yeterlidir. Kadının yüzünün namazda açık olması gerekir. Bunun dışında bileklerine kadar açık olması ve bunun dışında vücudunun tamamen Cenab-ı Hakk'ın huzurunda örtülü olması gerekiyor. قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت. عروة teyzesi Hazreti Ayşe validemizden rivayet ediyor. Sahabe-i kiramdan birçok hanımdan yeğenleri istifade etmişler. Onların ilimlerini yeğenleri naklediyor. Abdullah bin Zübeyr'in Hazreti Ayşe validemizden rivayetleri olmakla beraber Urve'nin rivayetleri daha çoktur. Cennetle müjdelenmiş 10 sahabe-i kiramdan biri olan Züveyr bin Avvam'ın oğlu Urve. Evet. Kâlet lekad kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yusallil fecra. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabah namazını kıldırıyordu. Feşhedü ma'ahu nisa'un minel mu'minat. Mü'mine hanımlardan bazıları onunla beraber sabah namazında bulunuyorlardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkasında cemaate iştirak ediyorlardı. Müteleffiatin fi murutihinne, örtülerine tam manasıyla bürünmüş olarak. Sümme yerci'ine ila büyütihinne, sonra evlerine dönüyorlardı. Diğer erkek sahabe-i kiramdan önce ma ya'rifuhunne ahadun, öyle bir bürünüyorlardı ki o alacak karanlıkta elbiselerinin tam manasıyla örtülü olmasından dolayı ve erken çıkmaları sebebiyle hiç kimse onları tanımıyorlardı. Sahabe-i kiramın hanımları özellikle yatsı ve sabah namazlarına aleyhissalatü vesselam Efendimiz cemaatine katılıyorlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin bir kapısını hanımlara tahsis etmiş. Babun Nisa ismiyle anılan bu kapı halen Babun Nisa ismiyle maruftur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma bu kapıdan içeriye, içeride hanım olmasa da girmezdi. Peygamberimiz bu kapıyı kadınlara tahsis ettiğine göre ben bu kapıdan giremem derdi. Bu kapı Ashab-ı Suffe'nin arka tarafına açılmaktadır. Yani Mescid-i Nebevi'nin

kıbleye döndüğünüzde sol tarafında kalmaktadır. Babun Nisa bugün hala bu isimle anılmaktadır. Ve cami kapılarında kadın erkek ihtilat, karışık bir şekilde bulunulması Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine aykırıdır. Sahabe hanımları bu noktada çok hassas davranmışlardır. Fıkıh kitaplarında tesettür anlatılırken sadece bir kıyafet belirtilmemiştir. 10 ayrı şartı beyan edilmiştir. Vücudun, cilbabın tarifini anlatıyorum. Vücudun tamamını örtmesi, dikkat çekmemesi, fitneye sebep olmaması, şeffaf olmaması, vücut hatlarını belli etmemesi, koyu renk olması, kafir elbiselerine benzememesi, erkek elbiselerine benzememesi gibi 10 ayrı şart nakledilmektedir. Ve Ümmü Seleme validemiz sahabe-i kiramın hanımlarının ey peygamber hanımlarına kızlarına, müminlerin hanımlarına söyle, örtüye bürünsünler ayeti geldiği zaman siyah örtüleri tercih ettiğini Ümmü Seleme validemiz ifade buyurmaktadır. Yani sahabe-i kiram bu noktada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bildirir bildirmez emre uymada son derece titiz ve hassasiyetlerini bu noktada göstermiştedir. Tarih boyunca İslam mahkemelerinde örtünmeyi reddetmesi sebebiyle bir kadın hakkında dava açılmamıştır. Yani İslam hanımları örtüyü imanın, iffetin, namusun, hayanın, hişmetin, vakarın, ağırbaşlılığın bir işareti olarak kabul etmişlerdir. Örtüyle iffetin ilgisi olmadığını ifade edenler Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeleri yeni baştan mütalaa etmelidirler. Kur'an-ı Kerim'de yaşlı hanımlardan söz edilirken onlar dış örtülerini yabancı erkeklerin huzurunda açabilirler ifadesiyle ancak iffetli olmaları kendileri için daha hayırlıdır ifadesi örtü iffet irtibatını ifade etmektedir. Tersi doğru değildir. Yani ancak örtü iffetin sembolüdür, işaretidir, vesilesidir, namusun işaretidir. Ve bizim insanımız, bizim ecdadımız nasıl bülü çağından çok önce çocuklarını oruca başlatmışlarsa, bülü çağından çok önce kızlarını da örtüye alıştırarak örtünün gönülden benimsenmesi için gereken bütün altyapıyı hazırlamışlardır. İslami esasları yaşama noktasındaki hassasiyet, takva Müslümanın örtüsüne de aile hayatına da yansımalıdır ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyeleri Müslümanın hayatında görülmelidir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hani Hazreti Hatice validemiz de 25 yaşındayken evlenmişti. Hazreti Hatice validemiz 40 yaşlarındaydı. Kendisine ilk defa vahiy geldiğinde Hazreti Hatice validemiz 55 yaşlarında. 55 yaşlarında Mekke'nin en asil, en necip, Mekke'nin en şahsiyetli hanımı ve bir iş kadını Hazreti Hatice validemiz 8 kilometre mesafeye Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına Nur Dağı'na o Ramazan ayında ibadetinde payı ve hissesi olsun diye yiyecek götüren bir hanım. Hizmetçileri var. Kervanda, ticaret kervanında çalışanlar var ama kendisi bizzat yiyeceği götürüyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Nur Dağı'nda gözyaşlarıyla ümmeti için yalvarışlarında onun da payı olsun istiyordu Hazreti Hatice Validemiz. Hazreti Hatice Validemiz bir iş kadınıydı. 55 yaşındaydı dediğimizde bir hac eğitiminde bir hanım ben de iş kadınıyım, ben de 55 yaşındayım demişti. Ama Hazreti Hatice Validemiz peygamberlikten önce de tesettüre sahip bir hanımdı. Hani Nur Dağı'ndan dönüşünde

Aleyhissalatü vesselam Efendimizin titrediğini görünce onun melek mi şeytan mı olduğunu ben şimdi anlayacağım demiş. Örtüsünü hafifçe açmıştı ve şimdi gitti deyince o sana gelen melek Cebrail'dir diye Varaka'dan önce Hazreti Hatice validemiz ifade buyurmuştur. Yani günümüz insanı hoşuna gideni alıyor. Hazreti Hatice validemiz iş kadını deyince hoşuna gidiyor. Ama 55 yaşında asil bir kadının Nur Dağı'nda daha çıkarak Peygamberimizin ibadetinde payı olmasını istemesi gözden ırak tutuluyor. Evet, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Nur Dağı'nda peygamberlikten önce özellikle Ramazan aylığını geçirdiğini biliyoruz. Ve yine bir Ramazan-ı Şerif'te bir Kadir gecesinde yaşlı gözlerle ibadet ederken kendisine Cebrail ilk defa İkra bismi Rabbikellezi halak ayetini getirmişti. Bir peygamber düşünün ki kurban keserken bile Bismillah Allahu Ekber derken an Muhammedin ve ehli beytihi ve ümmetihi diye niyet ediyor. Ya Rabbi bu kurbanı Muhammed adına kabul eyle, ehli beyt adına kabul eyle, ümmeti adına kabul eyle. Her vesileyle ümmetini anan bir peygamberi zişanın ümmeti Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'i de her vesileyle, saygıyla, hürmetle, tazimle, salavat-ı şerifeyle anmalı ve onun sünnetini, onun tatbikatını, hayatını en güzel şekilde yansıtmalıdır. Yaklaşan Kurban Bayramı'nın İslam ümmeti için, İslam toplumu için, İslam dünyası için, özellikle ülkemiz için ve diğer ülkelerde bulunan, azınlık halde bulunan bütün Müslüman kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Rabbim nice bayramlara erişmeyi nasip ve müyesser eylesin. Hani bir ilahide, bir kasidede, bir ezgide denildiği gibi bayramsa bayramınız mübarek olsun diyoruz. Hakiki bayramlara, İslam toplumu, İslam ümmeti, İslam dünyası olarak kanın dökülmediği, savaşın bulunmadığı, namusa el uzatılmadığı, müminlerin hürriyet içerisinde kutladığı, tesid ettiği, tebrik ettiği hakiki bayramlara ulaşma ümidiyle bayramsa bayramınız mübarek olsun diyoruz. Ve bu bayramda kurban ibadetini ihmal etmemeyi ve en azından bir kurbanı evimizde kesmeyi bir vazife olarak telakki etmemiz gerektiğine işaret ediyoruz. Masraf olma, yorgunluk olmasın, kirlenme olmasın diye kurbanın ihmal edilmesi yanlıştır. Ve diğer İslam ülkelerine, akip ülkelere ikinci, üçüncü diğer kurbanları göndermemiz daha iyi olur. Görüşünü naklediyoruz. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun diyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 13. cüz.

0: İlla mâ rahime rabbi. İnne rabbi gafurur rahim.
1: Yusuf dedi ki, ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri dışındaki nefis kötülüğü emreder. Doğrusu benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي

0: Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap. Çünkü ben onları iyi muhafaza ederim. Yönetmesini de iyi bilirim dedi.
1: وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Böylece biz Yusuf'u o yerde mevki sahibi kıldık. Orada dilediği yerde konaklıyordu. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye veririz. İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyiz.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı.

0: أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.
1: Yusuf onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki, bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz ki ben ölçüyü tam tutuyorum ve ben misafirperverlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz bende sizin için bir ölçek bile erzak yok. Artık bana yaklaşmayın.

0: Kardeşleri, onun babasını ikna etmeye çalışacağız ve herhalde bunu yapacağız dediler.
1: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا

Yusuf adamlarına, "Onların ödediği bedeli de yüklerinin içine koyun. Belki ailelerine döndükleri zaman onu anlarlar da bir daha gelirler," dedi.

0: مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Babalarına döndüklerinde, ''Ey babamız, bize ölçekle erzak verilmesi yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de ihtiyacımızı ölçüp alalım. Biz onu elbette koruruz.'' dediler.

0: قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: Yakup dedi ki, daha önce kardeşlerini size emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet edeyim? Allah en iyi koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir.
0: وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ.
1: Onlar yüklerini açtıklarında ödedikleri bedellerin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Babalarına dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla yiyecek alırız. Zaten bu az bir ölçüdür.
0: قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى

0: en yuhata bikum felemmâ âtevhu mevthikahum kâlallâhu alâ mâ nekûlu vekîl.
1: Yakup, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe onu mutlaka bana geri getireceğinize dair Allah için bana sağlam bir söz verinceye kadar onu asla sizinle beraber göndermeyeceğim dedi. Hepsi de ona söz verince, söylediklerimize Allah vekildir dedi.
0: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

0: الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.
1: Yine Yakup dedi ki, ey oğullarım, Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı ben sizi koruyamam. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben yalnız O'na güvendim. Güvenecek olanlar da sadece O'na güvensinler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُ

0: في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: Babalarının emrettiği yerlerden girdiklerinde bu, onları Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı koruyamazdı. Ancak Yakup, içindeki bir arzuyu meydana çıkarmış oldu. Şüphesiz ki Yakup, bizim kendisine öğrettiğimiz şeyler hakkında ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Onlar Yusuf'un huzuruna girince o öz kardeşi Bünyamin'i yanına aldı ve ''Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme.'' dedi.
0: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِ

0: جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ.
1: Yusuf, onların yüklerini hazırlattığı sırada su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal arkalarından şöyle seslendi: "Ey kervan, durun! Çünkü siz hırsızlarsınız."
0: قَالُوا وَاَقَبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ.
1: Kervan onlara dönerek, "Ne kaybettiniz?" dediler.
0: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَ بِهِ زَعِيمٌ.
1: Onlar, "Hükümdarın su kabını kaybettik. Her kim onu getirirse kendisine bir deve yükü mükafat verilecek," dediler. Ve tellal da, "Ben buna kefilim," dedi.
0: قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ.
1: Yakub'un oğulları, "Allah'a yemin ederiz ki sizin de bildiğiniz gibi biz Mısır toprağına bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz," dediler.

0: Onlar, eğer yalan söylüyorsanız çalanın cezası nedir dediler.
1: قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجَزِ الظَّالِمِينَ
0: Yakub'un oğulları, bunun cezası çalınan şey kimin yükünde bulunursa onun köle olarak alıkonulmasıdır. İşte hırsızlığın cezası o kimsenin kendisidir. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler.

0: نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
1: Yusuf, kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa hükümdarın kanununa göre kardeşini alamazdı. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur.
0: قَالُوا اِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ ف۪ي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ
1: Yakub'un oğulları, eğer o hırsızlık etmiş ise daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bunu kalbinde gizledi, onlara açmadı. İçinden, durumu kötü olan sizsiniz. Allah sizin anlattıklarınızın doğrusunu çok iyi biliyor dedi.

0: Onlar Yusuf'a, "Ey vezir, onun ihtiyar yaşlı bir babası vardır. Onun yerine bizden birimizi al. Biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler.
1: قَالَ

0: alimun.
1: Yusuf, Allah'a sığınırım. Biz malımızı kimin yanında bulmuşsak ancak onu tutuklarız. Yoksa biz haksızlık etmiş oluruz dedi.
0: فَلَمَّ اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَب۪يرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
1: Onlar Yusuf'tan ümidi kesince aralarında gizlice konuşmak için bir tarafa çekildiler. Büyükleri dedi ki, bilmiyor musunuz ki babanız sizden Allah için sağlam bir söz almıştı ve daha önce de Yusuf hakkında hata işlemiştiniz. Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm bildirinceye kadar ben bu topraklardan ayrılmayacağım. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

0: Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, senin oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Biz gaybı bilenler değiliz. İçinde bulunduğumuz şehir halkından ve beraber geldiğimiz kervandan sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.
1: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ

0: İnnehu huvel alimul hakim.
1: Döndüklerinde Yakup, bilakis nefisleriniz bir işi daha güzel gösterip sizi ona sürükledi. Artık bana güzel bir sabır gerekir. Belki Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan O'dur dedi.

0: Yakup onlara sırt çevirdi ve "Vah, Yusuf'a yazık oldu" dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü. O acısını yutup içine atıyordu.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِك۪ينَ
0: Oğulları Yakup'a, "Allah'a yemin ederiz ki sen Yusuf diye diye bitkin düşeceksin veya ölüp gideceksin" dediler.

0: أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّٰهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
1: Yakup dedi ki, ben üzüntümü ve tasamı ancak Allah'a arz ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim.
0: يَا بَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ

Ey oğullarım! Gidin, Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Sakın Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafir kavimden başkası Allah'ın lütfundan ümidini kesmez.

0: Allah yecezil mutasaddikin.
1: Kardeşleri Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, "Ey vezir, bize ve ailemize darlık dokundu ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Ama sen bize ölçeyi tam tut, bize sadaka ver. Şüphesiz ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir," dediler.
0: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
1: Yusuf, "Siz cahillikle Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz?" dedi.
0: قالوا أإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Onlar, "Ah, yoksa sen Yusuf musun?" dediler. O da, "Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşimdir. Allah bize ikramda bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, bilsin ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez," dedi.

0: Onlar, Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz hata işlemişiz dediler.
1: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اَجْمَعِينَ
0: Yusuf dedi ki, bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, gözü açılsın ve bütün ailenizle bana gelin.
1: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ
0: Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ah, bana bunadı demeseydiniz de inansaydınız dedi.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ
0: Yanındakiler, Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler.
1: فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ

0: Oğulları Yakub'a, "Ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz hatalıydık," dediler.
1: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Yakup, "Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir," dedi.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ
0: Nihayet hep birlikte Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o anasını babasını bağrına bastı ve "Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'a girin," dedi.
1: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني

0: şeytanu beyni ve beyne ihveti. İnne rabbi latifun lima yasha. İnnehu huvel alimul hakim.
1: Anasını ve babasını tahtın üzerine çıkarıp oturttu. Onların hepsi de Yusuf'a karşı saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, ''Ey babacığım, işte önceden görmüş olduğum rüyanın tabiri budur. Rabbim onu gerçek yaptı ve bana ihsanda bulundu. Çünkü beni hapisten çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden buraya getirdi. Rabbim dilediği kimselere lütfeder. Çünkü o her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: fi dunya vel ahireh. Tevaffani muslimen ve elhiqni bis salihin.
1: Ey Rabbim, sen bana hükümranlık verdin. Rüyada görülen olayların tabirini bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada da ahirette de benim dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi kimseler arasına kat.

0: emrahum ve hum yemkurun.
1: Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işlerine karar verdiklerinde sen onların yanında değildin.
0: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
1: Sen her ne kadar içten arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir.
0: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
1: Sen tebliğ etmene karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
1: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler.
0: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

0: İnsanların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar.
1: اَفَأَمِنُوا اَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar Allah'ın azabından kendilerini örtecek bir musibetin başlarına gelmeyeceğinden veya onlar anlamadan ansızın kıyamet saatinin kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular?

Ey Muhammed! De ki, işte benim yolum budur. Ben de, bana tabi olanlar da, basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.

0: اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَىٰ اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُونَ
1: Biz senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Kötülükten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?
0: Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجَرِمِينَ
1: Nihayet peygamberler ümitsizliğe düşüp, kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi de bizim dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız günahkar kavimden hiçbir zaman geri çevrilmez.
0: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Peygamberlerin kıssalarında aklı başında olanlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapların tasdiki, her şeyin açıklaması, iman eden bir kavim için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. Bu surede gök gürültüsünün Allah'ı tesbih ettiğinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sure içerisinde Medine devrinde inen ayetler de vardır.

0: Ayetler, kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an doğrudur. Ama insanların çoğu iman etmezler.
1: Allahu'l-lezî rafa'a's-semâvâti bi-gayri 'amadin terawnahâ thumma istawâ 'alal-'arş. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

Gökleri sizin gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra da arşa hakim olup güneşi ve ayı buyruğu altına alan Allah'tır. Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.''

Yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

0: واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, dallı budaklı ve tek köklü hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi de bir su ile sulanır. Ama biz ürünleri hususunda onları birbirinden üstün kılarız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: الْوَعِيدِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
1: Ey Muhammed! Eğer şaşacaksan onların, biz ölüp toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız sözlerine şaşmak gerekir. İşte Rablerini inkar edenler onlardır. İşte onlar boyunlarına zincir vurulan kimselerdir. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ

Kafirler, senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini isterler. Oysa onlardan önce nice ibret alınacak cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz ki Rabbin haksızlık yapmalarına rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Fakat Rabbinin azabı da çok şiddetlidir.

İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol göstericisi vardır.

0: Allah her dişinin neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip arttırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye bağlıdır.
1: Alimul gaybi ve şehadetil kebirul mutaal.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, çok yücedir.

0: عَلَيْهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالْلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ.
1: Allah'a göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran, gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir.

0: enfusihim ve izâ erâdallâhu bi kavmin sû'en felâ meradde leh ve mâ lehum min dûnihî min vâl.
1: İnsanı önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavmin de kötülüğünü isteyince artık onu geri çevirecek bir kimse yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur.

Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur. Ve yusebbi

0: Gök gürültüsü ve melekler Allah'tan korktuklarından dolayı onu hamd ile tesbih ederler. Allah yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Kafirler Allah hakkında tartışıyorlar. Halbuki O büyük kudret sahibidir.
1: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

0: وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
1: Gerçek dua yalnız O'na mahsustur. O'ndan başka dua ettikleri şeylerse onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Onların hali, ağzına gelmesi için avuçlarını açıp suya uzatan kimsenin hali gibidir. Oysa su avuçlayıp almadıkça onun ağzına gelmez. Öyleyse kâfirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir.

0: Göklerde ve yerde bulunanların kendileri ve gölgeleri ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهِ

0: يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
1: Ey Muhammed! Onlara de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Onlar cevap vermeyince sen Allah'tır de. Yine onlara de ki, siz onu bırakıp da kendilerine bile hiçbir fayda ve zarar veremeyen dostlar mı edindiniz? Hem de ki, hiç körle gören bir olur mu? Veya karanlıklarla aydınlık bir midir? Yoksa onlar Allah'a Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular ki yaratma işi onlara göre birbirine benzedi? Sen de ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir ve her şeye üstün gelendir.

0: النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالِ
1: Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçülerince aktı. Sel üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü vardır. Allah hakla batıl için böyle bir benzetme yapar. Köpük uçup gider. İnsanlara faydalı olan şeylerse yerde kalır. İşte Allah böylece misaller getirir.
0: لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَاءِ

Rablerinin davetini kabul edenler için en güzel mükafatlar vardır. Onun davetini kabul etmeyenlerse, yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi bir misli daha fazlasıyla kendilerinin olsa, onu kurtuluş bedeli olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.

0: رَبُّكَ مَنْ هُوَ أَعْمَى اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُوا الْأَلْبَابِ
1: Ey Muhammed! Rabbin tarafından sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, ona inanmayan kör gibi midir? Ancak aklı başında olanlar bundan öğüt alırlar.
0: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقُ
1: Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.
0: وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ
1: Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler.

0: مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.
1: Onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır.
0: Cennetu adenin yedhulunha ve men salaha min abaihim ve azvajihim ve zurriyatihim وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ.
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler.
0: Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukbeddar.
1: Melekler onlara, sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler.

Allah'a verdikleri sözü iyice sağlamlaştırdıktan sonra bozanlara, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır.

0: dünya yurdunun kötü sonucu olan cehennem de onlar içindir.
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ
0: Allah rızkı dilediği kimse için genişletir, dilediğine de daraltır. İnkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece az bir menfaatten ibarettir.

0: be.
1: İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Sen de ki, şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

0: الْقُلُوبِ
1: Onlar iman etmiş olup kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur.
0: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ
1: İman edip salih amel işleyenler için bir mutluluk ve varılacak güzel bir yer vardır.

0: Böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuman için peygamber olarak gönderdik. Onlar Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki, O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız O'na güvendim. Dönüşte yalnız O'nadır.
1: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِّ اللّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا اَفَلَمْ

0: الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.
1: Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut da ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı, o bu kitap olurdu. Oysa bütün işler Allah'a aittir. İman edenler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları kötü şeyler yüzünden inkar edenlere devamlı bir bela gelecek veya yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez.

0: ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edilmiştir. Ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Onlara verdiğim azabım nasıl oldu bir görseydin.
0: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ

0: بَلْ زُيِّنَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّب۪يلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ
1: Herkesin kazandığını gözetip koruyan Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. Sen de ki, onlara bir at takın. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözler mi söylüyorsunuz? Bilakis inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
0: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقُ
1: Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur.
0: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ اُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَعُقْبَ الْكَافِر۪ينَ النَّارُ
1: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin altından ırmaklar akar. Yiyecekleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu kötülükten sakınanların güzel sonucudur. Kafirlerin sonuysa ateştir.

0: يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ.
1: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. Onlara de ki, bana ancak Allah'a kulluk yapmam ve ona ortak koşmamam emredildi. Ben yalnız ona davet ediyorum ve dönüşüm de yalnız onadır.
0: وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

0: Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, senin Allah tarafından ne bir dostun olur ne de bir koruyucun.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا

0: وذريه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب.
1: Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her sürenin yazıldığı bir kitap vardır.

Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitapların aslı onun yanındadır.

Ey Muhammed! Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz. Yahut göstermeden önce senin canını alırız. Sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap ise bize aittir. Evvelen

0: muakkibe li hukmih ve huve sari'ul hisab.
1: Onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından
0: teksibu kullu nefs ve seya'lemul kuffaru limen uqbeddar.
1: Cezasını vermek Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir. Kafirler de bu dünya yurdunun güzel sonucunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir.
0: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.
1: İnkar edenler sana, sen peygamber değilsin derler. Sen de onlara de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 52 ayettir. Hazreti İbrahim ailesinden söz edildiği ve onun yaptığı dua anlatıldığı için bu adı almıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nuri bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid.
1: Elif, Lam, Ra. Ey Muhammed! Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
0: Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı. وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ
1: O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uğrayacakları şiddetli bir azaptan dolayı vay kafirlerin haline.
0: الَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ
1: Onlar dünya hayatını ahirete tercih ediyorlar. Allah yolundan alıkoyup o yolun eğrilmesini istiyorlar. İşte onlar derin bir sapıklık içinde.

0: وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Biz her bir peygamberi ancak kendilerine açıkça anlatsın diye kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: Andolsun ki biz Musa'yı, kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiştekilerin başına gelen olaylı günlerini hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. İşte bunda çokça sabredip şükreden herkes için nice ibretler vardır.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

0: ekum ve fi zalikum belaun min rabbikum azim.
1: Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun soyundan kurtarmıştı. Onlar sizi kötü işkencelere uğratıyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.
0: وَاِذْ تَأَذَّنْ

Hani Rabbiniz, andolsun ki şükrederseniz sizin için nimetlerimi arttırırım. Nankörlük ederseniz şüphesiz ki benim azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti.

0: halde.
1: Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekilerin hepsi nankörlük etseniz, iyi bilin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır demişti.
0: أَلَمْ

0: gibi.
1: Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelen ve sayılarını Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişlerdi. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürüp, "Biz sizin tebliğ etmek üzere gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz. Bizi kendisine davet ettiğiniz din hakkında da şüphe ve endişe içindeyiz," dediler.

0: Onların peygamberleri, göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında herhangi bir şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirli bir zamana kadar ertelemek için imana davet ediyor dediler. Onlarsa, siz de sadece bizim gibi birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıkları şeylerden çevirmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler.
1: قَالَتْ

0: min ibadih ve ma kana lana en na'tiyakum bi sultanin illa bi iznillah ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
1: Peygamberleri onlara demişlerdi ki, evet, biz de ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah, kullarından dilediğine peygamberlik ihsan eder. Allah'ın izni olmadan size bir delil getirmemiz bizim için mümkün değildir. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.
1: Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ

0: ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
1: İnkar edenler peygamberlerine, ya sizi memleketimizden çıkaracağız veya siz de bizim dinimize döneceksiniz dediler. Rableri de peygamberlere şöyle vahyetti: biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onlardan sonra yerlerine sizi yerleştireceğiz. Bu da huzurumda hesaba durmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir.
0: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
1: Peygamberler Allah'tan zafer istediler ve her bir inatçı zorba helak olup gitti.

0: Bu helakin ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli bir su içirilir.
1: يتجرع

0: O suyu yutmaya çalışır ama boğazından geçiremez. Kendisine her taraftan ölüm geldiği halde o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır.
1: مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ
0: Rablerini inkar edenlerin amellerinin hali, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu haktan uzak bir sapıklıktır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
0: Görmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Eğer dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir.

0: Halkın hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler, büyüklük taslayanlara, şüphesiz ki biz size tabiydik. Şimdi Allah'ın azabından hiçbir şeyi bizden uzaklaştırabiliyor musunuz derler. Onlar da, eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da, sabretsek de birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur derler.
1: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم

0: قَبْلِ اِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: İş bitirilince şeytan der ki, Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama size verdiğim sözden caydım. Aslında benim sizi zorlayacak hiçbir gücüm yoktu.

İman edip salih amel işleyenler, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalırlar. Onların oradaki esenlik dilekleri selam sözüdür.

0: ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: Görmez misin ki Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir kelime, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.
0: Tu'ti ukulaha kulle hinin bi'izni rabbiha ve yadribullahu l-emthale linnâsi leallehum yetezekkerûn.
1: O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İşte Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirir.

0: Kötü bir kelime de yerin üstünden koparılmış, kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir.
1: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ
0: Allah, iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözle sabit tutar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar.

0: Cehenneme yaslavneha ve bi'sel karar.
1: Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna, yani girecekleri cehenneme sokanları görmüyor musun? Orası ne kötü karargâhtır.
0: وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَب۪يلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَص۪يرَكُمْ اِلَى النَّارِ.
1: Onlar halkı Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. De ki, şimdi eğlenip faydalanın, sonunda varacağınız yer ateştir.

0: وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
1: Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle de namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar.

0: yaratıyor.
1: Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Allah'tır.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ
1: Size devamlı faydası olan güneşi ve ayı hizmetinize veren, geceyle gündüzü de size hizmet ettiren yine Allah'tır.
0: وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
1: Allah, kendisinden istediğiniz her şeyi size vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz, onları sayamazsınız. Doğrusu, İnsan çok zalim ve çok nankördür.
0: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ
1: Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti. Ey Rabbim! Bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır.

Ey Rabbim! Şüphesiz ki o putlar insanlardan birçoğunu saptırmıştır. Kim bana tabi olursa şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse gerçekten sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin.

0: Ey Rabbimiz! Ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen insanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları çeşitli meyvelerle rızıklandır.
1: Rabbena inneke te'lemu mâ nuhfî ve mâ nu'lin ve mâ yehfâ alallâhi min şey'in fil ardı ve lâ fissemâ.
0: Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz.
1: Elhamdülillahi'llezî vehebe li alel kibri İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemî'u'd-duâ.
0: Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder.
1: Rabbi cealni mukimas salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua.
0: Ey Rabbim! Beni de, soyumdan gelenleri de namazı dosdoğru kılan kimseler yap. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et.

0: Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekûmul hisâb.
1: Ey Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla.

0: يَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبَصَارُ
1: Sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor.
0: مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ
1: O gün başlarını yukarı kaldırmış oldukları halde çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalır. Kalpleri ise bomboştur.

Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günden korkut. Haksızlık yapanlar o gün, ey Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetini kabul edelim, peygamberlere tabi olalım derler. Onlara, siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz denir.

0: فَعَلْنَا بِهِمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ
1: Siz kendilerine haksızlık edenlerin yerlerine oturmuştunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size açıklanmıştı. Ayrıca sizin için misaller de getirmiştik.

0: Onlar hilelerini yaptılar. Oysa onların hileleri dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile, yaptıkları hilenin cezası Allah'ın yanındadır.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ
0: Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
0: Yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirildiği gün, insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
1: وَتَرَى الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ
0: O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün.

0: Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar.
1: لِيَجَزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
0: Allah, herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.
1: هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ
0: Bu Kur'an, korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 13. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım. Can veren yalnız sensin. Yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren. Yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'ndan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun.

ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine, beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. Ve meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Kuddüs.
2: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

Ebü'd-Derda Hazretleri 4. Bölüm Eshab-ı Kiram'ın meşhurlarından. İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci'dir. Ebü'd-Derda künyesidir. Doğum tarihi

İyi bilinmemektedir. 32. Miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Hazreti Ebu'd-Derda, Peygamber Efendimiz'den, Hazreti Âişe'den ve Zeyd bin Sabit'ten hadis-i şerif rivayet etmiştir. Kendisinden hadis-i şerif rivayet edenler, hanımı Ümmü'd-Derda, Fedale bin Ubeyd, Ebu Ümame, Ma'dan bin Ebu Talha, Ebu İdris Havlani, Alkame bin Kays, Said bin Müseyyep, Muhammed bin Sirin ve daha çok sayıda hadis âlimidir. Ebu'd-Derda'nın rivayet ettiği hadis-i şerifler, Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Ebu'd-Derda Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde şöyle buyurdu. Kalp, göze tabidir. Göz neye bakarsa, kalbin yönü o tarafa döner. Ya alır veya kaybeder. Şimdi gözlerimiz hep Müslümanları görüyor. Bu büyük nimettir. Çünkü bir hadis-i şerifte, bir mü'mine sevgiyle, muhabbetle nazar edenler, herkes güneş altında ahirette yanarken, onlar arşın altında gölgeleneceklerdir, buyuruldu. Kurtulmanın çaresi, kurtulanlarla beraber olmaktır. Eğer bir cemaatte, bir toplulukta 40 kişi olursa, içlerinden biri mutlaka evliyadır. Hayat, hayaldir. Bu dünya bir rüyadır. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. İnsanın göğsüne şiddetli bir yumruk inse, o hiçbir şeyi hatırlamaz. Ancak kalbinde aşk ve muhabbet olan büyükleri hatırlar. Dünya hayatı bir rüyadır. Bunu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Marifet kazanmak değil, helalinden kazanıp helal yolda harcamaktır. Unutmayın ki sarf etmek kazanmaktan tehlikelidir. Hadis-i şerif net ve açıktır. Hayra vesile olan hayır işlendikçe sevap kazanır. Şerre alet olan o şer işlendikçe kendisine günah yazılır. Hiç değer mi? İnsanın kendi parasıyla kendisini cehenneme atması hiç akla uygun mu? İbadetler 10 kısımdır. 9'u helal lokmadadır. Çocuk daha anne karnındayken Cebrail aleyhisselam gelir ve çocuğa Allahü Teala senin dünyada yiyeceğin rızkının üzerine ismini yazdı der. İnsanlar rızkını arar. Rızk da sahiplerini arar bulur. Onun için hiç kimse kimsenin rızkını yiyemez. Hiç kimse de rızkını yemeden ölmez. Rızk, ibadet etmek suretiyle sevap kazanmak için bir alettir. O helal ise hesabı var. Haram ise azabı var. Adam namaz kılıyor, hacca gidiyor. Ne hayırlar yapıyorsa, buna benzer şekilde paralarıyla da sevap kazanması lazımdır. Çünkü o para, onun sevap kazanması için bir emanettir. Dinimizin esası imandır. Bir ağacın gövdesi, dal ve budağı var da, kökü yoksa o ağaç meyve veremez. Onun için ehl-i sünnet itikadında olmayan ne kadar ibadet yapsa da, bunun asla ve kat'iyen faydasını göremez. Birisi 1000 sene gece gündüz ibadet yapsa, zamanındaki peygambere tabi olamadan hiç faydası olmaz. Allahü Teala kimden razıdır? Allahü Teala Müslümanlığı sever ve Müslümanları da sever. Müslümanlığı kendisi gönderdiği için, Müslümanları da emir ve yasaklarına tabi oldukları için sever. Allahü Teala küfrü sevmez, kâfirleri de sevmez. Allahü Teala dünyayı yarattığı günden beri hiç sevmemiş ve bir gün olsun dünyaya rahmet nazarıyla bakmamıştır. Çünkü dünya sevgisi onun kullarını meşgul etmiş, Allah sevgisinden uzak tutmuş, ibadet etmelerine engel olmuştur. Onun sevgisi kalbe girince
insanlardan mutlaka

Allahü Teala'ya karşı, peygambere karşı, Müslümanlara karşı bir soğukluk başlar. Allahü Teala, ben Müslümanlığı seviyorum, Müslümanları seviyorum, fakat dünyayı sevmiyorum, kâfirleri sevmiyorum buyuruyor. Onun için Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama hitaben buyuruyor ki, müşriklerle, kâfirlerle dövüş, harbet. Nedir bu? Onlarla savaşmaktır. Onun için hayatımız boyunca kalbimizle bir ibre gibi her hareketimizi düşünelim. Kalbimiz dünyaya ne kadar kaymışsa, dinden o kadar uzaklaşmışız demektir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, ey eshabım, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarından siz onda birini terk etseniz helak olursunuz. Ahir zamanda gelecek ümmetim onda birini yaparsa hepsi kurtulacaktır. Ahir zamanda imanı kurtarmak çok zordur. İmanı korumak ateş gibidir. Tutsan elini yakar, bıraksan söner. Bir nesne ne kadar kıymetliyse onun düşmanı o kadar kavi olur, çok olur. Kainatta imandan daha kıymetli hiçbir cevher yoktur. Çünkü o kimin elindeyse o cennete gidecektir. Hiçbir ibadet cennete girmeye sebep değildir. İbadetlerin, sohbetlerin akla ne gelirse tamamı imanı korumak içindir. Allahü Teala hepimizin sonunu hayır eylesin. Amin. Ebu'd-Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu'd-Derda Hazretleri bir gün Şam'da mescitte oturuyordu. Bir kişi mescide girdi ve şöyle dua etti. Ya Rabbi, yalnızlıkta bana yardımcı ol, garipliğimde bana acı, bana aziz ve sevimli bir dost ihsan et. Ebu'd-Derda Hazretleri bu sözlerini duyunca o zata dönüp şöyle dedi. Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, insanlar içinde kendine zulmedenler var. Bunlar gam ve keder içindedirler. İnsanlar arasında israftan sakınanlar var. Bunlar iktisatlı ve mutedil hareket ederler. Bunların hesabı kolaydır. Sonra insanlar arasında hayır işlemek için yarışanlar var. Bunlar hesapsız cennete girerler. Ebu'd-Derda Hazretleri, bir şahsın işlemiş olduğu bir kötülükten dolayı insanlar tarafından sövülüp kötülendiğine rastladı. Bu adam bir kuyuya düşmüş olsaydı, siz onu çıkarmak istemez miydiniz dedi. İnsanlar, evet çıkarmak isterdik deyince, Ebu'd-Derda Hazretleri, öyleyse onu kötülemeyiniz, dil uzatmayınız. Onun işlemiş olduğu kötülükten sizi korumuş olan Allahü Teala'ya hamd ve şükrediniz demiştir. Sen ona buğz etmez misin diye sordular. Ben onun kendisine değil, yaptığı fenalığa buğz ederim buyurdu. Ebu'd-Derda Hazretleri kalplere şifa veren nasihatlerinde şöyle buyurdu. Herkes bilir ki dünya hayaldir ve dünyada ne varsa hepsi yok olmaya mahkumdur. Şeytanın vesveselerine aldanmamalı, kötü kimselerin dostluğundan şiddetle kaçınmalı, onlarla sohbet etmemelidir. Yoksa sonu dünyada pişmanlık, ahirette ise üzüntü ve hasrettir. O halde bu kötü akibetten sakınmalıdır. Çünkü orada pişman olmak ve mazeret, bahane kabul edilmez. İnsan kabrinde amelleriyle baş başa kalır. Onun için dünyada hayırlı işler, ahirette fayda sağlayacak ameller yapmalıdır. Günahlardan sakınmalı, dinin yayılması için gayret etmelidir. Bütün işlerini iyi niyetlerle yapmalıdır. Helal rızık kazanmalıdır. Fakirlere yardımcı olmalı, akrabaların ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Yumuşak sözde olmalı, herkesin anlayacağı şekilde konuşmalıdır. İnsanlarla güzel geçinip, kimsenin kalbini kırmamalıdır. Öksüzlerin işlerine yardım etmeli, çaresiz kalanlara, dul kadınlara, yaşlı kimselere hizmet edip, dualarını almalıdır. Merhamet eden, merhamet bulur.

Alimlere karşı hürmetli olmalı, onların huzurunda edebi muhafaza etmeli ve az konuşmalıdır. Onların hizmetiyle şereflenmeyi büyük bir kazanç bilmelidir. Bizim halimizden anlamayan, istifade etmeyen, kavlimizden, sözümüzden hiç anlayıp istifade edemez. Hayırdan bir şey öğrenirseniz, onu insanlara öğretiniz. Böylece bu hayrın meyvelerinden istifade edersiniz. Kalp temiz olursa, dilden güzel sözler meydana çıkar. Çünkü kalbin mahsulü, dilin sermayesidir. Dünya öyle bir topraktır ki, üzerindekini kendi besler, büyütür ve yine onları kendisi yer. İbretle bakıldığında, yerde halı gibi serili olan bu toprakta, bizden önce gelip yaşayanların hep uzuvlarının olduğu görülür. Aslında bastığımız toprak değil, önce yaşayanların yüzleri, yanakları ve diğer azalarıdır. İşte dünyanın aslı budur. Bunu bilip ona göre hareket etmek lazımdır. Hikmetin başı Allah korkusudur. Bir kimse de benlikten eser bulunduğu müddetçe kemal, olgunluk mertebesine çıkamaz. Kendisinden daha fazla ilmi olan bir kimseyi görüp de ondan kibir ve gururundan dolayı istifadeye çalışmayan kimse en büyük cahildir. Eserlerin en makbulü aklen yüksek, naklen sahih, doğru, halkın din ve dünyasına faydalı olanıdır. Az bir edebe sahip olmak, edebe aykırı olmayan ilim ve amelden eftaldir. Kendi nefsini iyi idare edebilen akıllıdır. Nefsini idare edemeyen ve insanlara güzel muameleden gafil olan cahildir. Yolumuz üç şey üzerine bina edilmiştir. Bunlar istememek, geri çevirmemek ve yığmamaktır. Malı elde biriktirmemektir. Biriniz hayır ile ilgili bir şey öğrenirse, onu insanlara öğretmeli ki faydasına kavuşulsun. Öğretme çoğaldıkça kişiye faydası daha da fazlalaşır. Bir kardeş ki dünyada faydalı olamıyorsa ahirette hiç faydalı olamaz. Evlenmek isteyen birisine buyurdu ki bir kimse Allahü Teala'nın rızası için evlenirse bu kendisine yeter ve kötülüklerden korunmuş olur. Her gece semadan çeşitli ihsanlar yağar. Fakat bu ihsanlar uyanık ve ayık olanlara dağıtılır. Rızkın neyse ona kavuşursun. Hiç üzülme. Hırsa da kapılma. Çünkü hırslı olan kimse aradığını kolay kolay bulamaz. Kul kanaat sahibi olduğu zaman hürdür. İhtirasa kapıldığında köle sayılır. Kalbinden tamahı çıkar ki ayaklarındaki zincir çözülsün. Kıyamet gününe hazırlan. Çünkü gidişin Allahü Teala'yadır. Dünya, yani Allahü Teala için olmayan şeyler alçaktır. Onu sevmek hatadır. Bir anlık olan dünyada ibadet etmeye bak. Dünyayı isteyen aldanır, ahireti isteyen mesrur olur. Dünya hataların kaynağıdır. Ahiret ise Allahü Teala'nın mükafatları dağıtma yeridir. Dünya cefa yeri, ahiret sefa âlemidir. Takvanın temeli dünyayı bırakmaktır. Ey insanoğlu! Kulluk esasının birincisi nefsi tanımaktır. Halbuki onu tanıyan çok azdır. Onu tanımak şöyle dursun. Varlığını kabul edenler dahi kıymetli kimseler olarak kabul edilir. Allahü Teala nefisten daha ahmak, daha çirkin ve ondan daha pis kokulu bir şey yaratmadı. İrfan sahipleri için ondan daha dar bir zindan düşünülemez. Nefsini tanıyabilen, her tarafı emin olan, tehlikelerden korunmuş bir kaleye sığınmış olur. Tanıyamayan, hatta anlamak istemeyen için tehlike büyüktür. Onu anlamadıkça şerrinden kurtulmak mümkün değildir. Onu anladıktan sonra marifet sahibi olunur. Akıllı ve uyanık kimseysen, dünyaya hiçbir zaman

Aman gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meyletmeni temin ederse artık seni idaresi altına almış demektir. Bundan sonra seni felaketlerden felaketlere sürükler de haberin bile olmaz. Himmet kuşağını çok kuvvetli bir şekilde beline sarmayan insan dünyaya olan meyil ve muhabbetten kurtulamaz. Allah yolunda gözyaşları dökerek ağlamadıkça Allahü Teala'ya ait ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda hiç ilerleyemez. İslamiyetin emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan kimse insanı Allahü Teala'ya kavuşturan yolda ilerleyemez. Gönlü ve kalbiyle dünya düşüncelerinden sıyrılıp yalnız Allahü Teala'ya yönelmedikçe hakikat meydanında bulunmak mümkün değildir. Bunlar hakkı idrak etmekten uzaktırlar. Ey dostlar, bir kimse Allahü Teala'nın aşkı ile yanıp yoğrularak bu deryanın çok mahir bir dalgıcı olmadıkça bundan çok daha derin olan vahdaniyet denizine giremez. Zira ki ona girmek için çok usta bir dalgıç olmak lazımdır. Gönlünde Allahü Teala'nın aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Halk içinde hak ile olurlar. Bir an Allahü Teala'yı unutmazlar. Ahkâm-ı İslamiyeyi tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa bunun imanını şeytan çalar. Emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar, sonra da evliyalık yolunda bulunduğunu, ilerlediğini, hatta kendisinde bazı hallerin meydana çıktığını zanneden kimseler, bu noktada çok yanılırlar. Bu hallerinin rahmani olduğunu zannederler. Halbuki bilmezler ki, abdestte, namazda, alışverişte öyle noksanları vardır ki, yediği içtiği haramdır. Kendisinde var zannettiği o haller şeytanın oyunudur. Şeytan onu idaresine almış, istediği gibi hareket ettirmekte. O ise veli olduğunu zannetmektedir. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahttırlar. Çeşitli günahlar sebebiyle paslanmış bir hal alan gönüller için çare şudur ki Allahü Teala'ya çok tövbe istiğfar etmeli. Her zaman Allahü Teala'yı düşünmeli. Onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmalı. Hiçbir zaman ondan gafil olmamalıdır. Malının çokluğu dillere destan olan Karun bile malının hayrını, faydasını göremedi. Nihayet toprak altında yok olup gitti. Kâfir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak Allahü Teala'yı incitmek demektir. Nefse uymak yolunda bulunan kimse rüsva olmuştur. Artık yatarken, kalkarken onun yoldaşı şeytandır. Gariplere merhamet etmek Resulullah'ın sünnetidir. Nerede bir garip görsen ona olan merhametinden dolayı gözyaşların akmalıdır. Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görsen yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı sen ol. Bil ki bir gün 24 saattir. İnsan her saatte 1000 nefes alır. Bir günde 24 bin nefes eder. Bu nefesleri hep dünyaya rağbet ve onu sevmekle alırsa hepsi günah olur. Kendisine her gün 24 bin günah yazılır ve o bundan gafildir. Öyleyse tövbenin gerekip gerekmediğini buradan anlamalıdır. İnsan tövbekâr olunca tövbenin şartlarını da yerine getirir ve tövbenin tadına varırsa bütün bu nefesleri taat haline dönüşür. Bu zahmete değen sermaye olan tövbenin şartını yerine getirmek gerekir. Şimdi tövbenin şartının ne olduğunu dinle. Tövbenin şartı üçtür. 1. Gönülden pişman olmak. 2. Dil ile özür dilemek. 3. Beden ile günahlardan vazgeçmek. Gerçekte tövbenin esası bu üç şeydir. Bunun da dalları vardır. Kim bu dallara yapışırsa ve ihlas ve doğrulukla tövbeyi yerine getirirse, zikredilen bu yüksek makama kavuşur
ve bu